0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin demirbaşı niteliğindeki Lüküs Hayat operatinden söz edeceğiz. Eser 1933 yılında İstanbul şehir tiyatrolarının başında bulunan Muhsin Ertuğrul tarafından sipariş edilir. Ertuğrul'un amacı maddi zorluklar yaşayan tiyatroya geniş kitleleri çekmek, böylece Darülbedai'yi ayakta tutmaktır. Buradan hareketle Ekrem Reşit Rey'den müzikli, eğlenceli bir oyun kaleme almasını ister. Oyunun yazarı resmi kayıtlarda Ekrem Reşit Rey olarak geçer. Ancak eserin yazım aşamasında o dönemde adı çeşitli siyasi nedenlerle saklı tutulan Nazım Hikmet'in de büyük katkısı olduğu hem söylenir hem bilinir. Oyunun akıllara kazınan ve hala dillerden düşmeyen müziklerini ise Ekrem Reşit Rey'in kardeşi, ünlü besteci Cemal Reşit Rey besteler. Türk toplumunun batılılaşma süreciyle girdiği kültürel çatışmaları da mizahi bir dille ele alan operet, sahnelendiği ilk günden itibaren çok büyük ilgiyle karşılanır. Eser, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ve Zeynep karakterlerinin yanlışlıkla girdikleri zengin bir malikanede yaşadıkları komik ve şaşırtıcı durumlar üzerine kuruludur. Oyun, sınıf farklılıklarını sonradan görmeliği ve insanların lüks yaşama olan özentisini ironik bir biçimde eleştirirken de herkesi güldürür. Oyunun en dikkat çekici özelliği Türk tiyatro tarihindeki benzersiz devamlılığıdır. Lüküs Hayat ilk sahnelenişinden 52 yıl sonra 1985'te Haldun Dormen tarafından zamanın İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye konur. Bu prodüksiyon şehir tiyatroları bünyesinde aralıksız olarak 30 yıla yakın sahnede kalarak erişilmesi çok güç bir başarıya da imza atar. Bu dönemde Rıza karakteriyle özdeşleşen Zihni Göktay oyunu binlerce kez oynayarak tarihe geçer. Suna Pekuysal da emekli olduğu 1998 yılına kadar 14 yıl sahnede Zeynep karakterine can vermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Kaç kere vurulur kapı ve çağırılır insan avaz avaza ve yazılır ismin her gece.

benzetirim ki saatlerin sesini başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi

Kaç kere tekrarlanır ki aşk? Bağ bozumundan az önce ve bir ötekine gebe.

özetirim ki saatlerin sesini başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü?

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir savaş filminden çok, aslında bir gurur ve inat hikayesi olan 1957 yapımı Başyapıt'tan, Kwai Köprüsü'nden söz edeceğiz. Büyük yönetmen David Lean öyle bir film yapmış ki aradan onlarca yıl geçse de o meşhur ıslık sesi hala kulağımızda. Başrolde ise disiplinle delilik arasındaki o ince çizgide devleşen Alec Guinness var. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlara esir düşen İngiliz askerlerinin Burma'da bir demir yolu köprüsü inşa etmeye zorlanmasını anlatıyor. Birliğin komutanı Albay Nicholson, başta bu işe dirense de sonra tuhaf bir saplantıya kapılıyor. "Biz İngiliziz, yaparsak en iyisini yaparız," diyerek düşmanına hizmet edecek o köprüyü mükemmel bir ustalıkla bitirmeyi bir gurur meselesi haline getiriyor. Kendi askerlerini motive edeyim derken aslında düşmanın lojistik gücüne dev bir hediye veriyor. Zaten trajedinin büyüğü de tam da burada başlıyor. Kwai Köprüsü filmi savaşın o garip çelişkisini, yani bir şeyi var etme tutkusuyla onu yok etme zorunluluğu arasındaki o çelişkili, o absürt durumu çok net gösteriyor. Alec Guinness'i disiplinli albay rolünde o kadar başarılı ki izlerken bu kadar aktörlük de fazla diyorsunuz. Unutmadan Kwai Köprüsü tam 7 ayrı dalda Oscar'da kazanmış bir yapım. Filmin finalindeki o sarsıcı "delilik, delilik" haykırışıysa aslında savaşın ne kadar mantıksız olduğunu yüzümüze vuruyor. Yani bazen kendi doğrularımıza o kadar körü körüne bağlanıyoruz ki asıl amacımızı unutabiliyoruz insanlar ve insanlık olarak. Kwai Köprüsü filmi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin insan psikolojisinin sınırlarını anlatan o devasa duruşunu tarih önünde de hiç kaybetmiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahada olmaya devam edin talimatı verdi. Ankara'daki NATO liderler

Zirvesine geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararlar kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi verildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenleme ile özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla köyümüz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yalvardım hep Tanrıma. Alp Aslan'dan dinliyoruz.

Programımız Behrin Şener'den dinleyeceğiniz Mahur makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şu güzele bir bakın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Nevra Günay'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "sahada olmaya devam edin" talimatını verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler arttırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle ilgili yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı.

tutuklandı. Özkan Yalım ifadesinde "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi. Yalım 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Artvin'de kamyonetin Şavşat Çayı'na düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Mecit Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. İletişim Başkanı'ndan da İsrail'e tepki geldi. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
2: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi Erdoğan. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu.
1: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşa harcayacak zamanların olmadığının altını çizdi. AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirve ev sahipliği yapacak olan meclis başkanı Numan Kurtulmuş'ta temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Presterello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihale Dostova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu Başkanı Daiga Mierinja ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar'la da görüştü. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek. Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Dünya diplomasisinin buluşacağı zirve öncesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde uygulama ve denetimler arttırıldı. Kamyon, kamyonet, motosiklet, şüpheli araç ve şahıslar tek tek kontrol edildi. Operasyon Turkuaz kapsamında stratejik noktalarda geniş güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve için oluşturulan özel güvenlik alanlarına da zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü aktif suça karışan kişilere yönelik de çalışma başlattı. Operasyon 43 tim ve 396 personelin katılımıyla düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uyguladığını hatırlattı. İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'lilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılandığı ifade edildi. Türkiye, Netanyahu hükümetinin sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir vurgusu yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur dedi. Duran, bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soymaya zerre kadar hakkı olmadığının altını çizdi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olan kurultay olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı, bilanço ağırlaşıyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekipler de destek veriyor. Deprem bölgesine ulaşan AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ekipler depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalara başladı. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkan Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olmayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacak tehdidinde bulundu. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceklerini söyledi.
İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı, mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli

Geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. İletişim Başkanı'ndan da İsrail'e tepki geldi. Tahran, Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi.

set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonunda ise 5. galibiyetine imza atmış oldu. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş rokeliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı. Formula 1'de sezonun heyecanı Avusturya Grand Prix'si ile devam etti. Zirve mücadelesinin ön plana çıktığı yarışta gülen taraf Mercedes pilotu George Russell oldu.

0: durumu.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 32, İstanbul, Kırklareli ve Çankırı 34, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Çanakkale, Bursa ve Mardin 35, Muğla ve Adana 38, Diyarbakır 37, Van ve Erzurum 26, Samsun 30, Trabzon ve Rize 28, Kars 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
4: Türk Dil Kurumu sunar.
5: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 16 Temmuz 1969 günü Ankara Radyosu'nda insanoğlunun ilk kez Ay'a gidişiyle ilgili tarihi bir yayın yapılıyordu. Radyoya Anadolu Ajansı'nın Associated Press Ajansı'ndan aldığı haber ve görüntüler ulaştırılıyor, spiker Jülide Gülizar bu tarihi dakikaları anlatıyordu. Testlerden sonra Apollo 11 uzay aracının mürettebatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde bulunan Kennedy uzay üssünden yola çıktı. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in bulunduğu Kartal adlı modül Ay'a inerken bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Türkiye'de televizyon henüz 1,5 yıl önce açılmış, o günün teknolojisiyle tepelere kurulan vericilerin yardımıyla yayın yapılıyordu. Amerika'nın uzay üssünden çıkan görüntüler naklen yayın teknolojisi gelişmediği için Türkiye'den canlı olarak izlenemiyor, yalnızca Anadolu Ajansı'na gelen görüntüler yayına verilebiliyordu. 20 Temmuz'da insanlar Ay'a inişi izlemek için televizyonların başına toplandı. Tahmini 650 milyon izleyici vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonların %93'ü Neil Armstrong'un Ay'da yürümesini izlemek için açıldı. Spiker Jülide Gülizar, Ankara Radyosu'ndan verilen yayını kendi sesinden şu çocuk şarkısıyla açtı. Ay dede, ay dede, evin nerede? Yıllarca çocukluğumuzda söylediğimiz bu şarkı bize hep Ay'ı merak ettirdi sayın dinleyiciler, ama şimdi insanoğlu ilk kez Ay'da yürüyecek ve biz TRT radyolarından 3 Amerikalı astronotun Ay üzerindeki yürüyüşünü sizlere aktaracağız. Yayın ekibi gelen bilgiler ve görüntülerin üzerine hazırladığı metinlerle bu tarihi günü dinleyicilere böyle yansıtıyordu. Sözlüklerde Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi kamer olarak tanımlanır. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Bu yüzden geceleri gökyüzündeki en büyük ve en parlak gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometredir. Bu mesafeyi uzay aracı 5 günde kat etmişti ama ışık hızı sadece 1 saniyede alıyor bu yolu. Ay'ın yüz ölçümü kabaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 2 katıdır. Astronomik teoriye göre

0: ve Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin Dünya'ya çarpması sonucunda açığa çıkan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ay'ın çekim kuvveti sayesinde Dünya'nın ekseni 23 derecelik bir açıya sahiptir. Bu eğiklik yüzünden güneş ışınlarının geliş açısı ve Dünya'daki iklimlerin dengesi korunabilmektedir. Fakat uydumuz olmasaydı Dünya'nın sabit bir ekseni de olamayacak ve dönerken kontrolsüz bir şekilde yalpalayacaktı. Bu durum iklim dengesizliklerine yol açarak yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktı. Çünkü mevsimler arasındaki geçiş süreleri oldukça keskin olacaktı. Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri yükselerek kıyı bölgelerini sular altında bırakacaktı. Peki Ay'ın neden sadece ve sürekli bir yüzünü görüyoruz? Bunun nedeni Ay'ın Dünya'nın yörüngesinde dönüşünün kendi ekseni etrafında dönmesiyle eş zamanlı olmasından ileri gelir. Bize göre Ay'ın karanlık yüzü hep soru işaretiydi. Ancak 7 Nisan 2026 günü Artemis 2 uzay aracıyla insanoğlu Ay'ın öteki yüzünü de gördü ve bol bol fotoğraf çekti. Artemis 2'deki 4 astronot, Ay'ın arka yüzünde çok fazla krater bulunduğunu, kraterlerin üzerinde biriken lavların ise 3 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi. Astronotlar ve uzay aracı Ay yüzeyine 6.545 kilometre yaklaşabildi. Ay ile ilgili çok fazla bilinmeyen olsa da önümüzdeki yıllarda Ay'ın gizeminin büyük bir bölümü ortaya çıkacak. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün Türk okçuluğunu yeniden dünyanın zirvesine taşıyan Mete Gazoz'dan söz edeceğiz. Mete Gazoz, sıra dışı bir yetenek olmasının yanı sıra gülen yüzü ve soğukkanlılığıyla aslında yeni nesil Türk sporcularının da simgesi. Başarıları ise asla tesadüflere dayanmıyor. Okçuluk dünyasının da çok yakından bildiği gibi Mete Gazoz'un kariyeri aslında yıllar süren bilimsel bir planın sonucu. Daima piyano çalarak parmaklarını, resim yaparak odağını, basketbol oynayaraksa reflekslerini geliştirdiğinden bahsediyor spor dünyası. Mete Gazoz 2016 Rio Olimpiyatlarında elendiğinde 2020'de altın madalyayı alacağım diyerek okçuluk dünyasına bir söz vermişti. 2020 Tokyo'da ise o tarihi altın vuruşu yaptı ve kazandığı madalyayla Türk okçuluğunun hem kaderini değiştirdi hem de 4 yıl önce verdiği sözü tuttu. Üzerindeki ağır baskıya rağmen o meşhur gözlükleri ve neşeli tavırlarıyla pek çok gence de ilham kaynağı olan Mete Gazoz, böylece okçuluğu Türkiye'de bir tutku haline getirdi. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da hırsını, çabalarını, odaklanmasını hiç kaybetmeyen sporcu, 2023'te dünya şampiyonu da olarak zirvedeki yerini perçinledi. Kuşkusuz okçuluk gibi saniyelik hatta saliselik dikkat gerektiren branşta dünyanın tekrar tekrar en iyisi olmak her türlü takdirin üzerinde. Bugün Mete Gazoz dendiğinde akıllara disiplinle çalışan, kendine güvenen ve yayı her çekişinde tarih yapan toz koparanımız geliyor. Mete, tıpkı ismini aldığı Osmanlı'nın efsane okçusu toz koparan İskender gibi, attığı okun hızıyla tozu koparan bir gücü ve sarsılmaz iradeyi ve sürekliliği temsil ediyor. Mete Gazoz, kadim bir geleneği, bize de ait olan o kadim geleneği modern dünyanın zirvesine bu çağda taşıyan altın çocuklarımızdan biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO parlamenter zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Ankara'daki NATO liderler zirvesine geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenlemeyle özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadığı bilanço ağırlaşıyor. 1450 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAKTİM'in bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Adıyaman'da da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ordu'da ise denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağın düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlerine verildiği hatırlatıldı. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha...

0: Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel zaman gezgini.
1: ...17. yüzyılın en sıra dışı gezginlerinden biriyle yola çıkıyoruz bugün. Çok renkli bir kişiliğe sahip olan Jean-Baptiste Tavernier... ...bir mücevher tüccarı olmanın ötesinde... ...Doğu ile Batı arasında köprü kuran... ...ve modern kültürel antropolojinin öncülerinden biri olarak kabul edilen bir macera adamı. Haritacı bir babanın oğlu olarak 1605 yılında Paris'te doğar Tavernier. Evlerinde yapılan coğrafya sohbetleri, küçük yaşlarda ona bitip tükenmeyen bir yolculuk tutkusu aşılar. Henüz 20'li yaşlarının başında Avrupa'nın büyük bölümünü dolaşmış, birçok dil öğrenmiştir. Ancak onu tarihe geçiren şey, 1631 ile 1668 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 büyük doğu seyahati olur. Tavernier için Osmanlı İmparatorluğu sadece geçilmesi gereken bir ülke olmaz. İlk büyük yolculuğuna 1631 yılının başlarında çıkar ve ilk durağı da İstanbul olur. İran'a gitmek için yola çıkmıştır ama bir kervan bulabilmek için tam 11 ay beklemek zorunda kalır. Bu uzun bekleyiş onun için bir fırsattır. Bu süre boyunca şehri adım adım gezer. İnsanlarla tanışır ve Topkapı Sarayı'nın iç dünyasına ilişkin bilgiler toplar. İstanbul'un büyüklüğü ve hareketliliği onu çok etkilemiştir. Limanlarda yük boşaltan gemiler, hanlarda konaklayan tüccarlar, farklı diller konuşan insanlar ve dünyanın dört bir yanından gelen mallar, ona göre İstanbul'u sıradan bir başkent olmaktan çıkarıp küresel bir ticaret merkezine dönüştürmektedir. Osmanlı Sarayı'nın iç dünyasını, hiyerarşisini ve günlük işleyişini bizzat sarayda görev yapmış kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde öğrenir. Bu kişilerin paha biçilmez bilgiler içeren anılarını para ödeyerek satın alan Tavernier, Topkapı Sarayı'nda Yaşam adıyla kitap yazar ve 1675'te Paris'te yayınlar. Ancak Tavernier'in asıl ilgisini çeken şey İstanbul değil, İstanbul'dan sonra başlayan uzun Anadolu yollarıdır. Çünkü Doğu seyahatinin amacı ticarettir ve bu yüzden Osmanlı toprakları üzerindeki kervan yolları çok ilgisini çeker. Gittiği her yerde önce ticareti, ulaşımı, güvenliği ve insanların günlük yaşamını inceler. Onun gözünde bir şehrin büyüklüğü saraylarından çok pazarlarıyla, bir devletin gücü ise ordusundan çok yollarının güvenliğiyle ölçülür. Kervanlar günlerce süren yolculuklar yapıyor. Malları şehirden şehire taşıyor. Bunlar küçük birer toplum gibi. Her kervanda farklı milletlerden insanlar bulunuyor. Kervanların başında kervanbaşı bulunuyor. Ama bu adam ne kadar dürüst olursa olsun insanda bir şüphe uyandırıyor. Kervanda Türkler çoğunluktaysa kervanbaşı Türk, çoğunluk Ermeni ise kervanbaşı Ermeni oluyor. Kervanbaşı yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda yönetici ve güvenlik sorumlusu. Kervandaki fakir Türk ve Ermeniler de güvenliği sağlamak için kervanbaşının emrinde koruyucu çavuş olarak çalışıyorlar. Yolda kaldığımız kervansaraylar pis ve hiç rahat değil. Ama elbette yolcu için rahat bir yataktan çok güvenli bir duvar önemli. Hem bu kervansaraylar köylerde bedava, şehirlerde ise çok ucuz.
2: Tavernier'in Anadolu rotası genellikle İstanbul, Tokat ve Erzurum üzerinden kervanlarla İran'a uzanır. İstanbul'dan sonra Tokat hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Şehir, o dönemde İran'a giden büyük ticaret yolunun önemli duraklarından biridir. Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikçe, yolların ve manzaranın nasıl değiştiğini ilgiyle izleyen Tavernier, Tokat'a yaklaştıklarında bereketli vadiler ve meyve bahçeleri fark eder. Şehrin merkezi de oldukça hareketlidir.
1: Burada dolaştığım hanlar ve çarşılar Anadolu ticaretinin canlılığını daha iyi anlamamı sağladı.
2: Çarşılarda dolaşırken insanların üretkenliğine hayran kalmamak mümkün değil. Bakır işçiliği ve zanaatkarlık inanılmaz. Burada yaşayan insanlar yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, çevre bölgelere de çeşitli mallar gönderiyorlar. İran'a giden ya da İran'dan gelen tüccarların hemen hepsi Tokat'ta konaklıyor, mallarını değiştiriyor ve yeni kervanlar oluşturuyorlar. Akşamları hanlarda farklı milletlerden insanlarla aynı sofraya oturuyoruz. Türkler, Ermeniler ve İranlı tüccarlar aynı avluda dinleniyor, ertesi gün çıkacakları yolculuğun hazırlıklarını yapıyorlar. Bana göre Tokat, Anadolu'nun doğusuyla batısı arasında kurulmuş büyük bir köprü gibi.
1: Tavenge, Erzurum'a ulaştığında Anadolu'nun başka bir yüzüyle karşılaşır. Burada iklim serttir. Bu yüksek şehirde esen keskin rüzgar, gece olduğunda insanın iliklerine kadar işler. Seyyahımız, şehrin surlarını ve askeri düzenini dikkatle inceler. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarını korumak için buraya büyük önem verdiğini görür. Kervanlar burada son hazırlıklarını yaparak güvenlik durumunu öğrenmekte, daha sonra İran'a doğru yollarına devam etmektedirler.
2: Erzurum, İran'a giden yolların kavşağında bulunuyor. Bu yüzden yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir sınır karakolu gibi. Askerler, tüccarlar ve yolcular burada sürekli bir hareket halindeler. Erzurum'da yaşayan herkes yolculuğun, ticaretin ve savaşın ne anlama geldiğini biliyor. Bu yüzden buranın halkı bana göre Anadolu'nun başka yerlerindekilerden çok daha güçlü ve dayanıklı insanlar. Ama Erzurum'da uzun süre kalmayı tavsiye etmem. Havasının ve suyunun bazı rahatsızlıklara yol açtığı söyleniyor. Göz hastalıklarının burada yaygın olduğuna dair birçok hikaye dinledim. Bu nedenle tüccarların işlerini bitirir bitirmez yola devam etmeleri iyi olur.
1: Tavenge, heybesinde elmaslar taşıyan bir tüccardan çok, geçtiği toprakların nabzını tutan keskin bir siyasi analiz gibi notlar alır. Anadolu'nun doğusuna ulaştığında bölgedeki karmaşık güç dengeleri dikkatini çeker. Seyahatnamelerinde merkezi otoriteyi temsil eden Osmanlı Sultanı, onun deyimiyle Büyük Efendi ve yerel otoriteler arasındaki hassas dengeyi ustalıkla anlatır. Örneğin Bitlis Bey'inin hem Osmanlı Sultanı hem de İran Şahı arasında yürüttüğü denge politikasına şahit olur. Tavenge'ye göre ticaret sadece alışverişten ibaret değildir. Savaş ve ekonomi arasındaki o amansız bağı bizzat yerinde görmüştür.
2: Bu geniş coğrafyada bir tüccarın başarılı olabilmesi için sadece mücevherden anlaması yetmez. Aynı zamanda hangi beyin, hangi sultana ne kadar sadık olduğunu da bilmek gerekiyor.
1: Tavenge, 1664'teki 6. ve son büyük yolculuğunda geniş bir maiyetle İzmir'e de uğrar ve burada birkaç ay kalır. Anadolu'daki bu durağı onun için hem bir dinlenme hem de Batı Anadolu'nun ticari potansiyelini gözlemleme fırsatı olur. O dönemde İzmir, Akdeniz'in yükselen ticaret merkezlerinden biridir. Liman sürekli hareket halindedir. Avrupa'dan gelen gemiler yüklerini burada boşaltır. İran'dan gelen mallar buradan Avrupa'ya gönderilir. Kent nüfusunun

çeşitliliğine hayran kalır. İzmir yalnızca ticaret merkezi değildir. Aynı zamanda kültürlerin buluştuğu bir limandır. İzmir'de yaşayan insanların Türkiye'nin başka yerinde olmadığı kadar özgür yaşadıklarını vurgular seyyahımız. Ona göre bu bölgede yetişen sebze ve meyvelerin lezzeti de başka bölgelerdekinden üstündür. Şehrin zenginliğinin sebebi yalnızca ticaret değil, aynı zamanda toprağın cömertliğidir. Tarenye'nin o dönemin Türkiye'sine ilişkin yaptığı ilginç bir tespit de var. Seyyahımız İzmir'e dolaşırken şehirde veba salgını olduğunu duyar. Bu korkutucu salgından korunmak için İzmir'de yaşayan Frankler ve Levantenler evlerine kapanırken Türklerin kaderci bir anlayışla hiçbir şeyi umursamadan hareket ettiklerini söyler. Bu kaderci yaklaşımın toplumda

0: topraklarımızda yüzyıllardır değişmediğini söyleyebiliriz. İzmir'de kaldığı süre içinde Efes ve Kuşadası'nı da gezme imkanı bulur Tamenye. Dünyanın 7 harikası arasında kabul edilen Selçuk'taki Artemis Tapınağı'nın tamamen tahrip olmadan önceki halini son gören gezginlerden biri olur. Anadolu'daki seyahatlerinin en ilginç olaylarından birini de Kuşadası yakınlarında yaşar. Yol arkadaşlarıyla birlikte bir caminin yakınında mola verip yemeklerini yerler.
1: Güzel yolculuğumuz tatsız bir olayla gölgelendi. Bir caminin yakınında mola verdiğimiz sırada hakkımızda şikayette bulunulmuş. Ramazan ayında hem de cami yanında şarap içtiğimiz söylenmiş. Türkçe bildiğim için konuşmak bana düştü. Kadı huzurunda uzun açıklamalar yapmak zorunda kaldım. O gün anladım ki Osmanlı ülkesinde ticaret yapmak için yerel gelenekleri bilmek de önemlidir. Bir tüccar yalnızca para saymayı değil, insanların inançlarını ve alışkanlıklarını da öğrenmelidir.
0: Kuşadası'nda devletin başka ilginç uygulamalarını da görür.
1: Efes'e 2 mil uzaklıkta Skalanove denen yere geldik. Burası iyi ve korunaklı bir limana sahip olduğu için ticaret gemileri yüklerini bu limana yanaşarak boşaltıyorlarmış. Ancak Türkler artık buna izin vermiyorlar. Çünkü padişah İzmir bölgesinin gelirini ömrü boyunca annesine bırakmış. Bu limana gemi yanaşması İzmir limanının gümrük gelirlerini azaltacağı için buraya gemilerin boşaltma yapması padişah tarafından yasaklanmış.
0: Padişahın annesinden söz etmişken, Tavenye'nin Anadolu'daki hatıraları içinde en görkemli anın Valide Sultan'la ilgili olduğunu söyleyelim. Bu, 2 Temmuz 1668'de İstanbul'da bulunduğu sırada Valide Sultan'ın şehre giriş törenidir. Tavenye, bu tür diplomatik ve saltanat törenlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki zenginliğini ve protokole verdiği önemi büyük bir hayranlıkla anlatır. ...17. yüzyıl Anadolu'sunu merak edenler için Jean-Baptiste Tavenye'nin seyahatnamesi eşsiz kaynaklardan biridir. Çünkü Tavenye Anadolu'ya ne bir elçi ne de bir asker olarak gelmiştir. Anadolu gözlemlerinde günlük yaşam ve ekonomi her zaman ön plandadır. Osmanlı dünyasını saraylardan çok yollar üzerinde görmüştür. Bu yüzden hükümdarlardan çok tüccarları, askerlerden çok yolcuları anlatır. Onun satırlarında Anadolu, deve kervanlarının çan sesleriyle yankılanan yollar, tüccarlarla dolu hanlar, farklı dillerin birbirine karıştığı pazarlar, limanlarda bekleyen gemiler ve birbirinden farklı toplulukların ortak yaşam alanı olarak karşımıza çıkar. Ancak kitaplarında belirgin bir önyargı da dikkat çeker. Zaman zaman Müslümanlar hakkında sert ifadeler kullanmıştır. Bununla beraber farklı dinlerden insanların birlikte yaşayabildiğini, ticaret yapabildiğini ve Osmanlı şehirlerinin canlılığını da anlatırken hayranlığını gizleyemez. Aradan yüzyıllar geçmiş olsa da Tavenya'nın anlattığı bu dünya, Anadolu'nun geçmişine açılan en canlı pencerelerden biri olmayı sürdürmektedir.

küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sahadan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: fındık krem. Seni gidi fındık krem. Seni gidi. Dananana.
1: Ha.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı. Bilanço ağırlaşıyor. 1450 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Ve spor 100. Gazi koşusunun kazanı Bay Nalçakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 100.sünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. ...2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Futbol şöleninde grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda bugün grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 20'de TRT1'den naklen yayınlanacak. Yine son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Filenin efeleri Belçika'ya set vermedi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldız'da ekibimiz turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 32, Bern 29, Brüksel 26, Kopenhag 27, güneşli olmak üzere Lefkoşa 34, Kerkük 42, Amsterdam 24, Tiran 37, güneşli olmak üzere Viyana 37, Bakü 25, Stockholm 27, Sofya 31, güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 34 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor. Ankara'dan merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, gönül dostları, radyo dostları, nasılsınız, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Yepyeni bir hafta, Haziran ayının son günleri içerisindeyiz değerli dinleyenler. Zaman su gibi akıp gidiyor diyoruz ya, yine bakın geçti Haziran ayı. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, haftanın ilk iş günündeyiz sizlerle birlikte. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim bir saat boyunca beraberce yol alacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Bizlere Memleket Treni ismiyle Instagram ve Facebook'tan ulaşabileceğinizi hatırlatalım sizlere. Sesimiz sizlere TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden ulaşırken internet üzerinden TRT Dinle uygulaması aracılığıyla ve radyo.trt.net.tr adresinden bizi dinleyebileceğinizi hatırlatalım değerli dostlar. Efendim yeni bir hafta dediğimiz gibi, ama Haziran'ın da sonu, son olarak mı bakarsınız, yeni bir başlangıç olarak mı bakarsınız, karar size kalmış. Hayat biraz da bizim bakış açımızda, değil mi? Sizlere her gün güne bir not köşemizde böyle farklı alıntılar yaparak, biliyorsunuz, o bakış açınızı değiştirmeye çalışıyoruz. Efendim bugün yine ana baba okulu köşemizde önemli konulardan birini konuşacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz zaten bizim için çok çok önemli. Bir toplumda daha önemli ne olabilir ki diye sormadan edemiyorum. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erdem bizlerle birlikte olacak. Efendim böyle algoritmalar, teknoloji, tabletler, oyunlar, işte bir akıl sormak istediğimizde danıştığımız yapay zekalar derken, acaba çocuklarımız bunlara çok maruz kalıyor ve hani eskilere dönülse ve biraz daha böyle farklı, o eski hayatlarımız vardı ya, oralara gidilse daha mı güzel olurdu çocuklarımız için diye bir şöyle bir konuşacağız efendim. Algoritmik dadıları konuşacağız bugün. İlginç bir başlığı var bugünkü konumuzun. Dünyadan haberdar edeceğiz sizleri. Böyle güzel bir yolculuk olacak değerli dinleyenler. Tabii ki hep şarkılar, türküler bizlere eşlik ediyor, biliyorsunuz. Bugün Emel Sayın'la başlıyoruz efendim.

Bugün güne bir not köşemizde akışı konuşacağız efendim. İnsan zihninin en doğal dengesi diyor doçent doktor Şafak Nakajima. Bakalım akıştan neyi kastetmiş? Bazen bir işle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyiz değil mi? Saatler geçer fakat bize birkaç dakika geçmiş gibi gelir. Açlık aklımıza gelmez. Telefonu kontrol etmeyi unuturuz. Dış dünyayla bağımız zayıflar. Zihnimiz yaptığımız işle bütünüyle meşgul olur. İşte bu hali çoğumuz yaşamışızdır. Bir cerrah ameliyattayken, bir müzisyen sahnede doğaçlama yaparken, bir sporcu yarışın ortasındayken, bir marangoz ahşabı sabırla işleyip bir masa ya da dolap yaparken ya da bir çocuk oyuna daldığında ortaya çıkan o yoğun odaklanma halinden söz ediyoruz sizlere. Doktor Mihaly Csikszentmihalyi bu deneyimi akış olarak tanımlıyormuş. Ona göre insanın yaşayabileceği en doyurucu psikolojik deneyimlerden biri bu. Çünkü akış anında insan yalnızca bir işi yapmaz. Yaptığı şeyle adeta birleşir. Bu durumda dikkat dağılmaz. Zihin geçmişle ya da gelecekle uğraşmaz. Kişi yalnızca yaptığı eylemin ve içinde bulunduğu anın içindedir. Akış deneyiminin ilginç bir de özelliği var. İnsan yaptığı işi dış bir ödül için yapmaz. Para, övgü ya da statü ikinci planda. Yapılan eylemin kendisi başlı başına anlamlı. Bir bakıma insanın en saf motivasyonu burada ortaya çıkıyor. Bu nedenle akış yalnızca bir dikkat hali değildir radyo dostları. Aynı zamanda beceriyle meydan okuma arasındaki hassas dengedir. Bir iş çok kolay olduğunda zihnimiz sıkılır. Bir iş aşırı zor olduğunda ise kaygı ortaya çıkar. Akış bu iki uç arasında ortaya çıkıyor. Yani zorlukla beceri birbirine denk olduğunda. İşte konu yine gelip dolaşıyor efendim, çocuklarımıza geliyor. Çocukların oyun oynarken yaşadığı deneyim işte bu.

yüzden öğreticiymiş. Çocuk oyunda kendini unutur. Çünkü oyun onun becerilerini zorlar fakat onu ezmez. Tam da sınırda ilerler. Yetişkinlerse çoğu zaman bu dengeyi kaybeder. Ya rutin ve sıkıcı işlerin içinde zihinsel olarak uyuşuruz ya da aşırı beklentiler altında kaygı içinde kalırız. Her iki durumda da akış mümkün olmaz. Akış, süreklilik, yoğunlaşma ve beceri gerektiren bir uğraştır. İnsan kendini geliştiren, dikkatini yoğunlaştıran ve becerilerini sınayan faaliyetler içinde yaşadığında yalnızca üretken olmaz. Aynı zamanda varoluşunu daha dolu ve anlamlı hisseder.

Menberdir kızın adı Menberi. Aman al başımdan çemberi. Aman dilberlerim, dilberi. Ben yandım amma.

Haber verin, birlikte konuşalım. Yaşadığınız bölgelerdeki gelişmelerden, ilginç olaylardan bizi haberdar etmek isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ya da +90 312 463 34 21.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. 10.27 Türkiye'de saatler. Efendim, haberdar edeceğiz sizleri. Şöyle bugün sabaha neler yansımıştı, bu haftaya neler yansıyor onları konuşacağız. Çok özür diliyorum. Tabii ki bu aralar en çok Dünya Kupası konuşuluyor efendim. Kadın erkek hepimiz Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Aslında tabii ki Türkiye biliyorsunuz gruptan çıkamadı. Biraz hüzünlüyüz ama yine de Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve hem haberciler hem efendim işte halk, bütün dünya halklarının takip ettiği güzel bir organizasyon olduğunu göz ardı edemeyiz. Şimdi efendim ilginç bir haber var. Ben ilginç buldum açıkçası ve tebrik ediyorum onları. Dünya Kupası'nda Afrika ülkeleri en başarılıymış efendim şimdiye kadar. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa ülkelerinin başarısı dikkat çekiyor. Turnuvaya katılan 10 Afrika ülkesinin 9'u son 32 turuna yükseldi. Grup aşamasını geçemeyen tek Afrika ülkesi Tunus'muş değerli dinleyenler. Hangi ülkeler? Şöyle bir bakalım mı? Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal efendim. Yıllar önce biliyorsunuz bizim elediğimiz Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Cezayir son 32 turuna yükselmiş Afrika ülkeleri bu başarısıyla dikkat çekiyor Dünya Kupası'nda. 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı başaran bizim çocuklar, A milli takımımız D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'ın gerisinde kalarak grubu son sırada bitirmişti biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin bu şekilde Dünya Kupası macerası sona ermişti. Bu bir tecrübe olur ve bir dahakine umarız ki çok daha başarılı oluruz tecrübe sahibi olarak. Daha başarılı turnuvalarda, sadece Dünya Kupası değil tabii ki, birçok turnuva var biliyorsunuz. Efendim bir başka, yine spordan devam edelim. Wimbledon, TRT ev sahipliği yapıyor efendim Wimbledon'a. Dünyanın en köklü ve prestijli tenis turnuvası Wimbledon, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tenisin 4 Grand Slam turnuvasından biri olan turnuva TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii de yayımlanacak. 29 Haziran değerli dinleyenler, yani bugün başlıyor, 12 Temmuz'a kadar oynanacak maçlarda erkekler ve kadınlar çift ve tek kategorilerinde dünyanın en prestijli kupalarından birinin sahibi olacak. Dünyanın en üst düzey tenisçilerinin mücadele edeceği turnuvada milli gururumuz efendim, artık biliyorsunuz her sahadayız, her korttayız, her havuzdayız. Biliyorsunuz çok güzel, çok genç sporcularımız var. Zeynep Sönmez milli gururumuz, gururlarımızdan sadece bir tanesi. Tekler ve çift kadınlar kategorilerinde mücadele verilecek. Yine ana tabloda olacak. Zeynep Sönmez'in kariyerindeki bu büyük Wimbledon sınavı da efendim bugünmüş. 29 Haziran saat 14.30'da TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak. Destek olmak, izlemek isterseniz efendim 14.30 Türkiye saatiyle hatırlatmış olalım. Şimdi efendim bir başka dikkat çekici haber. Yazı biz çok bekledik Türkiye'de. Bu yıl gerçekten yağışlar ve soğuklar Türkiye'de etkili oldu. Ama yaz geldi, bayağı tam geldi diyebiliriz. Avrupa kıtasına özellikle yeni hafta ile birlikte efendim kavurucu sıcaklar bekleniyor. Sabah izlediğim kadarıyla Almanya'da rekor kırıldı efendim. 42 dereceye ulaştı sıcaklıklar. Paris'te, Fransa'da efendim tomalarla halkın soğutulduğu görüntüler vardı hafta sonu. Gerçekten daha Haziran ayının sonundayız biliyorsunuz. Temmuz ve Ağustos'ta bizi neler bekliyor olacak. Bugün yine sıcaklıkların çok yükseleceği.

Ege bölgesinin Türkiye'de en çok etkileneceği ve Ege bölgesinde de en çok etkilenecek olan ilin Aydın olduğu haberlere yansıdı. Efendim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi aşıyor. Yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor değerli dinleyenler. Yine bugünün dikkat çeken bir haberi 100. Gazi koşusu efendim. Baynal Çakan kazandı. Biliyorsunuz jokeyliğini de Halis Karataş yapıyordu. 7. zaferine ulaştı değerli dinleyenler. Baynal Çakan Gazi koşusunda safkan bir at biliyorsunuz. Ve Gazi koşusu da 100. kez düzenlenmiş oldu. Efendim, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Maraş İstanbul'da tanıtılacak değerli dinleyenler. Edebiyat Şehri ünvanına sahip Maraş'ımız biliyorsunuz ki sizlere bunu aktarmıştık. İstanbul'da kültür, sanat ve medya dünyasının temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ağırlık kaldırmak ömrü gerçekten uzatır mı? İlginç bir haber. Yeni bir araştırma haftada 90 ila 120 dakika ağırlık antrenmanı yapmanın erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiş. Efendim, düzenli direnç veya ağırlık antrenmanı yapmanın kalp hastalığı ve felç kaynaklı ölüm olasılığını ciddi oranda düşürdüğü ortaya konmuş. Elde edilen faydalar arasında nörolojik hastalıklardan ölüm riskinin azalması da yer alıyor değerli dinleyenler. Türkiye'de SOMELER 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıya dur dedi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından geçen yıl 6805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibariyle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, kısa adıyla USOM, koordinasyonunda sektörel ve kurumsal siber olaylara müdahale ekipleri, onun kısa adı da SOME'ymiş efendim, ekiplerimizin adı, tarafından 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi değerli dinleyenler. Efendim, madem sıcaklardan bahsettik, Almanya'da cilt kanseri alarmı verilmiş. O zaman uzmanlar ne diyor efendim cilt kanserinden korunmak, kaçınmak için? Yoğun güneş maruziyeti, solaryum kullanımı ve geç teşhis konularına dikkat çekiyor efendim uzmanlar. Uzmanlar düzenli dermatolojik kontrol ve güneş koruyucu kullanımının önemini de bir kez daha hatırlatıyor. Efendim, Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ını kaybettik biliyorsunuz. 77 yaşında aramızdan ayrıldı Kadir İnanır ve dün son yolculuğuna uğurlandı. Son haberimiz olsun. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efendim, cenaze töreni oldukça kalabalıktı tabii ki. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan'la biliyorsunuz yeğeni, o da ünlü bir isim, Levent İnanır, hayat arkadaşı Jülide Kural, efendim uzun yıllar birlikte çalıştığı Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Ahmet Yenilmez, Oktay Kaynarca ve İlyas Salman'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından çok fazla kişi vardı değerli dinleyenler. Cenazede uzun bir süredir tedavi görüyordu efendim. Uğurlayalım mı Kadir İnanır'ı? Haydi gelin güzel bir şarkıyla uğurlayalım.

0: Efendim, ana baba okulu köşemize hoş geldiniz. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Semih hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bugün önümde uzunca bir akış var. Semih hocamla da biraz önce nereden başlasak diye konuştuk. Eskiden böyle bizim çocukluğumuza döneceğiz yine bugün efendim. Aile, okul ve mahalle büyütürdü bizleri. Ama şimdi çocuklarımız sanki bize her şeyi biliyor ve görünmez başka bir yerde büyüyor gibi geliyor. Yani ben anne olarak, baba olarak bazen şaşırıyorum. Sen bunu nereden biliyorsun? Dediğimiz birçok şey var, değil mi hocam?
1: Evet.

0: Kesinlikle.
1: Yani bu dijital dünyaya biraz yine giriş yapacağız ama acaba bu kadar bilgi maruziyeti, bu kadar kontrolsüzlük mü demek lazım hocam? Ruh sağlığını eminiz ki farklı bir şekilde etkiliyordur, değil mi?
0: Yani evet, aslında bizim baktığımız zaman hani toplumumuzda hani nedir mesela, ehliyet alma yaşı 18 yaş, 17 yaş, işte motora göre arabaya göre değişiyor. Ama onlar değişmedi. Mesela kurallar değişmedi ama çocukların özgürlük şeyleri, yani keşif sınırları çok yaş olarak sınırın altına indi bayağı. Hani günlük hayatta bizim uyduğumuz kurallar aynı ama internet ve sanal alemdeki sınırsızlığımız kat be kat artıyor. Yani biz 90'larda, 99'larda falan internete böyle şeyle yavaş yavaş bağlanırdık, telefona bağlanırdık, böyle sesler, faturalar falan
1: Değil mi?
0: zar zor bir sayfaya girerdik ama o kadar o kadar da hızlı, o kadar da bir süreci aslında devam ediyor. Şimdi hız aşırı fazla, hızla beraber tüketim de fazla. Ve en önemlisi anlık, yani çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar dediğiniz gibi. Yani her şeye anında ulaşıyorlar. Şimdi bu tabii bir yandan iyi gibi ama doğru bilgiye ulaşmak gibi yanlış bilgiye de ulaşmak. Ya da anlık bir uygunsuz bir reklam, uygunsuz bir tanıtım ya da
1: Gereksiz bir bilgi.
0: bir de aniden ekrana çıkan, evet ya da ekrana çıkan bir mesela soru. Orada hemen ansızın kabul ediyorsunuz. Neye kabul ettiğinize bazen okumadan ediyorsunuz gibi. O sabırsızlıkla beraber aslında hem onların ulaştıkları bilgiler arttı, olumlu olumsuz, ama bir yandan da maruz kaldıkları riskler de arttı. Evet, o yüzden hani ben şimdi siz şey deyince, biz çocuklukta işte şunu oynardık, böyle yapardık, hani dışarıda zaman geçirirdik. Bir an aklıma şey geldi. Biz aslında gerçekten küçükken hani mesela İstop diye bir oyun vardı.
1: Herkes onu oynardı,
0: Herkes
1: değil mi
0: onu
1: hocam?
0: oynardı, herkes onu bilirdi. Yani şu an bile bazen böyle hani 90'larla ilgili muhabbet olduğu zaman herkes onu hemen hatırlıyor ve herkesin içi bir cız
1: Evet,
0: ediyor yani. Hani
1: doğru.
0: o anıyı hatırlıyor. Şunu düşündüm ya, biz aslında stop kelimesini bile Türkçeleştirmişiz orada.
1: Evet.
0: İstop diye oynamışız. Yani hani istop, niye istop olduğunu İngilizce bilmeyen ve İngilizce'nin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde biz her şeyi Türkçeleştiriyorduk aslında orada.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi tam tersi, çocuklar aslında bu tarz durumlara maruz kalınca dili de gitti. Yani dilimiz aslında şimdi baktığımız zaman iletişim, anne babalar arası, nesiller arası iletişim diyoruz ama biz Türkçe ile giderken onlar biraz da yabancılaşmayla beraber aradaki bence kopukluğun sebebi belki bu bile olabilir. Yani o sanal alemin verdiği yabancılaşma, farklı bir kültüre ait olmak kısmı, belki bu bile bizim için bir risk faktörü olabilir gibi geldi şimdi düşününce.
1: Evet, yani sanki çocuklar fiziken okulda, fiziken evde belki, fiziken belki bahçede ama kafa olarak bambaşka yerlerde olabiliyorlar. Yani siz sınır koysanız da bir başka çocuk zaten o internet dünyasının sınırsızlığında birçok bilgiye ulaştığı için bu sefer onu aktarıyor. Gerçekten yani her gün yeni bir şey duyarak geliyorlar, görerek geliyorlar ya da işte kendileri maruz kalıyorlar belki de. Hani yine şunu sormayacağım tabii ki hangisi daha iyiydi dememek lazım değil mi hocam?
0: Yani belki o zaman yani bilmiyorum, biz çok şikayetçi miydik ya da bir şekilde kabuğumuzu kırmaya çalışıyorduk ama yani ama çok da böyle şikayetçi değil. Dışarı çıkmak bizim için çok büyük bir lükstü. Yani eve dönme saati, bisiklet sürme saati, top oynama saati. Şu an hani az önce sizle de yayına girmeden önce de konuştuk. Arkadaşlar internet kesilirse ya da işte elektrik kesilirse sıkılıyorlar. Yani
1: Evet.
0: ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşte ne yapacağım ben şimdi, duramıyorum, canım sıkıldı, canım sıkıldı. Yani yolculukta internet yoksa canları sıkılıyor. Evde internet
1: Çok
0: yoksa
1: doğru.
0: yani hep bir o sanki canları sıkılmaması gerek. Biz bunu daha önce de konuşmuştuk zaten çok önceki yayınlarda da. O can sıkıntısı olayını bence biz ona tolere edebilmeyi, regüle edebilmeyi bence öğretemedik.
1: Biliyorduk. Biz
0: Biz biliyorduk
1: biliyorduk.
0: ama biz şu an çocuklarımız bilmiyorlar ve neden buna dayanmaları gerektiğini de anlayamıyorlar.
1: Tahammülleri yok değil mi hocam?
0: O işte ister istemez sabırsızlık, öğrenmeye karşı masanın başında, dersin başına oturmak ya da aileyle beraber oturup zaman geçirme gibi kavramları anlamalarını da engelliyor aslında. Çünkü hani bayramlarda ya da özel günlerde bir araya geldiğimiz zaman biz orada ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yani insanlarla konuşmayı ve muhabbet
1: Doğru.
0: etmeyi seviyoruz, özlüyoruz. Orada bir şekilde duruyoruz. Ama çocuklarda bu durum çok olmuyor sanki. Yani onlar biraz hıza, hemen seri bir
1: Çok
0: şekilde
1: alışkınlar.
0: o kareler değişecek. Ekrandaki kareler değişe değişe O donmayacak, internet kesilmeyecek. Yani çünkü orada şey bile, bazen bizim ev çocuklar bile diyor, çok kullanıyorsunuz herhalde, ben giremiyorum, oyun işte kasıyor falan. Bize
1: Evet.
0: bazen bize kızıyorlar. Yani
1: Doğru, çok
0: bir şeyler
1: haklısınız.
0: izlerken yaparken.
1: Sizin etrafınızda da vardır belki hocam. Benim etrafımda da var. Hala tabii ki hani böyle anneanne, babaanne, köyde olan arkadaşlarımın çocukları var. İnternet yok diye gitmek istemiyor diyor mesela. Halbuki mis gibi bir hava, değil mi?
0: Tabii,
1: Tarla
0: evet.
1: bahçe, o tadı da almaları 5 gün 10 gün her ne kadarsa. Hani biz tabii ki aylarca bunu kalsınlar demiyoruz ama gitmek istemiyorlar.
0: Evet. Yani işte bizde büyük bir ihtimal o dönemde oyun alanı dışarısı olduğu için bizim için tam tersinde bir hani keşfediş, bir zaman geçirme, bir eğlenceli bir süreçti. Ama onlar o keşfetmeyi oturdukları yerden yapmayı tercih ediyorlar. O gezinme, yürünme, dışarı çıkma gibi süreçler maalesef daha az. Hani tabii bu sadece bizim çocuklarımızda olacak bir şey değil. Herkesin bununla ilgili farkındalık oluşması lazım. Çünkü tek başına bir çocuk dışarı çıksa, kimse yoksa ne yapacak? O yüzden toplumsal bir belki şey gerekiyor. Belki bazen de işte yaşamın kendisi çok bireyselleşmeye gitti. Hani eskiden komşu ziyaretleri, oturmaları vardı. Aile içi, apartman içi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Eve illa ki haftanın bir iki günü, üç günü birileri gelirdi
1: Gerçekten
0: yani.
1: öyle.
0: Şimdi
1: Evet.
0: onlar da yok. Çok bireyselleştik. Yani biz belki farkında olmadan, biz de belki bununla hani öne yak olduk, bilmiyorum hani, ama gerçekten hep böyle düşündüğüm zaman evet, şanslılar mı? Yani değiller. Çünkü çok şeyler, yani özgünlük anlamında herkes aynı uygulamayı indiriyor. Aynı işte ekrana bakıyor. Yani herkesin cihazı aynı ve orada ve en önemlisi gerçek değilsiniz belki. Sahte kısım, rumuzlar, isimler, nickname'ler. O yüzden bilmiyorum hani bu noktada evet, yani biz ne kadar çocuğumuza dokunabiliyoruz, yani ne kadar değinebiliyoruz biraz zor. Mesela ben şimdi şeyde düşünüyorum, evde düşünüyorum, çocukların mesela benle olan işleri, ellerinde iPad ya da bilgisayarla uğraşıyorlarsa, eğer bir şey alamıyorlarsa, bir şey giremiyorlarsa, o zaman bana, ben ne oynadıklarını ya da
1: Müracaat
0: ne
1: ediyorlar, değil mi
0: yaptıklarını o
1: hocam?
0: zaman görüyorum. Ne yapıyor bunlar, ne oldu, niye giremediler gibi. Çünkü normalde benim girebildiğim şey, ona girebilmesi lazım. Ya orada yasal bir ebeveyn izni istiyor ya başka bir şey soruyor. Ama bunu sormasa, ya da belki de sormayan birçok uygulama var belki. Hiç haberimiz olmayacak. Bugün mesela, bugün aslında şöyle bir şey yaşadık sabahleyinde. Hafta sonu çocuklar yoktu. Ben de işte internette gezerken bir bilgilendirme yazısı gördüm. İşte şu şu şu siteler, adresler, telefon, televizyonunuzdan falan gibi işte ücretsiz uygulamalar, evinizde hani onları indiriyorsunuz, kullanıyorsunuz ama arka plandan sizin verilerinizi işleyip modemin o firewall diyorlar, güvenlik duvarını
1: Evet.
0: yabancı olmadan girebiliyor, sızabiliyor. Yani öyle bir şey haber okudum ve şu şu adresi engelleyin dedi. Ben de teknolojiden biraz anladığım için girdim modem ayarlarına ve o iki adresi engelledim. Hiçbir sorun yok. Yani önüme çıkmasın, o application'ları indirmeyeyim televizyona falan diye. Sonra bir sorun yok. Sabahleyin çocuklar uyandılar. Baba, biz bu iki oyuna giremiyoruz. Ya meğerse hani o oyunların da çoğu, şimdi bu sabah araştırınca, aynı bu üçüncü taraflara verileri verme. Siz bir şeyleri onaylıyorsunuz ya.
1: Evet.
0: Onları verdiğini ve aslında bu VPN falan kullanıyor ya insanlar ücretsiz. Aslında hep birbirimizden kullanılıyoruz aslında. Yani bu tarz VPN gibi ücretsiz uygulamalar da, hani sorduğum zaman yapay zekaya, evet yani mantık o. Biz izin verdiğimiz zaman herkes birbirinin IP'sini kullanıyor ve siz yapmadığınız bir şeyi başka
1: Yapmış gibi
0: taraflara,
1: görünüyorsunuz.
0: hatta bir ara böyle bir haber de çıktı ya, işte başkalarının IP'leri üzerinden koyun madenciliği gibi gibi gibi. Hani bu tarz, hani onun başka bir versiyonu. Ama güvenlik duvarı gibi kısım üzerinden işte bir yandan da o IP'lerin kullanılması. Yani aslında biz Wi-Fi'yi ne kadar güvenli yaparsak yapalım, bazı şeyleri gerçekten yönetmemiz gerekiyor. Başında durmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ben mesela o haberi görünce çok ilginçime gitmişti. Televizyon üzerinden sisteme sızabiliyor. Çünkü televizyon bizim ağa bağlı ve güvenli bir yer olarak görüyormuş sistem. Ama telefon üzerinden ya da bilgisayar üzerinden daha zor. Yani aslında bununla ilgili de bazı haberler var daha önce çıkan, gördüm. O yüzden gerçekten hani biz sanal dünyada çocuklarımızı sadece bakarak değil, anlık o karelerle, resimlerle bile aslında birçok şeyi kaçırıyoruz. Yani saat başı bile baksak ya da 10 dakikada bir bile baksak, o ekran bir şey verecekse veriyor anladığım kadarıyla. O yüzden

0: Gerçekten o ekran süresini, hani çalışma da aslında bunu şunu söylüyor. Tamamen vermek de değil, boş bırakmak ya da tamamen kısıtlamak da değil ama dengeli. Yani çünkü bir noktadan sonra artık o birçok bilgi, belki hiç kullanmayacağınız, hep ilginç, ilgi çekici, tuhaf bilgiler ilginizi çekiyor ama bir yandan da böyle sizi sürekli meşgul ediyor.
1: Meşgul ediyor,
0: Yani
1: evet.
0: zihninizi siz kullanamıyorsunuz gerçekten.
1: Evet.
0: Hani biz şimdi o dışarıdaki yazılımların bizim IP'mizi kullanması üzerinden aslında bir yandan da bizim zihnimizi de ekranlar kullanıyor. Yani biz zihnimizi de kendimizi kullanamıyoruz. Çünkü düşünmeye zamanımız olmuyor. Yani şimdi baktığımız zaman eskiden birçok filozof, birçok bilim insanı hani hem matematikçi, hem felsefeci, hem işte bu ayla, gezegenlerle ilgileniyor falan. Astronomiyle ilgileniyor. Şimdi bu insanlar düşünmüşler aslında. Düşündükleri için buluyorlar ve araştırıyorlar. Düşünmek aslında en temel şey. Belki de bizim yapay zekada en çok, belki en çok zorlandığımız şey bu düşünme kısmı. Yani düşünmeden o duygusal bağ da olmuyor, ilişki de olmuyor. Ve çocuklarımızın empati yapmasını, hani bu empati kelimesini de bu aralar bayağı tekrar kullanır olduk. Hani sosyal medyada her yerde. Gerçekten düşünmeden empati de olmuyor. Hani toplum diyoruz ya
1: Ondan
0: bazen.
1: sonra zorbalık oluyor işte hocam. Yani sanki zincirli, değil mi? Sorunlar
0: Bir
1: arkasına geliyor.
0: evet, sanki evet, şimdi mesela biz de bugün mesela ekranlık konuşuyoruz ama mesela hani hepsi bir bütün aslında
1: Bir bütün.
0: baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Yani dediğiniz gibi orada düşünme olmadan empati olmuyor. Empati olmadan bu sefer ilişki olmuyor. İlişki olmadan toplum olmuyor. Şimdi aileyi oluşturan her bir birey, fert olarak da bizim bunları sadece konuşmamız değil, uygulayabilmemiz de önemli. Bilmiyorum yani o noktada, o yüzden düşünme kısmı belki de en önemli, yani o zaman ayırma, boşluk, ilişki kurabilme anlamında aslında en önemli kısım belki de bu. Hatta biz geçen sene hatırlıyorsanız şeyi konuşmuştuk, yavaşlamayı konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Yani şimdi bugün sabah gelirken de aklıma o geldi. Yani gerçekten biz bu konu, hani o günün baktığımız zaman burasına ışık tutuyor. Bugüne ışık tutuyor bence. Gerçekten yavaşladığımız zaman keyif alıyoruz. Şimdi mesela
1: Doğru.
0: tatile gidiyorsunuz bir hafta 10 gün. Şimdi aynı süre size o kadar, hani bir gün 2 gün sonra diyorsunuz ki ben sanki bir haftadır burada gibiyim. Hani
1: Evet.
0: zaman farklı işliyor. Farklı bir boyuta geçiyorsunuz gibi oluyor.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: Gerçekten
0: bir
1: öyle.
0: haftanın sonunda diyorsunuz ki sanki bir aydır burada tatil yaptım gibi. Size o bir hafta gibi gelmiyor. Yani o yüzden yavaşlamak kısmı ve hani duyguları, tepkileri, zaman geçirme kısmını daha doyulabilir hale getiriyor. Ama hızlandığımız zaman tahammülsüzlüğümüz, ilişkideki zorluğumuz, birbirimizi idare etmemiz ve de anlamamız biraz daha zorlaşıyor gibi sanki.
1: Çok haklısınız hocam. Yine yani dediniz ya, birbirine bağlı. Konuya bağlanıyor. Ondan sonra işte kavgalar, gürültüler, tartışmalar, tahammülsüzlükler ortaya çıkıyor. Çok çok haklısınız. Ama tabii şimdi tekrar çocuk ve gençlere dönecek olursak, o dediğiniz komşu ziyaretlerini, bilemiyorum, belki böyle tarlaya, bahçeye gitmeyi, pikniğe gitmeyi. Pikniğe giden de kalmadı hocam. Yine bunları sağlayacak olan zannediyorum yetişkinler.
0: Pikniğe falan da biz değil mi ailece giderdik bazen. 3 aile
1: Yani
0: birleştirdik
1: şu
0: böyle.
1: anda da bunun çözümü yine
0: Evet.
1: anne babalarda
0: Evet.
1: mı? Belki anneannelerde,
0: Yine
1: dedelerde,
0: bugün de kapıannelere mi çıkacak ya?
1: babaannelerde.
0: Yani ya vallahi şimdi mesela ben geçen işte şey vardı, karne alma zamanı gittik. İşte çocuk, bir tane sınıf arkadaşı mesela başka okula geçecekmiş. İşte babayla konuşuyoruz işte. Ya işte çocuklar yine görüşürler falan. Dedim evet görüşürler, biz de isteriz ama bunu anneler yapacak yani, hani babalar bu işi bile anlamayışı biraz zor yani, anneler bütün herkesi tanıyor ediyor, organizasyon yapıyorlar işte, mezuniyet şu su bu su, hani gerçekten işi çeviren, takip eden, iş takibi bu konuda iyi olan bence kadınlar ve anneler. O yüzden yine annelere çıkıyor olabilir. Hani ben bu noktada hiç gocunmuyorum. Anneler çok iyi yapıyor çünkü gerçekten çok, yani ben bazen gerçekten şeyi kısmında da, terapilerde, seanslarda da annelerin sorduğu sorular o kadar detaylı ve diyorum ki evet, hani böyle şey, hiç o konuyla ilgili düşünmediğimiz ayrıntı, tabii bazen çok aşırı kaygılı da olabiliyor ama babalar için daha siyah ve beyaz olabiliyor. Anneler biraz daha detaylı düşünebiliyor. Evet, yani burada iş aslında annelerde. Yani kadınlarda belki, çünkü onların kararlılığı ve planlı ilerlemeleri, analitik bir süreç işletmeleri bence daha bize göre, erkeklere göre biraz daha bence iyi. Ya evet, bilmiyorum. Hani bu noktada o piknikler, işte gezmeler, tozmalar, ama gerçekten bir temas kısmımız
1: Eksik.
0: azaldı. Bir yandan bence ebeveynlerin de böyle bir şey de var. Çünkü bir şey oluyor. İşte benim çocuğum düşmüş, nasıl olur? Şu top değmiş, bu işte vurmuş, bu işte takılmış. Yani çocuk yanlışlıkla el takılmış.

0: Çocuğun saçına değmiş. Hani biraz
1: Evet, bu arada o etkileşimi de yaratıyorsanız
0: biz
1: çok
0: de
1: doğru bir yere değindiniz hocam. Yani
0: yani
1: çocuğu da o ortamda da germemek lazım. Düştü mü,
0: geriyoruz.
1: kalktı mı?
0: Sistemi de geriyoruz. Sistem bu sefer aman sorun olmasın diye herkesi daha çok izole
1: Evet.
0: ediyor gibi. Hani böyle kurallı ve sanki yapılandırılmış bir yani biz beraber eskiden
1: Sosyalleşme
0: evet
1: gibi değil mi?
0: eskiden bizim tamamen harala gürele bir şekilde sosyalleştiğimiz süreci anne babamız çok çok bir sorun olmazsa bilmediği bir sosyalleşme yani arkadaşlarımız ailesini tanıyordur ama yani her dakika ne yaptık ne bittik ne konuştuk hani bisiklet sürdük top mu oynadık basketbol mu oynadık gibi nasıl bilmiyorlardı fazla belki güvenli bir yerde dışarıda oynarken ama şimdi biz bunu hadi bakalım beraber oynayını kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani
1: Evet.
0: hem
1: Onu da
0: kendimiz evet
1: şekillendirmeye
0: hem kendimiz
1: çalışıyoruz.
0: çekiyoruz, korumaya çalışıyoruz hem de kendimiz hadi
1: Oyna.
0: böyle durmayın oynayın sosyalleşin diyoruz. Yani biraz tutarsızlık kısmını sanki biraz biz de yaptık gibi geliyor.
1: Çok haklısınız. Bu bence başka bir yayın konusu olabilir. Benim biraz anneleri, babaları eleştirdiğim bir konu hocam bu. Ben yapmamaya çalıştığımı düşünüyorum. Dediğiniz gibi çocuk düşecek, tartışacak, kavga edecek. O iki çocuk arasındaki sorunu kendisi çözecek. Hani sosyalleşmenin de başka bir tarafı bence bu. Bu sefer sosyalleşmeye izin verdiğimizde de çok müdahil oluyoruz. Çok
0: Evet,
1: haklısınız.
0: ya o dengeyi evet kurmamız.
1: Dışarıdan bakabilmemiz gerekiyor zannediyorum, çocuklara hissettirmeden.
0: Evet, yani belki de hani hep böyle şey geliyor ya, işte çocuk ergenden bahsediyoruz ama belki de gerçekten en önemli şey bu ebeveynlerin de belki yönlendirilmesi. Biraz bence biz de bir şeyleri yanlış alıyoruz, hızlı alıyoruz. Yani aslında çocuklar için diyoruz ama bazen biz de bir şeyleri...
1: Bizde de bir bilgi maruziyeti
0: Evet,
1: var
0: bizde de
1: hocam.
0: bilgi maruziyeti var. Biz de ekran aslında biz de maruz kalıp
1: Evet,
0: biz de
1: çok
0: etkileniyoruz.
1: haklısınız. Şurada şöyle yapın, böyle olursa böyle yapın,
0: Aman
1: değil
0: şu
1: mi?
0: üçü varsa şöyle yapmayın, ikisi varsa böyle olabilir. Hani böyle
1: Evet.
0: tarif gibi. Hani
1: Reçete
0: ben
1: gibi.
0: her zaman diyorum yani aynı kek tarifini bile herkes yani 10 kişi aynı dursun, aynı malzemeyi, aynı ürünleri, cihazları kullansınlar hiç olmayacak. O yüzden o tarif kısmı biraz şey geliyor. Bu sefer de kendimizi böyle sanki o en net, en doğrusu ve en keskini ve böyle olması lazım. Böyle olmazsa sanki hiçbir şey olmazmış gibi. Hani çocuğun bedensel, fiziksel sağlığını koruyup ruhsal sağlığını farkında olmadan ihmal etmek gibi oluyor aslında.
1: Çok
0: Yani
1: haklısınız.
0: bilinçli olan bir şey değil belki ama yani bilmiyorum bu herhalde son önümüzdeki 10-15 yıl sadece psikoloji ve psikiyatriyi konuşacağız gibi geliyor bana. İnsan
1: Çok haklısınız
0: ve
1: hocam.
0: ruh sağlığı
1: Sizin
0: bağlamında.
1: mesleğinizin bence de giderek önemi artacak. Çünkü bu sosyalleşme, daha doğrusu yalnızlaşma mevzusu her yaşta şu anda var. Ve sorunlar çıkacak maalesef. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz
0: ederim.
1: hocam. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik. Çok keyifli bir sohbetti efendim. Ana baba okulu köşemizi burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek

0: ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı. Bilanço ağırlaşıyor. 1450 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Ve spor 100. Gazi koşusunun kazanığı Bay Nalçakan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 100.sünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Futbol şöleninde grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda bugün grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 20'de TRT1'den naklen yayınlanacak. Yine son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Belçika'ya set vermedi. Amili erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 32, Bern 29, Brüksel 26, Kopenhag 27, güneşli olmak üzere Lefkoşa 34, Kerkük 42, Amsterdam 24, Tiran 37, güneşli olmak üzere Viyana 37, Bakü 25, Stockholm 27, Sofya 31, güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 34, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İleriye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazeteleriyle başlayacağız. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Meltem Koyucu sizlere aktaracak. Sonrasında iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a ve TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Ve bugün stüdyo konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özeltümer bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle başladık turumuza. Soykırımın hesabı sorulacak. O hesabı bu kadro soracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Ödenecek borcumuz vardır. Mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak, sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabı Allah izin verirse işte bu kadro soracak dedi. Kurtulmuş'tan NATO mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesi ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesinin içinde bulunulan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatılabilmesi gerektiğini ifade etti. Kurultay için mahkemeye gidiyor. CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinin olağan kongre takvimini Eylül ayının ilk haftasında başlatma kararı alarak olağanüstü kurultaya kapıyı kapatmasının ardından özel cephesinin bugün olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Mahkemeden çağrı heyeti talep edilecek. Silmedik sokağa çıkacağız. CHP'de özel cephesiyle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor. Genel merkez kurmayları biz genel merkeze silmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok. Sahaya çıkacağız dedi. Genel başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkinde kurmaylar illaki olacak yanıtını verdi.

Hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11

Hürriyet'in bugünkü manşeti çantalarda neler var? NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları. Külfet paylaşımı Erdoğan Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Trump temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Avrupa'nın tahkimi Merz, Alman şansölyesi Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları da öne çıkıyor. Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında. Meloni, ajandasında ittifak içi birlik ve Akdeniz'in güvenliği var. Macron, Avrupa'nın savunma alanında ABD bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolu AB merkezli savunma anlayışı. Sanchez'de çantasında yük paylaşımının dengeli yürütülmesi bulunuyor. Kendi suçunu örtbas ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olayları ile ilgili aldığı kararı sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım işlemek suçundan Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hükümetinin kabul ettiği bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediğini belirten açıklamada şöyle denildi: "Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir." Asrın şampiyonu Bay Nalçakan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi koşusu dün Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez gerçekleştirildi. Bir asrı deviren yarışta birinciliği usta jokey Halis Karataş Bay Nalçakan adlı atla kazandı. Yarışmada bir

0: Akşam gazetesine geçtik. Soykırımcı usulü gasp, Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti. Üzerinde havaalanı ve üs var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstinaf Mahkemesi, Pafos'ta Kıbrıs Türklerine ait üstünde Baf Havalimanı ve Andreas Papandreou Hava Üssü'nün de bulunduğu 125 dönümlük arazi için 41 milyon avroluk tazminat ve iade talebini reddetti. Kararda 1974 olaylarında kuzeye gidenlerin zorlama olmadan kendi tercihleriyle ayrıldığı iddia edildi. Oluşan istisnai hukuki durum nedeniyle araziye yönelik müdahalenin de yasal olduğu öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iyi niyet göstermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde komisyon bugüne kadar toprak tazminatı için başvuran 3.288 Rum'a 779 milyon avro ödenmesine karar vermişti. 65 bin Türk sürüldü, yaklaşık 30 bini barış harekatından önce olmak üzere toplam 65 bin Türk evlerini terk ederek kuzeye kaçmak zorunda kaldı. 40 derece alarmı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların özellikle Trakya, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklığın yarın 35 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor. Bugünlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istenirken orman yangınları içinde riskin en üst düzeyde çıktığı uyarıları geldi. Yıldızlar Belçika'yı büyüledi. Türk yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliği kapsamında Florence Hava Üssü'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Türk yıldızları 45 dakikalık gösterisiyle en uzun süre havada kalan ekip oldu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinesindeki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor. Hürmüz'de ateş açıldığı Körfez diken üstünde ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Keşim ve Siri adalarına saldırdı. İran'da Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme yaptı. Trump, İran'ın dersini almadığını belirterek işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olamaz dedi. Güle güle büyük usta, Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Usta oyuncu için düzenlenen törene ve cenaze namazına Türkiye'nin dört bir yanından hayranları akın etti.

Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Avustralya'da sosyal medya ilan cezası artıyor. Başlığının detaylarına bakalım. Avustralya hükümeti sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı. Hükümet 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına yükselteceğini açıkladı. ABD'de sel felaketi 4 ölüm, ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Kentucky valisi X hesabından yaptığı açıklamada eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ve spor dünyasından haberle noktalayacağız turumuzu. Fili'nin efelerinden Belçika'ya set yok. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBA Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle kapattı. Fili'nin efeleri haftanın dördüncü ve son maçında Belçika'ya 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyeti imza attı. Milliler VNL'nin ikinci haftasını 4-3'te kapatırken toplamda 5. galibiyetini elde etti.

0: Dış Basın.
1: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, İran-ABD arasında Körfez bölgesindeki karşılıklı saldırıların yaklaşık 2 hafta önce imzalanan mutabakat kapsamında yürütülen barış görüşmelerini daha kırılgan bir hale getirdiğini yazıyor. Amerikan ordusunun İran'daki füze ve radar tesislerine yönelik bombardımanından kısa süre sonra İran dün Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. İran devrim muhafızları ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, Kuveyt'teki Ali Salem Hava Üssü ve Bahreyn'deki Salman Limanı'nda 5. filo deniz üstünde bulunan ABD'ye ait 8 askeri tesisin yok edildiği öne sürüldü. ABD saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini savunan devrim muhafızları, bunun tüm diplomatik sürecin durmasına yol açacağı uyarısında bulundu. İngiltere'nin Reuters ajansı, ABD Başkanı Trump'ın kendine ait sosyal medya hesabından İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle ABD'nin İran'a ait füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurduğu paylaşımını aktarıyor. Trump, makul olamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabileceğimiz bir nokta gelebilir. Bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak ifadelerini kullandı. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu. Devlet Televizyonu'nun haberinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen Köyü'nün saldırıda hedef alındığını bildirdi. Diğer yandan saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesine hedef aldı. İsrail savaş uçakları da Deir Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail güçleri Hasbaya ilçesine bağlı Sheba ve Shuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdi. İsrail ordusu ayrıca işgal altında tuttuğu güneydeki Hiyan beldesinde patlamalar gerçekleştirip bazı evleri ateşe verdi. İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor. Rusya'nın Sputnik Ajansı, İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemre ve Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığını belirtti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail birlikleri Cemre ve Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu. İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel El Mar bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı. Kaynaklar söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı. Kırım Haber Ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukrayna güçlerinin Rusya'nın farklı bölgelerindeki 2 petrol rafinerisine hedef aldığını belirterek, bu saldırıların uzun menzilli yaptırımlar kapsamında yürütüldüğünü ifade ettiğini aktarıyor. Zelenski, vurulan Krasnodar bölgesindeki Slavyanski petrol rafinerisinin Ukrayna sınır hattından 300 kilometre, Yaroslavl bölgesindeki rafinerinin ise yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Ukrayna lideri bu tür operasyonların Rusya'nın savaş yürütme kapasitesini doğrudan zayıflattığını vurgulayarak her uzun menzilli yaptırım Rusya'nın savaş makinesine çalışan kaynakları azaltıyor ve barışa bir adım daha yaklaştırıyor dedi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Suudi Arabistan Devlet Haber Ajansı Saudi, Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düştüğünü ve kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti. Irak Haber Ajansı'na göre Iraklı siyasetçiler gece operasyonunda yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Irak güvenlik güçleri dün erken saatlerde başkentteki sıkı korunan yeşil bölgenin tüm girişlerini kapattı ve kilit devlet kurumlarıyla yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu yerleşkede baskınlar düzenledi. Habere göre çok sayıda Iraklı siyasi yetkili yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltıların geçen ay tutuklanan eski Petrol Bakan Yardımcısı El Cumeyli'nin ifadelerine dayandığı ve dokunulmazlığı kaldırılan bazı milletvekillerini de kapsadığı bildirildi. Fransa'nın Euronews ajansı ülkenin doğusundaki Mont-de-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblant'ta meydana geldi. Mont-de-Moselle valiliğinden yapılan açıklamaya göre Nancy Essey Havalimanı'ndan kalkış yapan ve pilotla birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü. Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre ülkenin batısında Almanya sınırında bulunan Subite kentinde 27 Haziran'da hava sıcaklığı 38,9 dereceye ulaştı. Bu değer Polonya'da Haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü söz konusu sıcaklık değerinin önceki Haziran ayı rekoru olan 38,3 dereceyi geride bıraktığını bildirdi. Önceki rekorlar 2019 yılında Cebr ve Radzin kasabalarında, 2022'de ise Subite'de ölçüldü.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Şimdi de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran'daki son durumu dinleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden müzakereler son birkaç gündür işin doğrusu sahada meydana gelen çatışmalardan dolayı kısmen de olsa sıkıntıya girmiş gibi. Dün yapılması düşünülen teknik toplantının yapılmadığı sebebinin de bu Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde meydana gelen çatışmalar olduğu ifade edildi. Ancak en son yapılan bir açıklamayla bu görüşmelerin Katar'da devam edileceği hususu idi. Özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri daha önce İran'ın bir kargo gemisine ihtar atışı yaptığını ileri sürerek saldırılarda bulunmuştu ve dün de Sirik kenti, Kaşm Adası ve Benderlenge tekrar saldırılar düzenledi. Saldırı düzenlediği yerlerin özellikle askeri alanlar ve aynı zamanda telekomünikasyon işlemlerini sağlayan yerlerin vurulduğu şeklinde idi. İran tabii ki itiraz etti. Dedi ki bu İslamabad mütabakatının birinci maddesinin ihlalidir. ABD'yi kurallara uymaya davet ediyoruz. Yine Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi açıklama yaptı. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi düşman hilekar ve güvenilmezdir. Ve müzakereler sırasında bile ihanet edebilir. Cevabımız düşmana karşı kararlı olacaktır şeklinde beyanatta bulundu. Tabii öte taraftan İran'ın da ABD'ye cevabı oldu. İran'da ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerini vurdu. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail

0: Bekai, İsrail'in Lübnan'a olan saldırılarını da eleştirerek Siyonist rejim İsrail'den çekilecek takvimi belirlemesini istiyoruz dedi. Çünkü bir anlaşma yaptılar. Belli değil tarih. Dolayısıyla bir an önce İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması isteniyor. Bu bağlamdaki düşüncelerini beyan ettiler. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, dünyadaki değişik meslektaşlarıyla görüşmekle beraber yakın komşularının dışişleri bakanlarıyla da hem görüşüyor, istişarelerde bulunuyor. Bazen yüz yüze, bazen telefonla. Yine dün Irak'a gitti. Irak'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Fuat Hüseyin dedi ki Irak her türlü savaşı ve saldırıyı kınıyor. Irak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'a yönelik ablukanın kaldırılmasını destekliyor dedi. Yine Arakçı da İran, Irak hükümetine ve halkının ilkesel tutumlarından ve desteklerinden dolayı minnettardır dedi. İran ve Irak arasında şehit liderlerin vedalaşması için ortak bir komite kuruldu. Biliyorsunuz İran lideri Ali Hamenei'nin ABD ve İsrail saldırılarında katledilmişti. Onun için cenaze töreni bu önümüzdeki hafta düzenlenecek. Cenaze töreninin başlangıcı Irak'tan olacak. Dolayısıyla bundan dolayı hani birinci noktada orada. Yine İran'da hem işte var olan bu müzakerelere taraftar olanlar hem de var olan bu müzakerelere karşı olanlar var işin doğrusu. Mesut Pezişkian bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle İran'ın Hubregan Meclisi, Uzmanlar Meclisi dediğimiz ve İran liderini seçen meclis yetkililerinden kendisine tavsiyeler geldi. Nihai noktada biz dediler işte İran devrim liderine bağlıyız ve onun dedikleri çerçevesinde işler yürütülmeli. Yine Pezişkian ilim havzalarının liderleriyle de görüştü. O liderler de aşağı yukarı Hubregan Meclisi'nin dediklerini dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e karşı çok temkinli olunmalı. İran'ın menfaatleri öncüllenmeli ve nihai noktada karar noktasında İran lideri Müştebah Hameneye bağlılık esas olmalıdır şeklinde ifadelerde bulundular. Bu önümüzdeki süreç bakalım sahada kızışan yer yer bu durum masada nasıl çözülecek onu hep beraber göreceğiz. Yine Tahran'dan olabilecek sıcak gelişmelerle sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de ABD muhabiri Tuna Şan'dan ABD cephesindeki son gelişmelerle devam edelim.
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında alışıldığı üzere hafta sonuna girerken sahada sıcak temasla artan gerginlik hafta sonu biterken yerine bir kez daha müzakere tartışmalarına bırakmış gibi görünüyor. Zira Amerikan basını iki ülkenin bu hafta bir araya gelebileceğini duyurdu. Hafta sonuna girerken Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve tankerlere insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediği gerekçesiyle İran kıyılarındaki radarları, füze depolama tesislerini ve mayın kapasitesini hedef alan operasyonlar düzenlediğini açıklamıştı. Pazar günü öğleden sonra ise Amerikan basını iki ülkenin salı günü bir araya geleceğini duyurdu. İlk etapta bu görüşmeler salı günü İsviçre'de İran'ın nükleer programı ile ilgili planlanmıştı. Ancak Amerikan basınının son iddiası görüşmenin yine salı günü ancak Katar'da ve Hürmüz Boğazı ile ilgili olacağı yönünde. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde kontrol sahibi olmak istediğini belirtiyor. Trump yönetimi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretsiz ve serbest olduğunu dile getiriyor. İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan gemi ve tanker geçişi artmıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak küresel petrol fiyatında düşüş yaşanırken aynı zamanda tedarik zincirinde de rahatlamalar gözlemlendi. Bunun Amerikan ekonomisine olumlu etkileri de yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. İşte Trump yönetimi bu sebeple Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir sorun yaşanmasını istemiyor. Dolayısıyla Amerikan basınının iddia ettiği gibi eğer Amerikalı ve İranlı heyetler salı günü Hürmüz Boğazı ile ilgili bir araya gelecek olursa buradan çıkacak kararlar veya açıklamalar küresel ekonomiyi de yakından ilgilendirecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bundan 12 gün önce mutabakat zaptını imzaladı ve

0: 60 günlük süre başlamıştı. Kaldı 48 gün. Amerikalı ve İranlı heyetler bu 48 gün içerisinde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer programı, Lübnan'da durum gibi kritik konuları masaya yatıracak ve kalıcı barışa ulaşmak için hararetli görüşmeler yürütecekler. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ederiz aktardıkları için. İyi çalışmalar diliyoruz. Şimdi stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özeltümer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: İyi haftalar efendim.
2: Hep beraber.
1: Evet, NATO zirvesiyle başlayalım. Sayılı günler kaldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak bir zirve. Tabii hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Ankara sokaklarında da bunu hissetmeye başladık. Hem sizinle birlikte Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne bir bakalım. Hem de zirve tabii sadece güvenlik toplantısından ibaret değil. Liderlerin de bir takım ajandaları var. Bu konuya da temas etmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii. Şimdi... Bize sıradan insanlara en azından yansıması artan güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkan. Bir kere şunu söyleyeyim. Evet, bu güvenlik önlemleri bazen zaman zaman can sıkıcı olabilir belki ama bir protokol uygulanıyor aslında. Daha önce benim izlediğim NATO toplantıları dünyanın başka yerlerinde de benzer protokoller uygulanıyor. Çünkü aynı anda öyle bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Çok sayıda sadece lider değil. Savunma bakanları, dışişleri bakanları ve onlara eşlik eden yüzlerce yabancı diplomatın aynı anda ağırlandığı bir toplantı. Bakın sadece bu zirve için yaklaşık 3000 gazeteci sadece akreditasyon yaptırdı. Yani dolayısıyla bu kadar insanın güvenliği ve bir düzen içerisinde hareket edebilmesi için de zaman zaman böyle bir takım önlemleri almak gerekiyor. Bir onu öncelikle vurgulamak istedim. Evet, yani bir hafta kadar böyle bir durum yaşanacak. İkincisi, bu NATO zirvesi Hollanda'da en son yapılanın ardından belki de yeni bir dönemin başlangıcına işaret edecek ilk zirve olacak Ankara zirvesi. Ne demek istiyorum? Daha önce Hollanda'da yapılan son zirvede en büyük tartışma konusu savunma bütçelerinin, Amerika'nın da özellikle baskısıyla Avrupalı ülkelerin savunma bütçelerinin %5'e çıkarılmasıydı. Şimdi aradan geçen süre içerisinde burada nereden nereye gelindiği, çünkü Amerika çok kararlı, başka bazı ülkeler de kararlı, nereden nereye geldiği bir gözden geçirilecek. Ama aynı zamanda bu zirveyle birlikte bundan bir süre öncesinden beri anılmaya başlanan bir kavram var. Bence bunu gittikçe daha çok duyacağız. Ankara zirvesi için kullanılan ifade de bu. NATO 3.0. Yani Amerikalıların ortaya attığı bir kavramsallaştırma bu. Şöyle ayırıyorlar. Yani NATO'nun ilk kuruluşu NATO 1.0. Neydi? İşte Soğuk Savaş sonrasındaki yeni düzende özellikle Rusya'ya karşı bir cephe oluşturabilmek, bir güvenlik hattı oluşturabilmek, bölgesi oluşturabilmekte, ortak bir dayanışma ileri yapabilmekte. Ama ancak Soğuk Savaş sonrasında Amerikalıların çok kötücül bir şekilde tanımladığı bir NATO 2 dönemi dedikleri bir dönem söz konusu. Nedir bu? Avrupa ülkelerinin daha çok savunma konusunda NATO'daki ağırlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktığı ve aynı zamanda Amerikalıların ifadesiyle başka bölgelere, başka konulara odaklanılan, odaktan uzaklaşılan bir dönem. Şimdi Amerikalılar diyorlar ki yeniden NATO 3.0 dönemi, yani fabrika ayarlarına döndüğümüz yeni bir dönemi konuşmak gerekir diyorlar. Burada da yükün eşit dağılımı, işte bu %5'ler, sadece Amerika'nın üzerine yaslanmamak, eski kodlara dönmek, biraz fabrika ayarlarına geri dönmek ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla bu yeni dönemin başlangıç zirvesi olarak Ankara zirvesi büyük önem taşıyor. Elbette bunun içerisinde şunlar da var. Sadece bütçeleri ayırtmak değil. Yeni bir programlama yaparken, yeni bir format atarken burada hangi ülkeler hangi yükümlülükleri üstlenecekler, nasıl işbirlikleri yapacaklar, hangi yeni alanlara konsantre olacaklar, ufuklarını NATO'nun perspektifinde nasıl genişletecekler, bunların da tartışılacağı bir zirve olacak. Eskiden sadece cephe savaşı odaklı bir yaklaşım vardı. Artık kimse NATO NUM'da çatısı altında böyle şeylerden bahsetmiyor. Bunun yanına siber saldırıları, göç tehlikelerini, iklim değişikliğini dahi koyan, yani güvenlik bakış açısını çeşitlendiren, genişleten, dolayısıyla da başka işte kompartmanları da eklemeye gerektiren yeni bir güvenlik perspektifi. Buna geçişinde artık yavaş yavaş yerleştiği bir zirve olacak bu. Elbette şimdi neydi? Rusya odaklı bir bakış açısı vardı bütün bu süreçte. Sadece artık ama Rusya değil, Çin de bir tehdit olarak görülüyor bu NATO çatısı altındaki birçok ülke için. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bu arada parantez içerisinde belirtmekte fayda var, Zelenski de buraya gelecek. Bu savaşın bir noktada nihayete erdiğinde nasıl yeni bir düzen kurulacağı, Ukrayna'nın güvenliğinin bundan sonra nasıl sağlanacağı, Karadeniz'in güvenliğinde nasıl bir yol izleyeceği, yeni çatışmaların olmaması için veyahut da NATO'ya dahil olan ülkelerin güvenliğinin nasıl konuşulması gerektiği de bu zirvenin konuları arasında olacak. Bir de siz söylediniz, her ülkenin farklı ajandası var. Evet, çünkü dünya, hep konuşuyoruz, burada da defalarca dile getirdik, kaotik bir dönemden geçiyor. İşte bu kaotik döneme adaptasyon için işte NATO 3.0 kavramı da geliştiriliyor da diyebiliriz. Bu yeni düzende ülkelerin de çok kendilerine odaklandıkları, kendi ihtiyaçlarına odaklandıkları ve bunları maksimize ettikleri, biraz da böyle yeri geldiğinde hani hoyratlığa kaçabildikleri, yani biraz pandemi dönemindeki şeye benzetiyorum ben, agresifleşmeye benzetiyorum. Ama güvenlik söz konusu olunca daha da ileri boyutta. Hepsinin yeni işbirlikleri, ittifaklar konusuna odaklandıkları kendi meselelerini de, yani ülke bazında meseleleri de, yani ittifakın çatısı altında konuşulacakların haricinde kendi savunmalarına ilişkin ne yapacaklarını, nasıl yol izleyeceklerini biraz ortaya deklare edecekleri, biraz liderlik mücadelesini de içinde bence barındıran bir toplantı olacak. Önemli bir arena olacak. En önemli noktalarından bir tanesi Trump'ın bu zirveye gelip gelmemesiydi, biliyorsunuz. O çok tartışılmıştı. Hem kendisi hem de daha önce Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ifade ettiğinden biliyoruz. Sadece Türkiye söz konusu olduğu için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisi söz konusu olduğu için, Türkiye'ye önem verdiği için bu zirveye katıldığını söyledi. Çünkü açıkçası Avrupalılarla arası o kadar da iyi değil. Hele İran krizi sırasında kendisine yardım konusunda yeterince hevesli davranmadıkları için Amerika'nın bir Avrupa ülkelerine suçlaması, ithamı söz konusu. Bunu da sık sık dile getiriyor Trump. Bence biraz burayı tırnak içerisinde biraz fırçalama fırsatı olarak da değerlendirecek herhalde.
3: Türkiye-ABD ilişkilerine de belki yeni bir pencere açılabilir bu
2: Aslında
3: zirvenin.
2: bu NATO'nun, bu NATO
3: Çıktısı da çok
2: toplantısının
3: iyi, olumlu olabilir
2: çıktılarından
3: değil
2: bir
3: mi?
2: tanesi, evet, bu olabilir. Çünkü bu vesileyle Donald Trump açıkça bir hediye ile geldiğini
3: Evet.
2: söyledi. Türkiye'nin uzun süredir beklediği yaptırımlar nedeniyle bir türlü çözülemeyen konuda, uçak motorları konusunda bir gelişme
3: Evet.
2: olabileceği, F-16'lar konusunda, F-16'ları ilgilendiriyor
3: Evet.
2: ağırlıklı olarak. Ama sadece onu değil, Kaan uçaklarını da ilgilendiriyor. Motorlar konusunda bir favor yapma girişiminde bulundu ve bunu Kongre'ye rağmen yapıyor ve bunu Türkiye'ye ikinci dönemindeki ilk ziyaretinde yapıyor olması ayrıca önemli. NATO zirvesini buna vesile kıldı. Bir de şöyle bir şey, bu NATO zirvesinde hani bütün liderler hep birbirleriyle, evet, ikili görüşmeler vesaire oluyor ama Trump'ın hem bir önceki Hollanda'daki zirvede hem de burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, o anla şimdiden bir ikili görüşme yapacağını deklare edilmiş olması, bunu ilan edilmiş olması ayrıca bu zirvedeki önemli. Aynı zamanda biz ikili bir ilişki yürütüldüğüne de vurgu yapılıyor.
3: Evet. Evet efendim. Şimdi ABD-İran hattındaki gelişmelerle devam edelim dilerseniz. Son günlerde hem diplomasi alanında hem de askeri alanda bir hareketlilik söz konusu. Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere mesajları yine ön plana çıktı da ama bununla beraber tabii Körfez bölgesinde yine karşılıklı saldırılar devam ediyor. Nasıl değerlendirmek istersiniz bu inişli çıkışta olan müzakere sürecini?
2: İnişli çıkışı seyrediyor ve bundan sonra da bana sorarsanız öyle seyredecek. Çünkü en başta

0: yaşımdan beri yani 17 Haziran'da orada bir mutabakat sağlandığı anda söylenen bir şey vardı. Bu çok kırılgan bir mutabakat. Çok girift, çok fazla parçası olan. İşte 60 günlük süre tanım, 30 gün, 60 günlük süre tanımları yapılan ama bazı noktaları belirsizliğini koruyan. Dolayısıyla da hani evet bitti bu iş artık tamamen silahlar yerlerine yerleştirildi denilen bir şey olmadı o gün söyleniyordu. Benim gördüğüm kadarıyla biraz tam da bu özelliği nedeniyle zaman zaman çatışmalarla masalara tekrar oturmadan önce biraz safların birbirlerini denediği bir tepkilerini ve hangi pozisyonda durduklarını, ne kadar kararlı olduklarını da tarttıkları bir düzlemde gidiyor. Baktığınız zaman evet karşılıklı atışlar var ama bunlar maddi zarar boyutunda kalan, şu anda can kaybı boyutunda olmayan. Yani herkesin gücünü birbirine göstermeye devam ettiği, güveni test ettiği. Çünkü hep söylenen şeydi. Önce bir güven tesis edilmesi lazım. Hala güvenlik sınavları devam ediyor. Benim okumam bu şekilde en azından. Böyle de devam edecek bana sorarsanız. Şimdi az önce iki muhabiriniz de anlattı. Baktığınız zaman ne konuşulacaktı? Nükleer konuşulacaktı. İsviçre'de onun için bir araya gelinecekti. Hop konu
1: Hürmüz'e döndü
0: Hürmüz'e
1: yeniden.
0: döndü.
1: Evet.
0: Katar'a döndü.
1: Evet, Afganistan,
0: Ama
1: Pakistan'dan
0: konuşulmaktan
1: Katar'a döndü.
0: vazgeçilmiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi, bazen çatışmalar olduğunda şunlara bakmak lazım. Nereler vuruluyor? Can kaybı ne kadar büyük? Ne kadar sürülüyor? Yani sürüyor gibi şeylere
1: Evet.
0: bakmak gerekiyor. Bakın İran bu sefer karşılık verdiğinde Katar'ı vurmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurmuyor. Bahreyn ve Kuveyt'le sınırlı tutuyor. Yani bir takım işaretler var aslında. Hala testlerin, sınamaların devam ettiğine devam ettiğini gösteren biraz bu şekilde devam edecek. Vance'in söylediği, ABD Başkan Yardımcısının söylediği bir ifade vardı. Telefon hattı kuruldu. Hani arayabilirlerdi isterlerse. Şu anda öğrendi ki mesela bu henüz işlememiş. Ama bir gün bütün bu süreç içerisinde bunun işlediğini ve Amerikalılarla İranlıların doğrudan telefonla konuştuğunu duyduğumuzda başka bir aşamaya evrileceğimizi düşünüyorum. Bence böyle devam edecek bir süre daha. Ha şunu da söyleyeyim. İranlılar biraz bence bu süreçte Amerika'nın artık yarı dönem seçimlerine gittiğini, bu savaştan bir an önce çıkmak istediğini, başka konulara odaklanmak istediğini de çok farkında olarak biraz ellerini yüksek tutarak gitmeye çalışıyorlar. Bakalım devam edecek.
1: Bakalım. Peki, şimdi bölgedeki bir diğer hareketlerin yaşandığı saha tabii ki Lübnan. Oraya da bir bakalım. İsrail'in işgal politikası da devam ediyor. Siz nasıl okuyorsunuz Lübnan sınırındaki bu yaşanan gelişmeleri? Hem bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı, ateşkes ilan edildi, bir mutabakat söz konusuydu ama saldırılar da devam ediyor.
0: Bakalım bazen anlaşma ve mutabakat ve işte bir noktaya gelme falan ifadeleri kullandığında bunlar kamuoyuna bir mesaj vermek ama içleri hani pek de öyle olmadıklarını gösteriyor. Bence Lübnan'la imzalanan bu çerçeve mutabakat da biraz öyle. Yani
1: Evet.
0: buradan bir sonuç çıkmasını ben çok fazla kişinin beklediğini zannetmiyorum. Biraz Amerika'nın acelesine yansıtan, biraz hakikaten buraya enerji sarf etmekten çok sıkılmış bir Amerika tablosunu veriyor. İsrail'in söz konusu olduğu bir yerde zaten bir herhangi bir anlaşmaya, herhangi bir mutabakata, gönüllülük beklemek söz konusu olamaz. Biraz açıkçası laf da olsun, laf olsun mutabakatı gibi geliyor. Çünkü içeriğine baktığınız zaman zaten Hizbullah Lübnan'da göz ardı edilemeyecek bir unsur. Bunun baştan kabul edilemez olduğunu söyledi. Eğer bir anlaşma ya da bir mutabakatta taraflardan biri ya da birkaçı dışarıda bırakılıyorsa ve onlara rağmen bir şey yapılmaya çalışıyorsa ve hele de bunlar silahlı güçlerse bir sonuç almak mümkün değil. Nitekim ortaya uzunca bir görüşmenin ardından çıktığı ifade edilen bu çerçeve mutabakat yürürlüğe girmeden İsrail tarafından ihlal edildi. Ne zaman ki işte Hizbullah silahsızlandırılacak, yani bu son derece zor bir şey. Yani Gazze meselesi çözülmeden İsrail başka ülkelerin hepsi için bir tehdit olmadığı müddetçe böyle bir şeyin olması hakikaten yani bence çok gerçekçi değil. İşlemeyeceği belli olan bir mutabakat. Bakın İsrail neden işletmez? Çünkü İsrail'in her zaman bir düşmana ihtiyacı var. İran meselesi çözülse Lübnan. Lübnan meselesi çözülse Suriye. Dün ajanslar yeni bir haber geçti. Şu anda da İsrail Suriye'de belli yerlere askeri sevkiyat yapıyor. Niye? Bir sonraki tetiklemek istediği yer orası da çözülürse orası. İsrail'in güvenlik algısı böyle. Sürekli bir savaşma hali, sürekli bir etrafa gücünü gösterme hali. Yani Türkiye'ye yönelik yaptıkları biliyorsunuz soykırım yasa tasarısı teklifi. Neden Türkiye dün onlara ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün soykırımcı demiş değil ki? Gazze Savaşı başladığından bu yana yani neredeyse 3 yıl oldu söylediği bir ifade. Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanan hakkında bir soykırımcılık soruşturması. Neden şimdiye kadar böyle bir adım atmadı? Çünkü yeni bir şey hazırlığı yapıyor. Yeni bir düşman ilan etme hazırlığı yapıyor. Güç gösterisinde bulunma hazırlığı yapıyor. İsrail'in söz konusu olduğu yerlerde kolay kolay barış kelimesi ağza alınabilecek bir kelime değil bana sorarsanız.
1: Peki efendim, son başlığımızda da Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilime değinmek isteriz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde Rusya'yı barışa ikna etmek için 40 gün devam edecek yeni askeri harekatlar zinciri başlattıklarını belirtmesinin ardından sahada da tabii hareketlilik var. Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik yılın en büyük hava saldırıları gerçekleşiyor son günlerde. Kırım'a baktığımızda da orada da o hal ilan edildi. Siz bu tabloda savaşın gidişatı nasıl okursunuz?
0: Şimdi başlangıç noktam bu değerlendirme yapmadan önce Sayın Hakan Fidan'ın geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya yaptığı bir ziyaret vardı biliyorsunuz. Tam da NATO toplantısı öncesinde ince bir diplomasi şeyini gösteren, yaklaşımını gösteren bir şeydi. Oradan dün oradayken şu açıklamayı yapmıştı. Hani tablo nedir dediğinde Donetsk çözülmeden bir barış ihtimali yok demişti. Biz şunu da biliyoruz. Yaklaşık 5 yılı geride kalan bu savaşta zaman zaman yeniden masanın kurulması, yeniden tarafların masaya çekilmesi konuşulduğunda bir el arttırıldığı dönem oluyor. Yine öyle bir dönem söz konusu. Çünkü Hakan Fidan tekrar İstanbul masasını kurmayı hatırlatmıştı. Bu konuda nabız yoklamıştı. Böyle zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bir masada bir kuruluyor, bir şeyler elde ediliyor ya da bir en azından esir takası yapılıyor mesela. Sonuç alınıyor. Şimdi Ukrayna bu en son saldırılarından sonuç almış gözüküyor. Çünkü az önce sizin haberlerinizde de vardı. Bu sefer saldırılar savaş hattından 300 ve 700-800 kilometre ileride. Enerji hatları şu anda ciddi bir akaryakıt
1: Krizi var
0: krizi var
1: Moskova'nın. Evet.
0: Moskova'da ve Putin bunu o kadar önemsemiyor olmasa hem petrol şirketlerinin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelip bu konuda mesaj vermezdi. Hem de televizyona çıkıp biliyorsunuz çok yaptığı bir şeydi. Televizyona çıkıp çok uzun bir şekilde hem savaşın gidişatı hem de ülkedeki enerji kriziyle ilgili açıklama yapmazdı. Açıkçası Rusya'da şu anda enerji boyutuyla ilgili işler iyi gitmiyor gözüküyor. Bir başka Putin'in ifadelerinden anlıyoruz ki bu savaş sırasında Ukrayna özellikle insansız hava araçları kapasitesini çok ilerletti. Elbette bu konuda destek de aldı. Arkasında Avrupa ülkeleri de var. Avrupa ülkeleri de bu konuda ona destek veriyorlar. Ancak Rusya aynı kapasiteyle karşılık verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Putin'in en son yaptığı açıklamada buna evet üretim yapıyoruz ama hatlarımızı arttırmalıyız, üretimlerimizi çoğaltmalıyız, daha çok zamana karşı yarışmalıyız ifadesi var. Bir sonraki masaya oturmanın şartlarının şu anda yazıldığı bir süreç bence gerçekleşiyor. Barış masasını

0: çok yani nihayete erme masasını çok yakın görmemekle birlikte başka meseleleri konuşmak üzere yeni bir masanın ben zemininin hazırlanabildiğini düşünüyorum. Ne zaman olabileceğine dair bir şey söylemek zor. NATO toplantısının ama bitmesinden sonra bir o tarafı izlemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için.
0: Sağ olun.
1: Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özeltümer bugün bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Rusya'dan Kiril Sosnovski'nin mektubuyla başlıyoruz. Merhaba, Türkiye'nin milli günü olan Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Size huzur, sağlık ve refah diliyorum. TSR Rusça Masası'nın ilginç programları sayesinde Türkiye'nin özgünlüğünü, Avrupa'ya açıklığını ve gelişmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni keşfettim. Kırmızı ay yıldızlı bayrak Türkiye toprakları üzerinde gururla dalgalansın. İstiklal Marşı'nın sesleri Türk vatanseverlerine her zaman ana vatanlarının egemenliğini savunmaları için ilham versin. Ve Çin'den Chen Hong'un mektubu. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli Çince masası çalışanları. Ben Çin'den dinleyiciniz Chen Hong. Radyo programlarınızın çeşitliliği fevkalade. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. QSL kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programın

0: Da bugün bir savaş filminden çok aslında bir gurur ve inat hikayesi olan 1957 yapımı başyapıttan Kwai Köprüsü'nden söz edeceğiz. Büyük yönetmen David Lean öyle bir film yapmış ki aradan onlarca yıl geçse de o meşhur ıslık sesi hala kulağımızda. Başrolde ise disiplinle delilik arasındaki o ince çizgide devleşen Alec Guinness var. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlara esir düşen İngiliz askerlerinin Burma'da bir demir yolu köprüsü inşa etmeye zorlanmasını anlatıyor. Birliğin komutanı Albay Nicholson, başta bu işe dirense de sonra tuhaf bir saplantıya kapılıyor. "Biz İngiliziz, yaparsak en iyisini yaparız," diyerek düşmanına hizmet edecek o köprüyü mükemmel bir ustalıkla bitirmeyi bir gurur meselesi haline getiriyor. Kendi askerlerini motive edeyim derken aslında düşmanın lojistik gücüne dev bir hediye veriyor. Zaten trajedinin büyüğü de tam da burada başlıyor. Kwai Köprüsü filmi savaşın o garip çelişkisini, yani bir şeyi var etme tutkusuyla onu yok etme zorunluluğu arasındaki o çelişkili, o absürt durumu çok net gösteriyor. Alec Guinness'i disiplinli albay rolünde o kadar başarılı ki izlerken bu kadar aktörlük de fazla diyorsunuz. Unutmadan Kwai Köprüsü tam 7 ayrı dalda Oscar'da kazanmış bir yapım. Filmin finalindeki o sarsıcı "delilik, delilik" haykırışı ise aslında savaşın ne kadar mantıksız olduğunu yüzümüze vuruyor. Yani bazen kendi doğrularımıza o kadar körü körüne bağlanıyoruz ki asıl amacımızı unutabiliyoruz insanlar ve insanlık olarak. Kwai Köprüsü filmi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin insan psikolojisinin sınırlarını anlatan o devasa duruşunu tarih önünde de hiç kaybetmiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerika Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. "İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz" dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ilgili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO

yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Ve spor 100. Gazi koşusunun kazananı Bay Nalçakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 100.sünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Futbol şöleninde grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda bugün grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 20'de TRT1'den naklen yayınlanacak. Yine son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Belçika'ya set vermedi. Amili erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 32, Berlin 29, Brüksel 26, Kopenhag 27, güneşli olmak üzere Lefkoşa 34, Kerkük 42, Amsterdam 24, Tiran 37, güneşli olmak üzere Viyana 37, Bakü 25, Stockholm 27, Sofya 31, güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 34 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 51. ve 52. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin." Bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş sadece bir cephedeki mücadele değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorlu şartlarda dahi kalpteki umudu ve inancı koruma mücadelesidir. Bugün bu mücadelenin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri, bir bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznüyle birlikte kardeşine geleceğe dair öğütler veren bir asker, diğeri ise

ikinci kez Kurban Bayramı'nı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir subay. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Savaş Mektupları başlıyor. Hasan Kamil'in mektubu. Hindistan'ın Beleri kampının ıssızlığında Hasan Kamil için en büyük teselli vatanından gelen mektuplardı. Kardeşinden gelen mektubu eline aldığında gözlerinden dökülen yaşlarla 5-10 defa okudu mektubu. İşte o mektuptaki her kelime onun için sadece bir haber değil, aynı zamanda vatanın geleceği için umudun simgesiydi. Kardeşinin vatanına layık bir şekilde hizmet edecek bir birey olarak yetiştiğini bilmek, onun için bayram sevinciydi. Ancak bu sevinç, içinde bulunduğu esaretin getirdiği kederle birleştiğinde gözyaşlarına dönüşüyordu. Bu da çok normaldi. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım diye yazdı. Ama onu asıl teselli eden şey kardeşinin ve onun gibi çalışkan ve fedakar gençlerin zamanlarını boşa harcamadan vatan için çalışmalarıydı. Bu durum onu metanete sevk ediyor, hayata tutunmasını sağlıyordu. Mektubunda kardeşinin birçok okul değiştirmesinin nedeniyle zaman kaybettiğini yazmasından duyduğu üzüntüyü anladığını belirtti. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım, felaket umumidir diyerek yaşadıkları bu zorlukların sadece kendilerine özel olmadığını, tüm vatanı etkilediğini vurguluyordu. Hasan Kamil kardeşinin mektup adresini bilemediği için ona yazamadığından dert yandı ve her hafta yazacağına söz verdi. Mektubunun sonuna kardeşinin derslerine engel olmamak için onu düşünmemesini rica etti. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getirdi. Ve her saat, her dakika çalışmaya devam etmesini kardeşine tavsiye etti. İşte o ilgili mektubun kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Kardeşim, 4 Mart 1335 tarihli göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Gözlerimden dökülen yaşları silerek 5-10 defa okudum. Pek saf bir kalple yazılan mektup bana vatana hakkıyla ifayı vazife edecek kimselerin yetiştiğini anlattı. İşte bugün benim için büyük bir bayramdır. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım. Ancak beni teselli eden, beni güldüren bir şey var ise, o da sen ve senin gibi çalışkan ve fedakar kardeşlerimin vakitlerini boş geçirmeyip çalışmaları beni metanete sevk etti. Kardeşim, birçok mektepler dolaştığınızdan epeyce bir zaman gayip etmiş olduğunuz için müteessir olduğunuzu yazıyorsunuz ve haklısınız. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım? Felaket umumidir. Bursa Sultanisi'nden Biga'ya naklettiğinizi pederim yazmıştı. Lakin adresinizi bilemediğim için mektup yazamıyorum. Artık her hafta yazacağıma söz veriyorum. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz. Baki gözlerinden öperek her saat her dakika çalışmanızı tekrar tavsiye ederim. Biraderiniz Hasan Kamil. Bir askerin esaretin getirdiği hüzne rağmen kardeşinin geleceği için duyduğu umudu ve öğütlerini dinledik. Onun için asıl kurtuluş sadece esaretten dönmek değil, vatanın geleceğinin sağlam ellerde olduğunu bilmekti. Peki ya ikinci kez bayramı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir başka kahramanımız? Şimdi onun hikayesiyle devam ediyoruz. Ömer Feyzi'nin mektubu. Yine bir esir kampındayız, yine Hindistan'ın Beleri kampında. Beleri kampında binbaşı Ömer Feyzi için günler ailesinden gelen bir haberin umuduyla geçiyordu. Sadece bir mektup değil, aynı zamanda karısına olan aşkını ve özlemini de dile getiriyordu. Geçen günde muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merak

da kalmayasınız diye başladı mektubuna. Bu, karısının onu merak etmesini istemeyen, ona olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Mektubun satırlarına baktığımızda, ilerledikçe içinde bir hüzün ve bir kabulleniş de vardı. Hilaf-ı Memul, ikinci kurban bayramımızı da Beleri'de teessürle yapacağız diye yazdı. Bu, onun için sadece bir bayramı kutlayamamanın üzüntüsü değil, aynı zamanda esirliğin getirdiği acı gerçeğin de bir yansımasıydı. Fakat bu hüznün içinde bir umut da vardı. İnşallah belki başkasını görmeyiz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getiriyordu. Mektubun en can alıcı yeri ise onun bu zorlu sürece karşı direnişini ve inancını gösteriyordu. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur diye yazdı. Bu sözler onun için sadece bir teselli olmuyordu. Aynı zamanda savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük ama en zorlu güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. Mektubunu ailesine ve sevdiklerine selam ederek bitirdi. Onun için mektup sadece bir iletişim aracı değildi. Aynı zamanda vatan sevgisine dolu kalbinin, biricik karısına olan aşkının ve inancının bir simgesiydi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Refikacığım, geçen günde muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merakta kalmayasınız. Elhamdülillah afiyetteyim. Oraca cümlenin sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Hilaf-ı Memul 2. Kurban Bayramımızı da Beleri'de teessürle yapacağız. İnşallah belki başkasını görmeyiz. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur. Peder Efendi'nin ellerini öperim. Celal Bey'e, ablan hanıma selam ederim. Süyüd Ana'ya, kezalik küçüklerin gözlerinden öperim. Seni de selamlayarak nihayet verdim. 5403 Binbaşı Ömer Feyzi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün savaşın getirdiği acı ve tevekkülle umutla karşılayan iki kahramanımızın hikayelerini dinledik. Hasan Kamil, kardeşinin çalışmalarından gurur duyarak vatanın geleceğine olan inancını pekiştirirken, Binbaşı Ömer Feyzi de esaretin getirdiği zorlukları Allah'ın bir takdir olarak kabul edip sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. İşte bu okuduğumuz ve sizlerin de dinlediği hikayeler bizlere en zorlu anlarda bile umudun, inancın ve sevginin Türk askerinin ruhunu nasıl ayakta tuttuğunu gösteriyor. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz, daim kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Esen kalınız.

0: Miras Dokumalar. Anadolu'nun kadim kültüründe kimi miraslar görünenin ardında anlamlar taşır. Bir halının düğümünde, bir kilimin motifinde ya da bir kolanın renginde yüzyılların birikimi ve insan hikayeleri saklıdır. Kimi zaman bir gelinin çeyizindeki umut, kimi zaman bir obadaki yurt olur halı ve kilimler. Bazen bir annenin duasını, bazen bir genç kızın hayalini ve daima bir toplumun ortak hafızasını geleceğe taşır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya uzanan bu köklü miras, yalnızca bir yaygı ya da ev eşyası değil, aynı zamanda Türk kültürünün estetik anlayışını, inanç dünyasını ve yaşam biçimini yansıtan simgesel bir dildir. Bugün Miras Dokumalar'ın son bölümünde Türk kültürünün en köklü dokuma miraslarından halı, kilim ve kolan dokumaları konuşacağız. Hunlardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan bu büyük geleneğin izlerini, teknik özellikleri, renkleri, motifleri ve taşıdığı kültürel anlamlarıyla değerlendirmek üzere program danışmanımız Profesör Doktor Ayzen Soysal'dı ile birlikteyiz. Miras Dokumalar'a hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halı ve kilimlerin bu kadim dokuma mirasının Türk kültüründeki yeriyle başlayalım dilerseniz. Türk kültüründe halı ve kilimin yeri nedir hocam?
1: Türk kültüründe halı ve kilimin yeri çok kadim dönemlere dayanıyor. Milattan öncelere kadar gidiyoruz. Altay dağlarının eteklerindeki Pazarık kurganlarından Rus arkeolog Rudenko tarafından çıkarılan ve bugün Ermitaj Müzesi'nde, St. Petersburg'da sergilenen önemli bir grup

0: Halı kilim örneğimiz ve keçe örneğimiz var. Bunlar milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyor ve bu dönemlerde Türkler konar göçer şekilde yaşıyorlardı. Bozkır hayatı içinde evlerini keçeden yapıyorlar. Buna yurt diyorlar. Bugün bile hala bozüğü dedikleri bu topak tepesi kubbe şeklinde olan keçe çadır diyoruz biz ama çadır
1: Evet.
0: değil aslında yurt onlar için o. Keçe evler hatta Anadolu'ya da o evlerle geldiler. Topak ev deniyor Anadolu'da da onların adına. Keçeden yapılan bu yurtların evlerin içini de halı ve kilimle döşüyorlar. Hatta o yurdu da kolanlarla iskeletini bağlayarak bir sarsılmaz bir
1: Sabitliyorlar.
0: konstrüksiyon haline getiriyorlar. Çok önemli. Yani hayatlarının hem ürettikleri koyun keçiden elde ettikleri yani koyun keçinin yününden elde ettiklerini dokuyorlar. Dokuduklarını, ihtiyaçlarını bu dokuduklarıyla karşılıyorlar. Halıyı mesela işte en çadırın baş köşesine, aile reisinin veya misafirlerin oturduğu yere seriyorlar. Kilimleri daha çevreye, daha kolay çünkü kilimin temizliği de taşıması da aynı şekilde. Sonra işte yastığını, minderini, örtüsünü, perdesini, her şeyini bunlardan yapıyorlar. Giyimde de var hatta. Yani sadece barınma için değil, giyim eşyalarında da çorapları, üst giyimleri, çoban kepenekleri bugün hala kepenek yünden mesela keçeden yapılıyor. Dolayısıyla bu dokuma mirasımızın o dönemki kadim kültürü hayat tarzıyla alakalı. Yani Türklerin hayat tarzı koyun yetiştirmeye, bozkır hayatına bağlı ve bundan elde ettikleri şeyleri de sanata dönüştürüp yurtlarını, yuvalarını bir sanki sanat galerisi gibi motif motif renk renk süsleyerek güzel bir ortam yaratıyorlar kendilerine. Hayatları bu dokumalarla döşedikleri ortama bağlı olduğu için bir kız doğduğu zaman onun çeyizini de bu dokumaları yapmaya başlıyorlar. Yani bunların adetleri var. İşte iki tane yastık olacak ve en az mesela iki tane halı olacak, bir seccade olacak. Efendim sıkıldığı zaman satsın, harçlık etsin diye daha fazlasını da dokuyorlar. Hatta bir de özellikle yaş biraz kemale erince ölümlük denen bir kilim ya da halı dokunuyor. Bu o cenazenin üzerine örtülüyor. Hatta cenaze kabri koyarken eğer kadınsa perde şeklinde başkaları görmemesi için tutuluyor ve daha sonra da getirilip camiye seriliyor. O kişinin hayrına, onun üzerinde yapılacak ibadetlerin sevabından onun da faydalanacağına inanılıyor. Böyle bir gelenekle camilerimizde koleksiyonlar oluştu. Bunlar bugünkü müzelerimizi süslüyor.
1: Evet, Türk halı ve kilim geleneğinin Anadolu ile sınırlı olmadığını, köklerinin çok daha eski dönemlere uzandığını biliyoruz. Bugün elimizde bulunan en eski Türk halı ve kilim örnekleri hakkında neler söylersiniz hocam?
0: Evet, biraz önce Pazarlık Kurganı'ndan çıkan Hun dönemi özellikle Hakan olduğu tam tespit edilmedi ama Hun Beyi'nin kurganından çıktığı içi buzullarla dolmuş ve asırlarca orada hiç yıpranmadan kalan çok kalitesi yüksek bir halı örneğimiz var. Dünyaca tanınan bir pazarlık halısı var. Bu halının desenleri, renkleri elbette ki o dönemin boyaları doğal boya ve hala renkler parlak. Bugün St. Petersburg'da Hermitage Müzesi'nde pazarlık bölümünde sergileniyor bunlar. Halının desenleri şöyle, üzerinde atlı süvariler var, kenarında girifonlar var, kartal başlı, aslan vücutlu girifonlar. Aynı şekilde o yörede yetişen geyik figürleri bir bordürünü oluşturuyor. Dolayısıyla bu halıdaki atların mesela kuyruklarının bağlanma şekli bugün Anadolu'daki cirit oyunlarında atlarda halen yapılıyor. Yani bizim kadim geleneğimizin kültürel figürlerini bu halı yansıtıyor. Aynı şekilde işte dokuma tekniği mesela Türk düğümüyle dokunduğu söyleniyor ki Türk düğümü bugün hala bütün Anadolu'da uygulanan bir düğüm tekniği kapalı düğüm de deniyor, simetrik düğüm de deniyor, önemli. Onun dışında da kilimler de var Pazarlık Kurganı'ndan çıkan. İki tane kilim örneği var. Bir tanesi dua eden kadınlar, kadın figürleri içeriyor. Bir tanesi de Çengel motifli, bugün hala Anadolu'da gene kenar sularında uygulanan bir motif. Dolayısıyla pazarlık bizim çıkış noktamız. Oradan daha sonraki yüzyıllarda tabii lif eskiyen, yün lifi doğal bir şey olduğu için arada bazı atlamalar var. Özellikle mesela 9. asra geldiğimizde Fergana Vadisi denen tarım havzasında, bugünkü Sincan Uygur özerk bölgesi olan yörenin kazılarında, şehir kazılarında gene halı parçaları çıkıyor. Bugün dünya müzelerinde sergileniyor. Daha sonra da Selçuklu saraylarının dokuttuğu büyük camilerin, mesela Alaaddin Camii, Konya Alaaddin Camii'den, Beyşehir Camii'nden, aynı şekilde Sivas Divriği'den elde edilen hem kilim hem de halı parçaları var Selçuklu'dan kalan. Daha sonra Osmanlı Sarayı aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii sadece saraylar yapmıyor halı kilimi. Halk da kendi ihtiyacı için aynı şekilde evinin bütün eşyasını halıdan yapmaya devam ediyor. Evinin işte taban halısı var, yastık halısı var, heybeye kadar, yani çuvala kadar, taşıma eşyasına kadar her şeyini halıdan, kilimden üreterek Türk halkı bunları yaşamının olmazsa olmazı, parçası haline getirmiş.
1: Türk halıcılığı yalnızca estetik yönüyle değil, teknik özellikleriyle de dünya dokuma tarihi içerisinde özel bir yere sahip. Hocam, Türk halılarını teknik açıdan dünyada farklı kılan özellikler neler peki?
0: Evet, bu özelliklerden demin bir tanesine Türk düğümü diye bahsetmiştik. Halı dokumada dünyada iki temel düğüm tekniği var. Birisi Türk düğümü, gördes düğümü, bir tanesi de İran düğümü. O da tek düğüm, asimetrik düğüm diye isimler de alıyor. Bugün Anadolu'da kendi ihtiyaçları için dokunan geleneksel halıların tamamında Türk düğümü uygulanıyor. Yani bütün bölgelerde. Orta Asya'da aynı şekilde yine Türk düğümü ile dokunuyor bütün halılar. Dolayısıyla temel özellik Türk düğümü. Daha sonra mutlaka iki atkı var arada. Bir basma, bir süzme atkı dediğimiz, halının sağlamlığını sağlayan atkılar ve düzgünlüğünü sağlayan atkılar bunlar. Sonra kenar örgü özelliği var, hav özelliği, yani hav yüksekliği mesela Türk halılarında kullanım alanına göre değişir. Mesela yatak halıları var, yatak halılarında daha kaba olsun, yumuşak olsun diye hav yüksekliği çok fazladır. Özelliklerinden bir tanesi de renkleri. Parlak ve canlı renklere sahip, biz ana renkleri çok severiz. Özellikle mesela mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Bu renkler doğal boyadan direkt elde edilen renkler. Kök boya dediğimiz o kırmızı veren bir bitkinin kökü zaten. Ama diğer renklere de kök boya diyoruz. Cevizin kabuğundan hem yetiştiriyoruz hem kahverengi, arada sınır rengi olarak mesela onu kullanırız. Efendim, mavi zaten indigo olarak ithal ediliyor ve direkt boyamada çok kalıcı, güzel bir yün üzerinde sağlıklı bir has diyoruz biz ona. Yani haslığı yüksek boyalar elde ediliyor. Sarı zaten birçok şeyden, özellikle Anadolu'da Avrupa'ya ihraç edilen cehri meyvesinden, cehri çalısının küçük meyvelerinden elde ediliyor ki tonlarla ihraç edilmiş. Kökboya da ihraç edilmiş Anadolu'dan. Bu renklerin halılara, kilimlere yansıması müzelerimizde bugün hala canlılığıyla kendini gösteriyor. Daha sonra üslup olarak da pazarlıktaki biraz önce bahsettiğimiz hayvan figürleri bir Türk sanatında hayvan üslubu olarak geçiyor ve daha sonra Anadolu halılarında da bu devam etmiş. Selçuklu dönemi, beylikler dönemi, geleneksel halılarımızda da devam etmiş. Özellikle Türk mitolojisindeki efsanevi hayvan figürleri, mesela işte kartalın av sahneleri, dağ keçisini gibi, bu ya da ejder ve bugün simurg dediğimiz anka kuşu Türkçedeki mücadelesi halılara da motif olarak yansımış eski dönem halılarında. Bunlar Türk halılarının gerçekten önemli özellikleri. Son olarak erken dönem, Osmanlı'dan daha önce 13. yüzyılda, 14. yüzyılda başlayan Avrupa'ya ihraç edilen halılar Avrupalı ressamların tablolarında kendini gösteriyor. Özellikle bir zenginlik göstergesi olarak yaptırdıkları Türk halıları tabii bu anlamda çok değerli.
1: Hocam, dünyaca ünlü Türk halıcılığını karakteristik özelliklerine göre tasnif edecek olursak hangi başlıklar altında değerlendirebiliriz?
0: Evet. Burada kısaca ben üç başlık ele almayı tercih ediyorum. Bir, saray halıları. Bu hem Selçuklu hem Osmanlı'da çok net karşımıza çıkıyor. Bugün hala hereke halıcılığımız mesela saray halıcılığının geleneği olarak devam ediyor. Daha bitkisel bezemeler, üsluplu işte hem Hatayi, Rumi üslubu dediğimiz Osmanlı dönemi süsleme sanatları üslubundaki desenleri görüyoruz. Daha sonra da geleneksel Türk halıcılığı dediğimiz Türk boylarının, Oğuz boylarının kendi ihtiyaçları için ürettiği halılar ki bunlar Türkiye'nin birçok yerinde ben bugünkü ünlü olan ticari yöreleri birazcık size söyleyeyim. Mesela Çanakkale Ayvacık halıları Doba projesiyle öne çıktı ve dünya müzelerine alındı bu eserler. Hemen aşağıya geldiğinizde Sındırgı Yağcıbedir halıları. Kırmızı ve lacivert tonlarıyla çok bilinir. Yüncü yörüklerinin dokuduğu halılar, kilimler. Hemen onun altına geldiğinizde Muğla Milas halıları. Bugün hala üretilir ve severek kullanırız. Soft renkleriyle ve çok kadim stilize edilmiş çiçek özellikle desenleriyle. Hemen oradan efendim mesela Denizli Çal halıları hiç bilinmez ama o yörede çok önemlidir ve kullanılır. Hemen altında Antalya döşeme altı diye biliniyor ama bütün Burdur, Isparta yöresinin kapsayan teki yöresi halıları da diyebiliriz onlara. Oradan Konya'ya geçtiğinizde Konya'nın her yöresi başka bir özellik taşıyor. Ladik halısı, Karapınar halısı, Sille halısı gibi efendim. Oradan mesela Kayseri'ye geçtiğinizde Yahyalı halıları çok önemli. Yukarıya çıktığınızda Sivas, Şarkışla ve Sivas'ın gene son dönem üretilen endüstri halıları, Erzurum, Ağrı, Kars halıları gibi çok önemli halı merkezlerimiz var. Üç gruptan son grupta ticari halıları oluşturuyor. Ticari halılar da Avrupa'ya ihracatın 14. yüzyılda başladığından bahsetmiştik. Avrupa Türk halılarını çok sevdiği için bu defa Avrupalılar halı ticaretine başlıyorlar ve 19. yüzyılda Londra'da Oriental Carpet Manufacturer diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirketin bölge bayiliklerini Anadolu'da kuruyorlar. İzmir'de, Isparta'da, Kayseri'de, Kırşehir'de. Dolayısıyla bu yörelerde kendi çizdikleri biraz İran desenlerini de anımsatan desenlerle ticari bir halı formu oluşturuyorlar. Bu da günümüzde Isparta halısı, Bünyan halısı diye bildiğimiz halı gruplarını burada bahsedebiliriz. Çok meşhur olan bir grup halı daha var ki bunlar da Uşak halıları ve Kula Gördes grubu. Bu grup içinde mesela Uşak ve Gördes'te Osmanlı Sarayı'nda çizilen desenler dokutulup büyük camilere özellikle Selahattin camileri dediğimiz Cuma camilerine, Süleymaniye'ye, Selimiye'ye seriliyor bu halılar. Çok büyük ebatlı halılar bunlar. Dolayısıyla hala günümüzde bu gelenek devam ediyor. Hemen yanında Gördes'te mesela daha küçük tipli seccadeler ama gene saray deseninden etkilenenleri de var bunların. Gene daha geleneksel diyelim, nomadik diyorlar yabancılar hani daha aşiretlerin kendi halıları yani. Bir de kula halıları var, Manisa kula. Bunlar da aslında 19. yüzyılda ticari halı grubunda değerlendirilebilir. O yörede Avrupa'ya da ihraç edilen önemli halı grupları.
1: Halılarla birlikte Türk dokuma kültürünün bir diğer önemli mirası da kilimler. Aslında kilimler yalnızca bir yaygı değil, Anadolu insanının duygu dünyasının da yansıması. Kilimleri halılardan ayıran temel teknik özellikler neler hocam?
0: Kilimler düz dokuma diye de geçiyor. Halı, havlu dediğimiz gruba giriyor. Hatta Azerbaycan Türkleri aynı halı geleneğine sahibiz. Onlar havlu halça, havsız halça diye tabir ediyorlar. İkisi de yaygı olarak en öne gelen kullanım şekline sahip. Kilim tamamen atkıyla deseni oluşturan düz dokumalar. Yüzey düz ama envai çeşit antik ve gerçekten Türk kültürünün arkeolojik tabletleri gibi diyebileceğimiz desen özellikleri

0: özelliklerine ve renk özelliklerine sahip kilimlerimiz, çeşit çeşit teknikleri de var, dokuma ve bezeme teknikleri de var bunların. Yapısına göre mesela çözgü yüzlü olan kilimler var, çözgüden desenli olan kilimler var, atkı yüzlü, tamamen atkıdan desenli kilimler var. Bir de motif, hatta ya Anadolu'da ona çeşit ipi, yanış ipi, nakış ipi de diyorlar. Motiflerini ayrı bir atkı veya bezeme ipliğiyle oluşturulan zili, cicim dediğimiz, sumak da dediğimiz kilim altında yer alan dokuma gruplarımız var.
1: Kilimlerin en dikkat çekici yönlerinden biri de üzerlerindeki motifler ve renkler. Türk kilimlerinde kullanılan motifler hangi anlamları taşıyor peki?
0: Evet, bu motifler özellikle biraz önce söylemiştik, hani antik dönemlere rastlayan, bizim Türk mitolojisinde yer alan özellikler burada anlamsal olarak karşımıza çıkıyor. Mesela koç boynuzu. Koç boynuzu çift yönlü de uygulanabiliyor, dört yönlü de uygulanabiliyor. Dört yönlü uygulandığında bereket anlamına geliyor. İki yönlü uygulandığında yiğitlik, daha çok koçak mesela ismi veriliyor ki koçak yiğit demek. Özellikle eril kişiliği, erkeği temsil ediyor koç boynuzu. Eli belinde ise kadını temsil ediyor ve kadının güçlü, doğurgan ve ailenin geleceğini güvence altına alan kimliğini temsil ediyor. Hayat ağacı mesela hayatın sonsuzluğunu, neslin devamını temsil ediyor. Akrep motifi korunmayı, her türlü gelen kötülüklerden korunmayı. Aynı şekilde işte kurtazı da korunmayı temsil ediyor. Mesela kurtazı çok yaygındır ki kurt motifi zaten Türklerin efsanelerinde özellikle dile gelen bir motiftir. Dolayısıyla kurtazı önemli bir motif. Muska mesela, biz içine işte cevşen gibi korunma duaları koyduğumuz motifler halıya, kilime de çok yaygın şekilde dokunuyor. Göz motifi, kem gözden sığınmak için yapılan göz motifleri çok yaygın. Aynı şekilde bu motifler, mesela bir aşık kıvrımı var. Bu kadar güzel bir şey ki Çin felsefesinde yin yang olarak bilinen ve bizde özellikle kilimlerde çok kendini yaygın olarak gösteren bir motif, Anadolu'da aşık kıvrımı olarak biliniyor. Zıtlıkların birlikteliğini, Asya felsefesini, kadim felsefeyi yansıtan önemli bir motif. Mesela yıldızlar da çok önemli motifler. Sekiz köşeli Selçuk yıldız diye bildiğimiz, aslında bizim eski Türk dinindeki dört köşe, sekiz bucaktan gelecek kötülüklerden Tanrı'ya sığınmayı ifade eden, bugün mesela bunlar hep iyi huylar olarak, cennet kapısı olarak İslam'da karşımıza çıkıyor. Söyleyebilecek çok şey var motifler konusunda.
1: Anadolu'nun hemen her bölgesi kendi renkleri ve motifleriyle farklı bir kilim dili oluşturmuş durumda. Kilim dokumacılığında hangi bölgelerimiz öne çıkmakta?
0: Evet, kilim dokumacılığında Balıkesir Yüncü Yörüklerinin kırmızı beyaz kilimleri var. Eşme kilimleri var. Altınbaş kilimi olsun, hayat ağaçlı seccadeleri olsun çok öne çıkıyor. Teke yöresi kilimlerinde gene kıvrımlı göller. Orada mesela bağ diye bir motif var ki kaplumbağa, çok kadim. Orhun anıtlarının kaidesi olan kaplumbağayı mesela kilimde görüyoruz. Konya kilimleri çok büyük ebatlı kilimler. Mesela Şarköy kilimleri var. Şarköy kilimleri Osmanlı döneminde saraya da çok kilim dokumuş. Bütün Osmanlı sınırlarına ihracat yapmış. Hala günümüzde devam ediyor. Sırbistan sınırları içinde kalan Pirot şehri, bugünkü adıyla Osmanlı kayıtlarında şehir köy olarak geçiyor. Önemli bir kilim grubumuz. Van Hakkari kilimleri, yörenin gene aşiret isimleriyle anılan kilimler var yörede. Özellikle mesela Tunceli, Adıyaman yöresinde Şavak kilimleri var. Elazığ, o çevreyi kapsayan, havzada dokunan kilimler. Bunlar Orta Asya'da, hala Kazakistan'da, Kırgızistan'da dokunan çözgü yüzü dokumaların devamını oluşturuyor. Ve hatta çözgü yüzlü dar dokumalarımız da var. Bu grup içinde mesela kolan ve çarpanalar da var. Yani kolan ve çarpana dememin nedeni, hem gücüyle oluşturulan desenleme tekniği var, hem de çarpana kartıyla oluşturulan desenleme tekniği var. Bu iki grupta aynı dokuma tekniğinden kaynaklanan dokuma türü.
1: Bugün hala bazı bölgelerde yaşatılmaya çalışılan kolan ve çarpana dokumaları aslında Türklerin en eski dokuma geleneği.

0: dialektlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türk dokuma kültüründeki yeri nedir peki hocam?
1: Dokuma kültüründe çok önemli bir yeri var. Konuşmaya başlarken bahsetmiştik, hani keçeden yapılan evlerde iskeletin bağlanması, konstrüksiyonu sağlamlaştırması çok önemli. Kolan dokumalarda da özellikle çarpanada dört çözgünün birbiri üstüne dolanarak dokumayı oluşturması ileri bir sağlamlık yaratıyor dokumada. Bu ileri sağlamlık dolayısıyla kullanıldığı yere de yansıyor ki bu özellikle yük taşımada mesela çuvalı taşıyıcı unsur olarak yerleştiriliyor. Aynı şekilde at koşumları, atın yuları, efendim işte kuşak olarak gene kadınların kuşakları bellerine ya da çocuklarını sırtlarına bağlamak için kullanıyorlar. Yani yaşam geleneğinde çok önemli bir yeri var kolan dokumaların. Çarpana da kolanların içinde değerlendirilen bir dokuma. Bugün çanta sapı mesela ya da işte anahtarlık gibi günümüzde kullanılabilecek veya bir işte bluzun yakasında bir kenar süslemesinde kullanım alanı buluyor. Hala üretilmeye devam ediyor.
0: Hocam bugün Türk halılarını, kilimlerini ve kolan dokumalarını konuştuk. Aslında yalnızca dokumaları değil, Türk kültürünün hafızasını da konuştuk. Programımızın sonuna gelirken sizden genel bir değerlendirme almak isterim.
1: Evet, bu genel değerlendirmeyi yapmak biraz zor ama 13 bölümde çeşitli dokumalarımızı konuştuk. Bizim çok zengin olan bu halı, kilim, kolan kültürümüzü bir programa sığdırmak çok zor. Daha da bahsetmediğimiz çok fazla dokuma geleneğimiz var, çeşitimiz var. Belki başka programlarda bunları gene konuşmak nasip olur. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum. TRT'nin değerli yapımcıları bu konuları dile getirmeye fırsatı verdikleri için minnettarım.
0: Biz de size katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ne demek?
0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk halılarının düğümlerinde saklı hikayeleri, kilimlerin renklerinde yaşayan kültürel hafızayı ve kolan dokumalarının kadim bilgisini konuştuk. Böylece miras dokumalar yolculuğumuzun da sonuna geldik. 13 bölüm boyunca yöre yöre Anadolu kadim dokuma geleneğini ele aldık. Ankara sofundan Siirt battaniyesine, Bursa ve Hatay'ın ipekli dokumalarından Gaziantep'in kutnusuna, Karadeniz'in keten kendir dokumalarından Manusa ve Beledi dokumalara, Gürümşalı'ndan Ehram'a, Karaca kılavuz dokumalarından Türk halı ve kilimlerine kadar uzanan zengin dokuma mirasımızı konuştuk. Her bölümde gördük ki dokumalar yalnızca ipin birlikteliğiyle oluşmuyor. Onlar emeğin, hafızanın, inancın ve kültürel birikimin sessiz taşıyıcıları olarak hayat buluyor. Miras Dokumalar ekibi olarak şimdilik sizlere veda ederken, 13 bölüme sığdıramadığımız zengin Anadolu dokuma mirasını geleceğe taşıyan tüm ustalara, araştırmacılara, sanatçılara ve miras dokumalar boyunca bizlere eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bir başka kültür yolculuğunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
3: Turkuaz.
4: Kitap sanatlarımızdan biri ciltçilik ya da değerli bir kitaptan yeni bir değer yaratma sanatı. Ciltçilik uzaktan bakıldığında dağılmış kitabı toparlamak gibi görünmekte. Cilt her ne kadar dışarıdan görünse de ciltlemeye önce kitabın içinden başlanır. Dağılmış sayfalar tekrar gözden geçirilir, içindeki yazılara kadar incelenir. Sonra kitabın formalarına sırt dikişe atılır, şirazesi örülür. Şiraze özel bir bağ ve örgüdür. Kitabın düzgün durmasını sağlar. Ardından kapak ölçüleri mukavvalara geçirilir, kalıp yerlere oyulur. Sonrasında deri geçirilir ve sıcak baskıya verilir. Son aşamada

0: kapak süslemesi yapılır ve kapak geçirilir. Bütün bunlar ancak eli ince ince kullanmanın, sabrın, bilginin, kültürün birikimiyle yapılabilir ciltçilikte. Kitap açısından bakıldığında ise dağılana kadar kimlere neler öğretmiştir kitap. Toplandıktan sonra belki en az 50 yıl daha öğretmeye devam edecektir. Cilt sanatı Orta Asya'yı dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Cilt sanatının gelişimi İslam diniyle daha da ilerlemiş. Kutsal kitapların, el yazması metinlerin incelikle süslenmek ve korunmak istenmesi nedeniyle. Sanatkarların kattığı yorumlar, desenleri ve üslupları zenginleştirmiş giderek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmet döneminde zirveye çıkmış cilt sanatı. Günümüzde ciltleme sanatı, daha başka bir anlatımla bir kitabı geleceğe miras bırakma sanatı, sanatkarların sevgisiyle ve bilinciyle sürdürülüyor. Akademik düzeyde de eğitiliyor ciltleme sanatının yeni sanatkarları. Ele aldıkları her sayfanın dünya kültür mirasına bir armağan olacağının bilinciyle.
1: Turkuaz. Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Yukarı Deniz. Kadim Anadolu topraklarında boy göstermiş Urartu medeniyetinin Van Gölü'ne verdiği isim. Denizden 1640 metre yüksekliğinde. Etrafı yüksek dağlarla çevrili volkanik bir göl. Suyu tuzlu ve sodalı. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Yöre halkı göle Van Denizi diyor. Pek de haksız sayılmazlar. Marmara Denizi'nin 1/3 büyüklüğüne sahip çünkü. Göl kapalı bir havza. Su çıkışı yok. Bu özelliğiyle de dünyada tek. Bu nedenle su seviyesinde zaman zaman değişiklikler oluyor. Göl binlerce yıl içinde 150 metre alçalıp yükseliyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine sahip gölde Rus yapımı bir gine batığı bile var. Derinlerde mimari yapılara, hatta Selçuklu mezar taşlarına bile rastlamak mümkün. Ama gölün en büyük sırrı bunlar değil. En büyük sır inci kefalleri. Van Gölü'nde içerdiği yüksek soda nedeniyle canlı çeşitliliği çok az. Gölün sakinlerinden biri inci kefalleri. Bir başka adıyla Van balıkları. Ortalama 15 santimetre boyundaki, bölge için besleyici değeri yüksek olan bu balıklar endemik bir tür. Yani dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Onların sırrı nesillerini devam ettirme yönteminde yatıyor. 3 yaşını dolduran inci kefalleri her yıl bahar geldiğinde mucizevi bir göçe başlıyorlar. Milyonlarca balık yumurtalarını bırakmak için gölü terk edip derelere akın ediyor. Bu göçü gizemli kılan özellikler derelerin girişinde başlıyor. İnci kefalleri hemen tatlı suya geçiş yapamıyorlar. Önce vücutlarını tatlı suya adapte etmeleri gerekiyor.

0: Eğer iyon regülasyonu denilen bu işlemi yapmazlarsa ölürler. Erişkinler dere ağızlarında yaklaşık 15 gün beklemek zorunda. Bu bekleyiş onları aç, yorgun ve savunmasız bırakıyor. Bunu başaran balıklar akıntının tersine yüzmeye başlıyor. Her balık Van Gölü'ne akan 114 dere içinde yumurtadan çıktığı dereye giriş yapmakla kalmıyor, yumurtadan çıktığı alana ulaşmaya çalışıyor. Bazen aşılması güç bentlerle karşılaşıyorlar. Milyonlarca balık boylarının 10 katına varan sıçramalar yaparak bentleri aşmaya çalışıyor. Her başarısız sıçramadan sonra dinlenip tekrar tekrar deniyorlar. Hiç yılmıyorlar. Bentlerin önünde biriken balıklar çok savunmasız. Başta martılar olmak üzere yırtıcılara yem oluyorlar. Aslında karşılaştığı bütün sorunlarla baş edebiliyor İnci Kefali. Baş edemediği tek şey insanoğlu. Bir dönem en çaresiz anında kendisini acımasızca avlayan ve neredeyse neslini tüketecek olan insanoğlu. Şimdi artık koruma altındalar. Her yıl Nisan ayında başlayan göçleri 90 gün sürüyor. İnci kefallerinin bu süre içinde avlanmaları yasak. 2 gün süren mücadelede 23 kilometre yol kat edenler oluyor. Hedefine ulaşan balıklar zaman yitirmeden yumurtlama aşamasına geçiyor. Dişiler ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Yumurtlamanın ardından artık tüm enerjisini tüketmiş olan balıklar bu kez kendilerini akıntıya bırakarak göle doğru sürükleniyorlar. Onları bu kez de tuzlu ve sodalı suya adaptasyon süreci bekliyor. İyon regülasyonu için bir 15 gün daha dere ağızlarında bekleyecekler. Erişkinlerden 2 hafta sonra yavrular da göle ulaşacak. Tıpkı ataları gibi zamanı geldiğinde yumurtadan çıktıkları noktalara gelip neslin devamını sağlayacaklar. Kendisi küçük, azmi büyük inci kefalleri küçük bedenleriyle mücadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmemeyi, vazgeçmemeyi Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'da ve diğer derelerde ders verircesine sürdürecekler. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlemesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. "İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz," dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamble Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiği vurgulandı. Kuzey Kore, Japonya, ABD ortak askeri tatbikatını savaş provası olarak nitelendirdi. Pyongyang yönetimi, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı kınadı. Açıklamada,

Kuzey Kore'nin savaş provası şeklinde nitelendirildiği ortak tatbikatı kınadığı belirtildi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı. Bilanço

ve spor. 100. Gazi koşusunun kazananı Bay Nalçakan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 100.sünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Futbol şöleninde grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda bugün grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 20'de TRT1'den naklen yayınlanacak. Yine son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Belçika'ya set vermedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Bern 29, Brüksel 26, Kopenhag ve Stockholm 27, Lefkoşa ve Saraybosna 34, Üsküp 32, Kerkük 42, Bakü 25, Amsterdam 24, Tiran ve Viyana 37, Berlin ve Sofya 31, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dağların arasından yükselir sessizlik. Rüzgar eski zamanları taşır yavaşça. Taş evlerin gölgesinde saklı bir hikaye. Her sokakta geçmiş biraz daha konuşur. Vadiler derin, yollar uzun. Ama her adımda bir iz vardır. Siirt'tir burası. Zamanın ağır aktığı kadim bir şehir. Bugün Mezopotamya'nın kuzey ucunda derin vadilerin ve kadim taşların arasında kurulmuş bir şehirdeyiz. Siirt ismi tarih boyunca farklı biçimlerde anılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Antik kaynaklarda şehrin adı Siirt, Seert ya da Sairt şeklinde geçmiştir. Bu isimler yüzyıllar içinde halk dilinde değişerek Siirt formuna dönüşmüştür. Bazı araştırmalar ismin Süryanice kökenli olduğunu ve şehir ya da yerleşim anlamı taşıdığını ifade eder. Bir başka görüşse ismin bölgenin eski yerleşim yapısıyla ilişkili olduğunu ve tarih boyunca insanların burada sürekli bir yaşam kurduğunu gösterdiğini belirtir. Bu yönüyle Siirt ismi yalnızca bir kelime değil, farklı dönemlerin, farklı kültürlerin bıraktığı izlerin bir devamı olarak görülür. Siirt, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır ve coğrafi olarak Mezopotamya'nın kuzey sınırında bulunur. Şehir, doğuda Şırnak, batıda Batman, kuzeyde Bitlis ve güneyde Mardin'le komşudur. Coğrafyası oldukça belirgindir. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp kayalıklar Siirt'e kendine özgü bir görünüm kazandırır. Özellikle Botan Vadisi bu coğrafyanın en dikkat çekici unsurlarından biri olur. Botan Çayı, yüzyıllar boyunca hem doğal yaşamın hem de insan yerleşiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İklim, bölgenin genel karakterini yansıtır.

Yazlar sıcak ve kurak geçer, kış aylarında ise serin ve yer yer yağışlı bir hava görülür. Bu durum hem tarımı hem de günlük yaşamı doğrudan etkiler. Tarihi açıdan bakıldığında Siirt'in geçmişi oldukça eskidir. Milattan önce 3000'lere kadar uzanan yerleşim izleri bu bölgenin çok eski bir yaşam alanı olduğunu gösterir. Sümerler, Akatlar, Asurlar, Medler, Persler, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. İslamiyet'in bölgeye ulaşmasıyla birlikte Siirt, önemli bir ilim ve tasavvuf merkezi haline gelmiştir. Medreseler, camiler ve tekkeler bu dönemde kurulmuş ve şehir dini ilimler açısından gelişmiştir. Kültürel yapı ise oldukça çeşitlidir. Kürt, Arap ve Türk nüfusun yüzyıllardır bir arada yaşadığı Siirt, çok dilli ve çok katmanlı bir kültürel yapıya sahiptir. Bu çeşitlilik, günlük yaşamdan mutfağa, geleneklerden mimariye kadar pek çok alanda kendini gösterir. Bugün Siirt'e bakıldığında geçmişin izlerini taşıyan ama aynı zamanda yaşamaya devam eden bir şehir görülür. Siirt'i tanımak için yola çıkıldığında şehir kendini yavaş yavaş açar. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya derinlerine indikçe bambaşka bir yüzünü gösterir. Yolumuz Botan Vadisi'ne düştüğünde doğanın gücü açıkça hissedilir. Derin kanyonlar boyunca ilerleyen Botan Çayı, yüzyıllar boyunca bu topraklara hayat vermiştir. Vadinin sarp kayalıkları ve geniş manzarası, Siirt'in doğayla kurduğu güçlü bağı ortaya koyar. Özellikle vadinin yüksek noktalarından bakıldığında, zamanın akışı adeta gözle görülür hale gelir. Bu yolculuk sizi Tillo'ya götürür. Eski adıyla Aydınlar olan bu ilçe sadece bir yerleşim yeri değildir. Aynı zamanda bir ilim ve maneviyat merkezidir. Dar sokakları, taş yapıları ve sakin atmosferiyle geçmişin izlerini taşır. Burada yer alan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi yıl boyunca ziyaret edilir. Özellikle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ışık olayı, bu küçük ilçeyi bilim ve inanç açısından dikkat çekici bir noktaya dönüştürür. Şehir merkezine dönüldüğünde ise Ulu Camii tarihi dokusuyla öne çıkar. 12. yüzyıla uzanan geçmişiyle bu yapı, sade mimarisi ve taş işçiliğiyle dikkat çeker. Minaresindeki küfi yazılar dönemin estetik anlayışını yansıtır. Siirt'in kırsalına doğru ilerledikçe doğa farklı şekillerde kendini gösterir. Delikli taş, doğal oluşumuyla dikkat çeken ilginç bir yapıdır. Sağlarca kaplıcaları ise bölgenin şifa arayanlar için tercih edilen noktalarından biri olur. Köylerde hayat daha yavaş akar. Taş evler, dar yollar ve doğayla iç içe bir yaşam Siirt'in sade ama derin karakterini yansıtır. Şehrin en bilinen simgelerinden biri Siirt battaniyesidir. Yün ipliklerden, geleneksel tezgahlarda dokunan bu battaniyeler yıllardır aynı tekniklerle üretilir. Sadece bir örtü değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan bir el emeğidir. Toprağın sunduğu değerler arasındaysa Siirt fıstığı öne çıkar. Kendine özgü aromasıyla bilinen bu ürün, bölgenin iklim koşulları sayesinde farklı bir lezzet kazanır. Tarımın önemli bir parçası olan fıstık, Siirt'in ekonomik ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar. Mutfağa gelindiğinde ise bu çeşitlilik daha da belirginleşir. Perde pilavı, şehrin en bilinen yemeklerinden biridir. İç pilavın ince bir hamurla kaplanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanır ve özellikle özel günlerde sofralarda yer alır. Bunun yanında büryan kebabı tandırda uzun süre pişirilen etiyle öne çıkar. Kitel yani içli köfte günlük yaşamın bir parçası olarak sofralarda bulunur. Siirt mutfağı gösterişten uzak ama derin bir lezzet anlayışına sahiptir. Yemekler genellikle sabırla hazırlanır ve paylaşımın bir parçası olarak görülür. Siirt'in tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip olan isimlerden biri, Tillo'da yaşamış büyük alimlerden İsmail Fakirullah'tır. 17. yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarında yaşamış olan İsmail Fakirullah, özellikle tasavvufi yönü ve ilim geleneğiyle tanınmıştır. Siirt'in Tillo ilçesinde yaşamış ve burada bir ilim merkezi oluşmasına katkı sağlamıştır. Döneminde birçok öğrenci yetiştirmiş, dini ilimler başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim vermiştir.

onun etrafında oluşan ilim halkası, Tildo'nun zamanla önemli bir eğitim ve maneviyat merkezi haline gelmesini sağlamıştır. İsmail Fakirullah'ın en dikkat çeken yönlerinden biri, öğrencisi olan İbrahim Hakkı üzerindeki etkisidir. İbrahim Hakkı, hocasına duyduğu saygıyı ve bağlılığı yalnızca sözle değil, yaptığı çalışmalarla da göstermiştir. Tillo'da yer alan türbesi, günümüzde ziyaret edilen önemli mekanlardan biri olur. Özellikle her yıl belirli tarihlerde gerçekleşen ışık olayı, İbrahim Hakkı tarafından hocasının kabrine ulaşacak şekilde düzenlenmiştir ve bu durum, Fakirullah'a duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilir. İsmail Fakirullah, yetiştirdiği öğrenciler ve oluşturduğu ilim geleneğiyle, Siirt'in kültürel ve manevi yapısında önemli bir yer edinmiş bir isim olarak anılır.

Siirt mutfağı geçmişten bugüne taşınan geleneksel tarifleriyle dikkat çeker. Ancak bu mutfakta bazı yemekler vardır ki zamanla günlük hayatın dışında kalmış ve daha çok hatıralarda yaşamaya başlamıştır. Bunlardan biri de varak keşkektir. Bu yemek buğdayın uzun süre dövülmesiyle hazırlanır, ardından etle birlikte büyük kazanlarda ağır ateşte saatlerce pişirilir. Pişirme süreci oldukça zahmetlidir. Eskiden köylerde bu yemek hazırlanırken imece usulü uygulanır, komşular bir araya gelir ve kazan başında birlikte çalışılırdı. Keşkek yalnızca bir yemek olarak görülmezdi. Düğünlerde, bayramlarda ve toplu organizasyonlarda sofraların merkezinde yer alırdı. Kazanın başında sabırla karıştırılan bu yemek aslında birlikte geçirilen zamanın ve dayanışmanın bir parçası olurdu. Pişirme sırasında buğday ve et iyice özleşir, ortaya yoğun kıvamlı ve besleyici bir yemek çıkardı. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilirdi. Günümüzde ise bu zahmetli hazırlık süreci nedeniyle keşkek daha az yapılır hale gelmiştir. Modern mutfak alışkanlıkları bu tür uzun süreç gerektiren yemeklerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Bu yüzden varak keşkek, Siirt'in mutfak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş ama hala hatırlanan önemli lezzetlerden biri olarak varlığını sürdürür.

Siirt'in kültürel hayatını en canlı şekilde yansıtan etkinliklerden biri, her yıl düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'dir. Bu festival, başlangıçta bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan Siirt fıstığını tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak zamanla kapsamı genişlemiş ve şehrin kültürel kimliğini yansıtan büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde yoğun bir hareketlilik yaşanır. Meydanlarda kurulan sahnelerde konserler verilir, yerel sanatçılar ve farklı şehirlerden gelen müzisyenler sahne alır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri düzenlenir ve bölgenin folklorik yapısı ziyaretçilere sunulur. Festival alanlarında kurulan standlarda Siirt'e özgü ürünler sergilenir. Siirt fıstığının farklı işlenmiş halleri, yerel yemekler, el sanatları ve geleneksel ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunulur. Bu alanlar hem tanıtım hem de ekonomik hareketlilik açısından önemli bir rol oynar. Bunun yanında çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir. Özellikle fıstık temalı yarışmalar üreticilerin katılımıyla gerçekleşir ve bölgenin tarımsal gücünü ön plana çıkarır. Sevgili dinleyiciler, bugün Mezopotamya'nın kuzeyinde vadilerle çevrili kadim bir şehirdeydik. Siirt. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar, teknik masada Nuri Göktaş. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Karadeniz'in sarp coğrafyasında doğayla insanın uyumunu sergileyen görkemli yapı Sümela Manastırı'ndan söz edeceğiz. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eser, ülkemizin en gözde turizm unsurları arasında yer alıyor. Trabzon ilinin Maçka ilçesinde Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın dik yamacında yer alan Sümela Manastırı deniz seviyesinden yaklaşık 1150 metre yükseklikte konumlanır. Halk arasında Meryem Ana ismiyle de bilinen manastır yalnızca bir dini merkez değil, aynı zamanda bölgenin siyasi ve kültürel

Üçüncü Alexos döneminde manastırın imtiyazları arttırılır ve yapı büyük oranda yenilenir. Mimari açıdan Sümela, geleneksel manastır yerleşimlerinin bir örneği olsa da inşa edildiği konum onu benzersiz kılar. Bir kaya kilisesi etrafına şekillenen bu kompleks, ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal pınar bölümlerinden oluşur. Yapıya ulaşım, ormanlık alan içerisinden geçen patikalar ve dar basamaklı merdivenlerle sağlanır. Giriş kapısının hemen yanında yer alan su kemerleri, bu zorlu coğrafyada su ihtiyacının ta o zamanlardan nasıl mutlulukla karşılandığını gösteren mühendislik harikalarıdır. Manastırın en dikkat çekici bölümü olan kaya kilisesi, iç ve dış duvarlarını süsleyen fresklerle sanat galerisini andırır. Bu freskler, İncil'den sahneleri, Hazreti İsa ve Meryem Ana'nın hayatını, ayrıca manastırın hamileri olan imparatorları tasvir eder. 18. yüzyılda yenilenen ve 19. yüzyılda eklenen katlarla son halini alan duvar resimleri, bölgedeki geç Bizans dönemi sanat anlayışının en somut örnekleridir. Renklerin canlılığı ve figürlerin işlenişindeki detaylar, dönemin estetik kaygılarını ve dini anlatım gücünü yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyeti sonrasında da Sümela Manastırı önemini korumaya devam eder. Osmanlı padişahlarının manastıra yönelik hoşgörülü tutumu ve tanınan imtiyazlar yapının varlığını sürdürmesine olanak tanır. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan ve sonraki padişahlarla devam eden bu gelenek, manastırın bir inanç merkezi olarak bölgedeki ağırlığını daha da pekiştirir. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sümela altın çağını yaşar. Bu dönemde yapılan geniş çaplı onarımlar ve yeni binalar manastıra bugünkü devasa görüntüsünü kazandırır. Ancak 20. yüzyılın başındaki savaşlar ve nüfus değişimleri manastırın aktif dini hayatının sona ermesine neden olur. Uzun bir sessizlik döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından koruma altına alınan yapı günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden kapsamlı restorasyon süreçlerinden geçirilerek müze olarak ziyarete açılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları yapının statik güvenliğini sağlamanın yanı sıra fresklerin korunmasını ve sarp yamaçtaki kaya düşme risklerinin bertaraf edilmesini de hedefler. UNESCO Dünya Mirası tescil süreci manastırın evrensel değerini koruma altına alan en üst düzey aşamadır. 2000 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Sümela için hazırlanan adaylık dosyaları, yapının üstün evrensel değer kriterlerini nasıl karşıladığını bilimsel verilerle de ortaya koyar. Devletin ilgili kurumları ve üniversitelerin ortaklığında yürütülen süreçte, manastırın sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda bir kültürel peyzaj alanı olduğu vurgulanır. UNESCO'nun kalıcı listesine dahil olma yolundaki çalışmalar, alan yönetim planlarının oluşturulması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi üzerine yoğunlaşır. Bu süreçte yazılan akademik makaleler, Sümela'nın dünya üzerindeki benzer kaya manastırları arasında hem ölçek hem de sanat tarihi açısından ayrıştığını belgeler. Koruma çalışmaları kapsamında yürütülen endüstriyel dağcılık faaliyetleri ve kaya sabitleme projeleri yapının bütünlüğünü korumak amacıyla dünya genelindeki en zorlu restorasyon uygulamaları arasında gösterilir.

0: Vadinin tabanından bakıldığında bulutların arasında asılı duruyormuş izlenimi veren Sümela Manastırı, insan azminin ve doğayla bütünleşme arzusunun da simgesidir. Altındere Milli Parkı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsularıyla çevrelenen manastır, ekolojik ve kültürel değerlerin nasıl bir arada korunabileceğine dair önemli bir örnek teşkil eder. Akademik çalışmalar, manastırın kütüphanesinde bir dönem bulunan nadir el yazmalarının ve ikonaların Doğu Roma dünyasının entelektüel düzeyi hakkında kritik bilgiler sunduğunu da doğrular. Bugün ziyaretçiler bu tarihi koridorlarda yürürken hem Orta Çağ'ın mistik atmosferini teneffüs eder hem de Anadolu'nun çok katmanlı medeniyet mirasına bir kez daha tanıklık eder. Sümela, derin vadileri, sarp kayalıkları ve tarihe meydan okuyan duvarlarıyla geçmişin sesini günümüze taşıyan ölümsüz bir tanık gibidir. Manastırın korunması ve gelecek nesillere aktarılması kültürel sürdürülebilirlik açısından Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında yer alır. Bölgenin iklim koşulları ve coğrafi engebeleri yapının korunmasını zorlaştırsa da modern bilimsel yöntemlerle yürütülen koruma projeleri Sümela Manastırı'nın ihtişamını yarınlara da taşıma yolunda atılan çok kıymetli adımlardır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım, dedi. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğunluk güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde yaşanan helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kazadan duyulan derin üzüntü ifade edildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Türkiye yabancı yatırımcıları destekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaye'ye süresiz çalışma hakkı ve ikamet kolaylığı sağlayan Turkuaz kartı teslim etti. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin küresel yatırımların yükselen adresi olmaya devam edeceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yaptığı atılıma dikkat çekti. Türkiye'nin sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, yeni projeler hakkında da bilgi verdi. Dünyada sınırlı ülkenin geliştirdiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz, dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasını Marif Tiyatro Akademisi sertifika töreninde yaptı. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenleme sona erdi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenlemeyle akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da yapılan görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Putin herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Ancak Washington'un sunduğu uzlaşma

30 bin kişi evlerine giremiyor. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Spor Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılan iki ülke, ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Ve filenin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonunda ise 5. galibiyetine imza atmış oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Halk inançları bir toplumun gündelik hayatında sıradan görünen fakat kökleri kadim zamanlara uzanan kültürel kodlar. Nazar boncuğundan kurşun dökmeye, ağaçlara bez bağlamaktan eşeğe basmamaya kadar pek çok uygulama aslında eski mitolojik hafızanın günümüze yansıma biçimleri. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında gündelik yaşantımıza taşıdığımız pratiklerimizin ardındaki mitolojik katmanları ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, halk inancıyla mitolojik inanç arasında iç içe geçmiş bir ilişki var, biliyoruz bunu. Mitoloji, halk inançlarını nasıl beslemiş? Halk inançlarının mitolojik kökeni sadece Türk mitolojisine mi dayanıyor sizce?
2: Bizim halk inançları dediğimiz sistem ve mitoloji arasında doğrudan süreklilik arz eden bir bağlantı var. Mitoloji, biliyoruz ki biz toplumların evrenle olan ilişkisini, evreni anlamlandırmasını anlatıyordu. Halk inançları da ne yapıyordu? Eski düşünce sisteminde ve günümüzde de ta mitolojik dönemden günümüze kadar inanışlarla alakalı pratiklerin olduğu bir sistemdi. Evet. Dolayısıyla hem mitolojik inanç hem de halk inancı birbirini destekleyen iki sistemden bahsediyoruz. Şöyle ki halk inançları o mitolojinin uygulamaya dönmüş hali aslında ve ikisi de birbirinden beslenen inanç sistemi. Şimdi bizim halk inançlarının da Anadolu coğrafyasında da Orta Asya'ya baktığımızda da halk inançlarının temelinde hep mitolojik inanç sistemi var. Yani o mitolojik inanç sisteminde olan ritüellerin, o dönemki inanış ya da pratiklerin günümüze kadar süre gelen dönemde halk inanışlarına da uygulanması, ona aktarılması söz konusu. Yani ikisi birbirini besleyen ve aynı zamanda da halk inançlarının temeli mitolojik inanca dayanan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki halk inançlarıyla mitolojik hafıza arasında günümüzde de devam eden bir ilişki var ve bazı davranışları ya da inançların nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunları örnekler üzerinden konuşalım ki hiç düşünmeden yaptığımız bu davranışları neden yaptığımız açığa kavuşsun istiyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
2: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi ikisi arasında bir ilişki var ve biz istemsiz olarak da o ilişkiyi sürdürüyoruz. Neden istemsiz olarak sürdürüyoruz? Çünkü bizim kültürel kodlarımızda bunlar var. O mitolojik dönemde uygulanan pratikler var. Günümüzde de halen biz onları istemsiz bir şekilde hayatımıza uyguluyoruz. Şöyle ki mitolojik hafıza kültürel kodlarımıza aktarılmış oluyor Orkun Bey. Ve onunla beraber de biz farkında olmadan günlük yaşamımızı sürdürürken, hayatımızı planlarken hem psikolojik bir sorunla karşılaştığımız zaman ya da hayatla alakalı bambaşka problemlerle karşılaştığımız zaman hemen o kültürel bakiyeyi kullanarak

0: Onlara çözüm yolu arıyoruz. Bazı işte pratikler uyguluyoruz, ritüeller uyguluyoruz. Neden? Bunların hepsi zaten bizim kodlarımızda bulunduğu için. Evet, baktığımız zaman o mitolojik hafıza ya da işte mitolojik inanç sistemi dediğimiz çok geride kalan, arkaik dönemde kalan bir süreçten bahsediyoruz. Geliyoruz biz günümüze ama hala aynı şeyleri yapıyoruz. Çok basit bir örnek hepimizin bildiği. Nazar inancı hem Anadolu'da hem Orta Asya'da çok yaygın bir inanç ki bizde değil başka ülkelerde de çok yaygın bir inanç. Biz ne yapıyoruz? Hala nazar için nazar boncuğu takıyoruz. Ya da işte dikkati başka bir yöne vermek için yine işte bir kırmızı ip bağlanıyor. Biz mitolojik dönemde de bu böyleydi. Nazarın insanlara, canlılara, hayvanlara zarar verdiğine inanılıyordu ve onun etkisini azaltmak için bir nazar boncuğu ya da bir ip bağlanıyordu. Hala günümüzde böyle Orkun Bey.
1: Peki nazar dediniz, nazar inancıyla başlayalım. Geçmişi çok eski zamanlara dayanıyor söylediğiniz gibi. Nedir mitolojik temeli nazarın?
0: Evet, nazar inancı halk kültüründe ve en eski inanış sistemlerindeki en eski kökeni de mitolojiye dayanan ritüellerden bir tanesi aslında. Nedir nazar? İşte bir kıskançlık, aşırı bir hayranlık ya da kötü niyetle ortaya çıkan bir süreç aslında. Nazar kötü bakış aslında en temelinde bu. Bu sadece bir insana değil, doğayla alakalı bir sürece de olabilir. Hayvana da olabilir. Ona kötü bir bakış olarak adlandırılıyor. Bu sadece bizde yok. Başka toplumlarda da var. Bunu söylemiş olalım. Bu sadece fiziksel bir eylem de değil Orkun Bey. Ruhsal bir güç taşıdığına inanıyoruz biz nazarın. Mitolojik dönemden kalma bir inanç bu. Ruhsal olarak negatif bir enerjinin size sirayet ettiğine inanıyorsunuz ve onun sizi olumsuz yönde etkilediğini. Hatta o dönemden yine bu döneme kalan bir söz var. Biliyordur dinleyicilerimiz de nazar insanı mezara, deveyi kazana götürür diye. Bu
1: Evet,
0: yine mitolojik
1: evet.
0: inanç sisteminden gelen bir inanış. Çünkü o dönemde de yine nazar inancı vardı. Şamanların nazarla alakalı uyguladığı pratikler vardı. Yine nazar boncuğunun takılması ya da daha dikkat çekici bir ipin bağlanması gibi kötü ruhları kovmak, hastalıkları savuşturmak için yapılan bir sistem. Biz günümüzde halen uyguluyoruz.
1: Bildiğimiz kadarıyla kurşun dökme konusu da var. Kurşun dökme de günümüzde devam eden uygulamalardan biri. Bunun kökenini anlatmak ister misiniz? Hangi mitolojik düşünceye dayanıyordu örneğin?
0: Evet, kurşun dökme de yine nazar değdiğinde özellikle uygulanan bir pratik. Yine eski mitolojik düşünce sistemine ait bir süreçten bahsediyoruz. Mitolojik süreçlerde, mitolojik dönemde görünmeyen ruhların ya da insanlara ya da doğayla alakalı bir unsura zarar verecek kötü ruhların, kötücül ruhlardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Onların insanlara verdiği zararı azaltmak ve yok etmek için yapılan bir pratikti mitolojik dönemde. Biz günümüze geldik halk inanış döneminde. Yine kurşun dökme var tıpkı o dönemdeki gibi. O dönemde şamanlar da bunu uyguluyordu. Bir kişi hasta oluyordu ya da işte kötü bir ruhun ona musallat olduğunu söylüyordu. Şaman yine kurşun döküyordu Orkun Bey günümüzdeki gibi. Biz geldik günümüze. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Kendini kötü hisseden, üzerinde bir ağırlık hissettim diyen birine tabii el alması gerekiyor bu. Geçmiş dönemde şaman yapıyordu. Günümüzde el almış birinin.
1: Nazarla da
0: Evet
1: alakası
0: evet
1: var değil mi
0: nazarla
1: kurşun
0: alakası
1: dökmenin?
0: var. Yine bir kurşun dökme pratiğini gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Çıkan şekilleri yorumlayarak ne olduğunu, bundan nasıl kurtulacağını size anlatıyor. İşlem yaptığı kurşunu da evden uzak bir yere dökerek hastalığı ya da işte nazarı uzaklaştırdığına inanıyorlar.
1: Evet. Halk inançlarında bu konuyla alakalı sayılar da var. Örneğin 3 var, 7 var, 40 sayısına da çok sık rastlıyoruz halk inançlarında. Bunun da yeri var mı mitolojide?
0: Evet var. Sizin de zikrettiğiniz gibi biz de zaten üçler, yediler, kırklar formel rakamlar diyoruz biz onlara. Çok çok mühim. Yine mitolojik kökeni olan bir sayıdan, rakamdan bahsediyoruz. Kırk motifi hem bizim okuduğumuz mitik metinlerin sonrasındaki destanlarda çok karşımıza çıkan bir sayı. Hatırlayalım beraber 40 yiğit, kahramanın 40 arkadaşı olduğunu, 40 gün 40 gece dağları, ovaları aştığı gibi 40 motifini biz hem destanlarda hem mitik metinlerde okuduk. Dolayısıyla o dönemden gelen bir inanış yine. Sadece bu değil Orkun Bey. Doğum ve ölüm ritüellerinde de hem mitolojik dönemde hem şimdi 40 yine çok önemli. Ne
1: Kırkı
0: yapıyoruz?
1: çıksın
0: Evet, 40'ı
1: diyoruz, değil mi?
0: çıksın diyoruz ölünün. Yeni doğmuş bir bebek ve işte lohusa olan annenin 40'ı çıkmadan dışarıya çıkması çok hoş karşılanmaz. Kötü ruhların ve nazarın değeceğine inanılıyor.
1: Kırklanmak
0: Evet,
1: var.
0: kırklanmak var yine işte temizlenmek
1: Evet.
0: anlamında. Bunlar hep o mitolojik dönemden, şamanist uygulamalardan kalan, günümüzde de bizim hala inandığımız ve kutsiyet atfettiğimiz ritüeller aslında.
1: Neden

0: 40 hocam, 39 değildi.
1: Çünkü Türklerde formal rakamlar var. Bunlar tecrübeyle sabit. Sadece 40 değildi bu. 3, 7 ve 40'lar çok çok mühim. Bir de 52 var ama 52 İslamiyet'in etkisiyle hayatımıza girmiş bir rakam. Bunun dışında Türklerin ait olduğu ve deneyimlediği 3'ler, 7'ler ve 40'lar Orkun Bey.
0: Evet. Ağaç kültü ve su kültü. Bunların üzerine konuştuk daha önce, ancak bu kültleri hangi mitolojik anlatıyla bağdaştırabiliriz ve bunlarla ilgili gerçekleştirilen dilek inançları var elbette. Bunların mitolojik temeli hangi anlatılara dayanır?
1: Evet, ağaç kültü ve su kültü eski inanç sistemimizde bizim çok önemliydi. Doğayla alakalı her şey önemliydi. Neden? O dönemde, mitolojik dönemde de işte eski inanç sisteminde de insanla doğa eşit varlıklardı. Birbirlerine saygı duyuyor ve beraber yaşamak zorunda olduğu aralarında bir hukuk aslında vardı. Neden? İnsan doğaya saygı duyacak ki doğa da ona hizmet etsin. Eğer tam tersini yaparsa doğanı cezalandırıyordu. Bizim ağaç ve su kültümüz, daha doğrusu doğa kültü içerisinde. Şimdi biz o inançla beslenip hayatımıza devam ettiğimiz için bizim kültürümüzde hala şu var ve kültürel kodlarımızda. Eğer doğaya kötü davranırsanız, orada verimli bir ağacı yerinden sökerseniz, zarar verirseniz başınıza bir iş gelir. Hala ağaçları ya da işte sulak yerleri korumak için biz ne yapıyoruz Orkun Bey? Biliyorsunuz ki bizde evliya kültü var İslamiyet'in etkisiyle. Ne yaptık? Evet, işte ağaç kültü ya da su kültü mitolojik dönemdeki gibi devam etmiyor ama o alanları korumak için diyorlar ki orada bir evliya var, bir yatır var ya da o ağaç kutsal bir ağaç. Çok bolluk, bereket var ya da yanında bir şehitlik var ya da yine bir Hızır veli yatıyor diye ne yapılıyor? Oraya bir çaput bağlanıyor, dilekler dileniyor ya da oradaki bir çeşmeden bir su içilip işte hastalığıma iyi geldi. Üzerinde nazar vardı geçti, evime bolluk bereket geldi deniyor. Bakın mitolojik bir dönemden bahsediyoruz. Ağaç kültü, su kültü, doğa kültü derken aynı pratikler vardı, ismi farklıydı. Günümüze geldik, kültürel bakiyede halen devam ediyor. Sadece İslamiyet'in bir etkisiyle o artık bir kült değil, Hızır dedik biz ona, evliya dedik, veli dedik ya da şehitlik dedik ama yine onu korumaya, dua etmeye, oradan medet ummaya devam ettik.
0: Evet. Ağaçtan, sudan bahsettik. İnanışlarımız var. Peki bitkilere ve ağaçlara zarar verilmesi, bu durumda bereketsizlik geleceğine inanırız biz. Bu inancımızın da dayandığı mitik bir köken var mı?
1: Evet, Orkun Bey, bu mitolojik dönemde de böyleydi. Eğer sen bitkilere, ağaçlara ya da işte doğayla alakalı herhangi bir şeye zarar verirsen muhakkak doğa, yani Tanrı ve doğa aracılığıyla seni muhakkak cezalandıracak. Seni fiziksel bir cezaya maruz bırakacak ya işte bolluk bereket unsurları yok olacak, hastalık verilecek gibi. Ama muhakkak bir ceza yaşayacaksın. Günümüze geliyoruz. Halen bu devam ediyor. Sen hala doğanın dengesini bozan bir şey yaparsan ki halk anlatılarında bunun örneği çok fazla. Kimseye zararı olmayan, kendi doğasına uygun bir şekilde yaşamını sürdüren bir ağacı kesti, evi yıkıldı, çocuğu öldü gibi halk anlatıları kulaktan kulağa anlatılıyor. Halen doğaya zarar verirsen başına bunlar gelir ve geliyor da insanların gördüğü, deneyimlediği şeyler var. Bu mitolojik dönemde de böyleydi. Neden bunu korumaya çalışıyoruz hala anlatılarla, mitolojik dönemden kalan o bakiyeyle beraber? Çünkü doğayı korursan hayat sana bütün olağan imkanlarını sunacak ve hayatın devam edebilmesi için hem insan yaşamının hem de hayvanların da yaşamını devam ettirebilmesi için doğanın önemi aslında altı çiziliyor bunun. Zarar verme, koru çünkü ona mecbursun yaşamın devam ettirilebilmesi için.
0: Evet. Önceki programlarımızda al karısı, al bastı demiştik, bahsetmiştik. Bununla birlikte aklıma geliyor eşik ve kapı inançları. Kısa kısa isterseniz bunlara da değinelim. Mitolojik arka planı nedir bu inançların?
1: Evet, al karısı ya da al bastı. Farklı isimleri de var Orta Asya'da. Mitoloji kökeni ne? Bu bizim kültürümüzde lohusalara, yeni doğan bebeklere musallat olan kötücül bir ruh Orkun Bey. Hatta yeni doğan bebeklerin ciğerini alıp yediği, onu götürdüğünü de biliyoruz biz. Bundan korunmak için ne vardı? Mavi boncuk, mitolojik dönemdeki ismi Gökçe Muncuk. Aslında bildiğiniz nazar boncuğu, ismi farklı sadece.
0: Evet.
1: O dönemde de böyle, halen böyle. Bebeklerin yakasına bir nazar boncuğu iliştirilmesi, annenin yattığı yastığa, bulunduğu odaya demir konması. Bakın demir mitolojik bir inanç sisteminden geliyor. Çünkü demire biz inanıyoruz ki kötücül ruhlar yaklaşamazlar. Onun bulunduğu odaya da giremezler. bir salih

0: yapmış bir kadının odasına, bebeğin odasına demir herhangi bir obje konur ki kötü bir ruh gelmesin, onlara musallat olmasın diye. Bir süpürge konabilir yine onlar korunsun diye. Yine mitolojik dönemden geliyor. Eşik inançlarını dedik. Yine mitolojik dönemden gelen bir inanç sistemi bu. Biz şuna inanıyorduk eskiden. Eşiklerin bir ruhu vardır. Aslında evrende olan her şeyin bir ruhu olduğu gibi. Eşiğinde ruhu var. Hem iyi ruhu var hem de kötü ruhu var. Erlin oğullarının eşin bekçisi olduğuna inanılıyordu Orkun Bey mitolojik dönemde. Ve sen eşikte durursan, o dönemden bahsediyorum, günümüzde de aynı. Erlin oğulları sana zarar verecek. Çünkü o eşik onların mekanı. Nasıl zarar verecek? Seni o kötü enerjisiyle rahatsız edebilir. Ya da çocuğunun olmasına engel olabilecek bir negatif bir enerji verebilir sana. Bunun gibi. Ya da eve musallat olabilir ve seni rahatsız edebilir. Günümüze gelelim, buna hala inanılıyor. Benim babaannem de hep söylerdi. İşte biz çocukken eşikte durduğumuz zaman eşikte durmayın. Çocuğunuz olmaz. Eşikte durmayın. Ruhları rahatsız etmeyin. Bakın hala Anadolu'nun birçok yerinde bu inanç var. Ve dikkat ettiyseniz özellikle yaşlı insanlar evlere girdikleri zaman İslamiyet'in etkisiyle selam verirler. Sorduğunuzda da cevap budur. Evin ruhlarına selam veriyoruz ki hani işte evin bolluğu, bereketi devam etsin. Eğer destursuz yani selamsız girerseniz o ev boşken başka sahipleri olduğuna inanıyoruz. Mitolojik dönemde kötü ruhlardı, şimdi cinler. Onların size musallat olacağını inandığımız için muhakkak eve selam vererek girilmesini büyükler söylerler. Bunun dışında kapıyla alakalı, atnalıyla alakalı yine inanışlar var mitolojik dönemde. Neden atnalı Orkun Bey? Atnalı bir hilal şeklinde olduğu için ve gök tengriyle, gökle bağdaştırıldığı için yine nazara, kötü ruhlara iyi geleceğine inanılıyordu. Günümüzde de halen böyle devam ediyor.
1: Aynı zamanda demir.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet,
1: Atmalı.
0: evet.
1: Peki hocam, evlilik ritüelleri ve mezar ve ruhla ilgili halk inanışlarını mitolojik olarak temellendirebiliyor muyuz?
0: Evet, şöyle yine evlilik ritüellerinden başlamış olalım zikrettiğiniz gibi. Şöyle yapılıyordu mitolojik dönemde. Günümüzde de böyle, bunu belirtelim Orkun Bey. Gelin eve girmeden önce bir keçe üstüne basma, keçeden yapılan herhangi bir objenin üzerine basıp eve girmesi isteniyor. Neden? Keçe, koyunun ya da işte keçinin tüylerinden, postundan yapılan bir şeyin seçilme sebebi şu. Hatırlayalım, mitolojik dönemde Tanrı'ya sunulan, yani hediye olarak sunulan hayvan genelde koç, koyun seçilirdi. Kutsal bir hayvan olduğu için, Tanrı'ya sunulduğu için yine koç ya da keçiden ya da koyundan, onların postundan yapılan bir obje, bir halı gelinin eve girmesine seçiliyor. Neden? Yine gök tengriyle birleştiriliyor. Bolluk, bereket, evde huzur olsun diye. Şimdi mezar inanışlarıyla alakalı ne vardı mitolojik dönemde? O ölü gömme törenlerinde yine bir ölünün yanına demir bir eşya bırakılması vardı. Günümüzdeki gibi ölü şişmesin diye değil, kötü ruhlar ona, o artık ölmüş kişiye musallat olmasın, onunla uğraşmasın diye yapılıyordu. Biz günümüzde böyle demiyoruz ama yine ölmüş bir kişinin yanına, ki özellikle üzerine bırakırlar, bir bıçak ya da metal herhangi bir eşya, demir herhangi bir eşya ölü şişmesin diye yapılıyor. Ama bu mitolojik dönemden kalma bir özellik. Ve yine ruhla gökyüzüyle alakalı da bir inanış var Orkun Bey, mitolojik dönemden kalma. Biz mitolojik dönemde inanıyorduk ki yeryüzündeki her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardı. Ve o yıldızlar kayınca o insanın öldüğü ve bir dilek tutulma hakkının verildiğini biliyorduk. Biliyorsunuz ki günümüzde de bu halen devam ediyor.
1: Evet, yıldız kayarken dilek tutulması dediniz, atnalından bahsettiniz, ölünün üzerine şişmemesi için demir bir nesne konması da açıklandı tarafınızdan. Peki kara kedinin uğursuzluk getirmesi, hatta şu an aklıma geldi, Nevruz'da ateşin üzerinden 3 defa atlıyoruz. Sağ kulağın çınlaması da var, 13 sayısı var, köpeklerin ezan okunurken uluması, bebeğin 40 gün çıkarılmaması gibi örnekleri çoğaltabiliriz sanırım. Bu halk inanışlarının mitik kökeni nedir?
0: Kara kediden başlayalım isterseniz. Orkun Bey, aslında bizim kültürümüzde kara kedinin uğursuzluğu yok. Fakat siz de biliyorsunuz ki kültürler çok fazla iç içe geçtiği için ve birbirlerinden de etkilendiği için bu yabancı kültürlerden bizim kültürümüze de sirayet etmiş bir özellik aslında. Şöyle ki mitolojik kökeni aslında bunun Antik Mısır döneminde olan bir şey. Orada ya da işte Orta Çağ Avrupa'sında da bu böyleydi. Orada kara kediler uğursuz, insanlara zarar vereceğine inanılıyordu. Bu işte kültürün hareketliliğiyle beraber bizim kültürümüze de geçiyor. Çocukluğunuzda hatırlarsınız, yaşarsınız. İşte yanınızdan bir kara kedi geçtiği zaman uğursuzluk getirmesin diye saçın çekilmesi ya da işte gözünü kapat kara kediyi görme, uğursuzluk gelecek gibi. Bu bize ait değil. Dediğim gibi yabancı olan toplumlardan bizim inanç sistemimize de geçmiş ama bir pratik olarak da uyguladığımız bir inanç aslında.
1: 13 sayısı da mı yabancı?
0: 13'te evet bizde olmayan bir, 13'ün uğursuzluğu da bizde yok. Onun Hristiyan kökenli bir inanç aslında, 13 rakamın uğursuzluğu. Ne o da? Tanrı bir yemek daveti veriyor. Batı mitolojisinden bahsediyoruz Orkun Bey. Ve 12 Tanrı yemeğe katılıyor. Bir kişi yemeğe katılmıyor. 13'ün uğursuzluğu oradan geliyor. Ve bütün kültürlerde kendine yer bulmuş oluyor. Aslında Türk menşeli bir inanış sistemi değil 13'ün uğursuzluğu. Köpeklerin ulumasından bahsetmiştiniz. Köpeklerin uluması bizim mitolojik sistemimizde. Eski inançta şöyle inanıyoruz biz, köpeklerin görme yetisinin daha fazla olduğu için insanlara zarar veren ruhları, o kötücül ruhları görüyorlar. Ve onların uluması da o ruhları görmesiyle bağdaştırılıyor. İslami versiyonda da bunun ezan okunduğu zaman köpeklerin uluması yine o ruhları gördüğü, kötücül ruhları gördüğü ve onları uzaklaştırmak için yaptığına inanıyoruz.
1: Evet. Hocam peki son olarak şunu rica ediyorum sizden. İslamiyet'e değinmek istiyorum halk inançları konusunda. İslamiyet sonrası nasıl dönüşmüş?
0: Şöyle Orkun Bey, varlıkların isim ve kimlikleri değişti. Nasıl? Biz iyi diyorduk, koruyucu ruh ya da işte kötücül ruh diyorduk. O ne oldu İslami versiyonda? Cin oldu, melek oldu ya da evliya oldu. Varlıkların isimleri değişti yani. Biz evin iyisi demiyoruz da evin sahipleri diyoruz örneğin. Cinler, bunun gibi. Mekanların kutsallaştırılması değişti. Hatırlarsanız işte biz konuştuk, su kültü dedik. Yer su inançları dedik, doğayla alakalı kültlerden bahsetmiştik. Bunlar ne oldu artık? Yatır oldu, ziyaret yerleri oldu. İslami versiyonda ya da şehitlikte bunun içine dahil edilebilir. Ritüellerde yapılan şeyler var. Kurşun dökmeyi saydık, nazar boncuğunu kattık, bunun içine yağmur duası keza yine vardı. Buralarda söylenen dualar vardı şamanik dönemde eski inanç sisteminde. Artık onlar gitti, yerini İslami dualar aldı. Bakın uygulama aynı, sadece İslami dualarla bir değişikliği oldu. Bunun dışında sayıların sembolizmi devam ediyor yine aynı şekilde. Defin ve yas adetlerinde de yuh töreni vardı Orkun Bey. Şimdi biz buna ölüm töreni diyoruz.
1: Mitoloji, evrenin, insanın ve doğaüstü olayların nasıl algılandığını açıklayan arkaik bir düşünce sistemi değerli dinleyiciler. Halk inançları da bu düşünce sisteminin İslamiyet sonrası ve modern dönem içinde yeniden yorumlanmış hali. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında yaşayan kültürle kadim mit arasındaki sürekliliği anlamaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Mehmet Ayçiçeği ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in

kitabıyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin demirbaşı niteliğindeki Lüküs Hayat operatinden söz edeceğiz. Eser 1933 yılında İstanbul şehir tiyatrolarının başında bulunan Muhsin Ertuğrul tarafından sipariş edilir. Ertuğrul'un amacı maddi zorluklar yaşayan tiyatroya geniş kitleleri çekmek, böylece Darülbedai'yi ayakta tutmaktır. Buradan hareketle Ekrem Reşit Rey'den müzikli, eğlenceli bir oyun kaleme almasını ister. Oyunun yazarı resmi kayıtlarda Ekrem Reşit Rey olarak geçer. Ancak eserin yazım aşamasında o dönemde adı çeşitli siyasi nedenlerle saklı tutulan Nazım Hikmet'in de büyük katkısı olduğu hem söylenir hem bilinir. Oyunun akıllara kazınan ve hala dillerden düşmeyen müziklerini ise Ekrem Reşit Rey'in kardeşi, ünlü besteci Cemal Reşit Rey besteler. Türk toplumunun batılılaşma süreciyle girdiği kültürel çatışmaları da mizahi bir dille ele alan operet, sahnelendiği ilk günden itibaren çok büyük ilgiyle karşılanır. Eser, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ve Zeynep karakterlerinin yanlışlıkla girdikleri zengin bir malikanede yaşadıkları komik ve şaşırtıcı durumlar üzerine kuruludur. Oyun, sınıf farklılıklarını sonradan görmeliği ve insanların lüks yaşama olan özentisini ironik bir biçimde eleştirirken de herkesi güldürür. Oyunun en dikkat çekici özelliği Türk tiyatro tarihindeki benzersiz devamlılığıdır. Lüküs Hayat ilk sahnelenişinden 52 yıl sonra 1985'te Haldun Dormen tarafından zamanın İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye konur. Bu prodüksiyon şehir tiyatroları bünyesinde aralıksız olarak 30 yıla yakın sahnede kalarak erişilmesi çok güç bir başarıya da imza atar. Bu dönemde Rıza karakteriyle özdeşleşen Zihni Göktay oyunu binlerce kez oynayarak tarihe geçer. Suna Pekuysal da emekli olduğu 1998 yılına kadar 14 yıl sahnede Zeynep karakterine can vermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak, dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz, dedi. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetlemeleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev alacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yaptığı atılıma dikkat çekti. Türkiye'nin sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, yeni projeler hakkında da bilgi verdi. Dünyada sınırlı ülkenin geliştirdiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasını Marif Tiyatro Akademisi sertifika töreninde yaptı. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemede sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenlemeyle akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da yapılan görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Putin, herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Ancak Washington'un sunduğu uzlaşma önerilerini değerlendirdiklerini ve kabul ettiklerini açıkladı. ABD ile temasların süreceği mesajını verdi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e

yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. Kavurucu sıcaklar

Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Defilenin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonunda ise 5. galibiyetine imza atmış oldu. Ve hava durumu: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim bugün sizler için seçtiğimiz bitkiler karaciğer sağlığına olan faydalarıyla öne çıkmakta. İlk bitkimiz M.Ö. 4000'li yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan kadim bir bitki türü. Bahar aylarında sarı çiçekleri ve rüzgarda dağılan tüylü tohumları ve halk arasında radika ya da üfleme papatyası olarak bilinen yaprakları, çiçekleri ve köküyle her biri ayrı bir şifa kaynağı olan bu bitkimizin adı hindiba. Antik dönemlerden günümüze uzanan bu özel bitkiyi tarihsel hikayesi, genel kullanımı ve farmakolojik özellikleriyle değerlendirir misiniz Sayın Hocam?
2: Evet, bugün özellikle karaciğer rahatsızlıklarını gündeme aldığımız için aslında çok mutluyum ve Türkiye florasında da bu hastalıklarda, bu endikasyonda kullanılabilecek bugün 3 harika bitkiden bahsedeceğiz. Tabii ki ilki Taraxacum officinale yani kara hindiba bitkisi. Dünya genelinde en yaygın dağılım gösteren tıbbi bitkilerden biridir ve yüzyıllardır halk hekimliğinde kullanılan önemli drog kaynaklarından da biridir aynı zamanda. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada doğal olarak yetişmekte ve farklı kültürlerde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tabii ki bahsettiğiniz tıbbi kullanımı çok önceki yıllara, 2000'li, 4000'li yıllara kadar uzanmakta olup geleneksel tıp sistemlerinin içinde bakıldığında karaciğer ve safra hastalıklarından sindirim bozukluklarına kadar, hatta birazdan yine bahsedeceğim solunum yolu rahatsızlıklarında bir kullanım alanına sahip. Günümüzde de yine fitokimyasal yapısı, biliyorsunuz biz her zaman sohbetlerimizde önce bir geleneksel yapıyı, bir tarihsel uzantıyı, arkadan da modern tedavi sistemindeki yerine ve bu bitkilerin içerisinde etkili olan fitokimyasallara baktık. Bunları aydınlatarak konuştuk.

0: ve farmakolojik etkilerini de bilimsel çalışmalarla desteklenmesi. Yani ne iş yapıyorsak yapalım, hangi bitkiyle uğraşıyorsak uğraşalım, bir kanıta dayalı olması ve güvenli kullanımına ilişkin konularımızda veya sohbetimizde yer verdik. Şimdi kara hindibağının tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin ilk kayıtlar antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak bizim hekimlerimiz var biliyorsunuz, Anadolu topraklarında yaşamış, burada bilgilerini, tecrübelerini bize bırakmış olan Dioskorides ve Galen gibi antik dönem hekimleri kara hindibağı çok fazla kullanmışlar. Özellikle karaciğer hastalıkları ve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle de önermişlerdir hastalarına. Orta Çağ Avrupa'sında manastır bahçelerinde yetiştirilen temel şifalı bitkiler arasında yer almış. Özellikle böbrek, karaciğer ve sindirim sistemi hastalıklarında da kullanılmıştır. Bir diğer taraftan tabii ki biz Avrupa'nın bir parçasıyız, Asya'nın bir parçasıyız. Diğer taraftan da yine Asya'nın ama biraz daha uzak doğuya gittiğimizde traditional Chinese medicine, yani geleneksel Çin tıbbı içerisinde de yer almış ve Pu Gong Ying adıyla bilinerek çok uzun süredir, 1000 yılı aşkın süredir ateşli hastalıklar, meme iltihapları, apseler, deri enfeksiyonları ve toksinlerin uzaklaştırılması amacıyla da tercih edilmiştir. Geleneksel Çin tıbbına göre kara hindiba aslında ısıyı temizleyen ve toksisiteyi uzaklaştıran. Dolayısıyla da eğer ki biz aldığımız tüm o farmasötik formlar dedik, yani tablet, kapsül gibi ağızdan oral olarak aldığımız bütün bu ilaçların veya takviye edici gıdaların karaciğerde metabolize olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla karaciğerimizin yorgunluğunu da biliyoruz. Biz bu nedenle hastalarımıza, tabii ben bir eczacı olarak önerebilirim, hekimler de yine bunu aynı şekilde derler ki bu kadar çok tıbbi ürünü bir arada kullanmak bazen hastayı yorar, karaciğeri yorar. İşte bu bitkiyi de detoksifikasyon amacıyla, yani toksiteyi uzaklaştıran, biraz daha karaciğeri dinlendiren, bu nedenle de zaten karaciğer hastalıklarında kullanılan önemli bitkiler arasında sınıflandırılma sebebidir. Tabii Kuzey Amerika yerlileri de yine kara hindibağının kök, yaprak ve çiçeklerini farklı amaçlarla değerlendirmişler. Köklerini mide rahatsızlıkları, romatizma, böbrek hastalıklarında kullanırken yapraklarını ödem giderici olarak, yara iyileştirici olarak kullanmışlar. Ayrıca bitkinin sütlü lateksi de sihirler üzerine sürülerek de topikal olarak değerlendirilmiş. Anadolu'ya dönüp bakarsak eğer, uzun yıllardır arslan dişi, sizin söylediğiniz gibi radika, acı günek, çıtlık, eşek marulu, gavur pancarı gibi yerel isimlerle bilinen bir bitki. Bakıldığında da Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, yani neredeyse tüm Türkiye'de, Anadolu'da hem besin hem ilaç olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
1: Hocam, karaciğere olan faydalarını açacak olursak neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi tabii en temel alanı karaciğer rahatsızlıkları dedik. Dünyanın farklı bölgelerinde, az önce de söylediğim gibi, hatta Türkiye'nin içinde bile farklı bölgelerde oldukça benzer bir indikasyon için kullanıldığı gibi, asıl olarak sindirim sisteminde ve karaciğer rahatsızlıklarında, yani halk arasında iştahsızlık, hazımsızlık, mide dolgunluğu, kabızlık, safra kesesi fonksiyon bozukluklarında çay şeklinde tüketilmiş mesela. Özellikle de yemeklerden önce hazırlanan kök ve yaprak infüzyonları, ki infüzyonu hatırlarsanız tıbbi çaylarda demleme olarak geçirmiştik,
1: Evet.
0: iştah açıcı ve sindirim kolaylaştırıcı olarak bir etkisinin var olduğu tespit edilmiş. Tabii ki ikinci önemli kullanım alanı diyorum. Neden? Halk arasında baktığınızda en basit ilaç şekilleriyle kullanımında, hani bir tıbbi çay olarak kullanımından bahsettiğimizde, genellikle bu sindirim sistemi rahatsızlıklarında tercih edilmiş. Ama dönüp Anadolu halk hekimliğine baktığımızda kara hindiba karaciğer temizleyici olarak bilinmekte işte. Az önce de bir toksite giderici olarak konuştuk ya, karaciğer temizleyici olarak bilinmekte. Ve geçmişte işte sarılık, yağlı karaciğer gibi safra akışının yetersizliğinde, karaciğer fonksiyon bozukluklarında kullanılmış ve bu bugün yapılan bütün farmakolojik çalışmalarla da desteklenmiştir. Sizin hep modern tedavi sisteminde Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarından konuşuyoruz ve bu monograflarda da bu bitkiye ait aslında hem toprak üstü kısımlarının hem de köküne ilişkin ayrı ayrı monograflarının bulunduğunu, her iki tarafta da farklı veya benzer kullanım alanlarına ilişkin ve kanıta dayalı bilgilerin sunulduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan yapraklarının güçlü idrar söktürücü etkisi var. Dolayısıyla hipertansiyon hastaları, bir ödem, böbrek taşı problemi olanlar, idrar yolu enfeksiyonlarında da geleneksel olarak tüketilmektedir. Fransızca'da da kara hindibaya verilen isim aslında pisenlittir. Yani aslında yatağı işeten anlamında, yani tam bir çeviriye bakarsanız bu ne anlamına geliyor aslında? Bir idrar söktürücü özelliği var. Bu da diüretik etkin, işte diürezi artırdığı için bu diüretik etkinin halk arasında ne kadar iyi bilindiğini göstermekte. Tabii biz de diyoruz ki önce biz bunları besin olarak tüketiyoruz. İnsanlar besin olarak bilmeden ilaç ya da tedavi edici kısmına geçemezler. Dolayısıyla genç yapraklar ilkbaharda salata olarak tüketilmekte ve halkımız bunu metabolizmayı güçlendirdiğini, insanların kendini daha zinde, daha enerjik hissettiğini düşünerek kullanmışlar. Bazı bölgelerde de kavrularak sebze yemeği şeklinde hazırlanırken köklerinden de kahve benzeri içecekler elde edilmiş. Ama bu başka türlerde de tabii, başka isim verilen türlerde de gerçekleştirildiği için belki de bir nevi hani lokal isimlerden kaynaklanan bir karışıklık da söz konusu olabilir. Yani demek istediğim şu ki, hem çay hem lapa şeklinde uygulanması Anadolu'nun birçok bölgesinde bahsettiğim bu özelliklerin yanında romatizma, gut hastalığı veya eklem ağrılarında da tercih edilebilir bir kullanıma girmiştir.
1: Hocam, vücudumuzda doğru sindirim için safra kesesi sağlığının önemli olduğu hepimizin malumu. Hindibağın safra kesesi üzerindeki etkileriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi zaten hani az önce söylediklerimle tamamlanacak bir söz. Şöyle ki, saframız ne işe yarıyor aslında? Safrada yağlı besinlerin sindirilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla biz kolagog, kolerotik etki, yani bilimsel dille bu şekilde söylüyoruz ve yağlı besinlerin sindirimine yardımcı. Bu bitki de yine safra kesesi üzerinde etkili ama hani asıl olarak düşündüğümüzde etki ettiği yer karaciğer diyoruz. Ve aslında ben burada bir noktada uyarayım. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, asıl diüretik etkisinden dolayı, ben yeri geldiği için söylüyorum, konudan biraz bağımsız. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, şeker hastaları potasyum miktarını artırabileceği için bu kara hindibağının kök kısımlarını özellikle de kullanmamalıdır. Siz safrayı sordunuz ama ben belki bir başka etkileşimi de burada belirtme gereği duydum. Evet. Safrada da yağlı besinleri sindirmeye yardımcı olarak kullanılabilir.
1: Yine hindibağ bitkisinin haricen kullanım alanlarına, özellikle egzama ve akne gibi iltihaplı cilt sorunlarında eczacı gözüyle bakacak olursak bu sorunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Aslında şöyle, deri hastalıklarında kullanılmış. Az önce de söyledik, haricen yani topikal özellikle kullanılmış. Bu lateksli kısımları daha çoğunlukla sil üzerinde tercih edilmiş ama nasır, egzama gibi bazı cilt lezyonlarında da doğrudan kullanılmış ve modern araştırmalar, dermatolojik araştırmalarda bu uygulama tam olarak belki de hani bu yönüyle doğrulanmış kısmını göstermese de lateks içerisinde yer alan bazı bioaktif bileşenlerin, etkili bileşenlerin bu lokal etkilerle cilt hastalıklarında kullanılabileceğine dair bilgiler vermiştir. Fakat tabii biraz da ben böyle işin fitokimyasal kısmına gelince, kara hindibağ bitkisinin kök kısmında çok yüksek inülin içeriği var. Bizi dinleyicilerimiz de inülini çok iyi bilirler. İnülin bağırsak mikrobiyotasında aslında çok etkili, çok da olumlu sonuçları getirebilecek bir prebiyotik olarak kullanımı zaten oldukça bilinen bir görüştür diyeyim size. Bu durumda da halk arasında bağırsakları düzenleme şeklinde ifade edilen etkinin aslında bilimsel olarak çalışmalara bakıldığında da inülinden gelebileceği belirtilmiştir. Şimdi burada az önce de dedim ki ben üst solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılıyor. İşte burada da bitkinin toprak üstü kısımlarının safra salgısını arttırıcı, diüretik etkileri nedeniyle de ve yine dispeptik problemler, iştah kaybı, antibakteriyel etkinliği kayıtlı ve az önce bahsettiğim polisakkaritleri nedeniyle de bağışıklık sistemi üzerine oldukça etkin. Bir boğaz ağrısında, akciğer hastalıklarında, böbrek şikayetlerinde de oldukça sıklıkla kullanılmaktadır.
1: Hocam, son olarak hindibağın kan şekeri üzerine etkileri de söz konusu. Zayıflama diyetlerinde yardımcı rol oynadığından söz edebilir miyiz? Tokluk hissi süresini uzatabilir mi?
0: Tabii şimdi bu biraz da hani bahsettik ya, içindeki belki de bir kısım lifli yapılarından ileri gelebilir ama burada daha çok hani bunu kan şekeri düzeyi demek belki de asıl bu bitkinin primer etkisi değil. Öyle söyleyeyim size, yani ilk başta konuşacağımız etkilerinden biri değil. Ama halk arasında tabii ki genel bir besin amacıyla, doğru bir beslenme, bir diyet açısından baktığımızda kan şekeri düzenleyici de diyebiliriz.
1: Efendim, karaciğere faydalı bitki türlerinden bir başkasıyla söyleşimize devam ediyoruz.

0: Sırada papatyagiller familyasından mor renkli ve dikenli çiçekleriyle Akdeniz ikliminin doğal bitki örtülerinden deve dikeni ile devam ediyoruz. Deve dikeninin yüzyıllardır halk arasında bu denli ilgi görmesinin nedeni nedir hocam? Bir de deve dikeninin yine karaciğere olan faydalarından da bahsedebilir miyiz?
1: Evet, bence en önemli bitkilerden biri bu deve dikeni. Silibum marianum ve bahsettiğiniz gibi papatyagiller Asteraceae familyası, Compostae familyasına ait ve dolayısıyla da tabii ki Akdeniz havzasının kökenli ve günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde hem doğal olarak yetişen hem de içindeki etkili bileşikler nedeniyle ve bir taraftan tıbbi ürünleri de olduğu için kültüre alınmış olarak yetiştirilen en önemli tıbbi bitkilerden biridir. Ve özellikle de meyvelerinde bulunan flavonolignanlar diyoruz biz bunlara ki yine dinleyicilerimiz duymuştur silimarin kompleksi, silimarin içeriği nedeniyle karaciğer hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Geleneksel halk hekimliğinden modern fitoterapiye doğru bakıldığında belki de en başarılı şekilde taşınmış bitkisel tıbbi ürün örneklerinden biridir. Hepatoprotektif yani karaciğer koruyucu etkisi, antioksidan özellikleri, güvenilir kullanım profili nedeniyle de Avrupa'nın pek çok ülkesinde standartize edilmiş ekstreleri, preparatlar şeklinde tercih edilmekte. Şimdi baktığımızda yine 2000'li yıllar öncesine kadar antik çağın en önemli hekimleri dedik ki Dioskorides'imiz. Bu eserlerinde özellikle bitkinin safra akışını artıran, karaciğeri güçlendiren özelliklerinden söz edilmiş. Daha sonraki bu alanda önemli hekimler deve dikeninin safra sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığını önermiş ve bitkinin daha çok sarılık, sindirim sistemi bozukluklarında da tercih edildiği bildirilmiştir. Tabi orta çağa gelip baktığımızda yine manastır bahçelerinde yetiştirilmiş temel şifalı bitkiler arasında yer alıyor ve 12. yüzyılda da deve dikeninin karaciğer ve dalak hastalıklarını iyileştiren en önemli bitki olduğu tanımlanmış. Şimdi bitkinin tür isminden daha doğrusu epitetinde geçen Marianum ifadesi var. Bu ise Hristiyan geleneğinde önemli bir efsaneye dayanıyor ve rivayete göre Mary yani Mother of Jesus İsa'nın annesi sütünden birkaç damla bitkinin yapraklarına düşüyor ve yapraklar üzerinde beyaz damar görünümü meydana geliyor. Bu da Avrupa'da milk thistle yani süt dikeni adıyla tanınmakta oluyor. Bu sembolik inanış nedeniyle de orta çağ boyunca emziren annelerde süt artırıcı olarak da kullanılmış ve Akdeniz ülkelerinde de yüzyıllar boyunca genç sürgünleri, yaprak sapları, sebze olarak tüketildiği gibi olgun meyveleri asıl bizim konuya sebep olan, kullanılan kısımları olan meyveleri de karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde değerlendirilmiştir. Ve 20. yüzyıl belki de daha öncesinden itibaren silimarinin yüksek oranda bir kompleks bir yüksek fraksiyon şeklinde elde edilmesiyle beraber de bütün bu etkilerin farmakolojik etkilerin çalışılması da modern tıbba dayatılmıştır. Şimdi Anadolu'ya baktığımızda deve dikeni tohumlarını, meyvelerini, bunlardan hazırlanan tıbbi çay formlarının yine sarılık, hepatit, yağlı karaciğerde, karaciğer büyümesinde kullanıldığını görüyoruz. Safra kesesi hastalıklarında önemli bir yere sahip tabii ki. Safra akışını arttırıyor, safra çamuru deniyor halk arasında. Safra çamurunda sindirim problemlerinin giderilmesinde kullanılmış. Yine sindirim sisteminde iştahsızlık, mide hazımsızlığı, dispeptik rahatsızlıklar, şişkinlik, kabızlıkta da yer aldı ve içindeki acı bileşenler nedeniyle de mide sekresyonunu uyardı ve sindirim fonksiyonlarını desteklediği de tespit edilmiş. Tabii ki yine başa dönüyorum bir sebze olarak kullanılmasını dikenlerinden genç sürgünleri özellikle de dikenlerinden temizlendikten sonra sebze olarak pişirilmiş, salata olarak kullanılmış Anadolu'da. Ege ve Akdeniz bölgesinde de özellikle hep böyle ot festivalleri falan da evet. Olur ya. Tabii ki en birinci kullanılacak otlardan biri de bu. Ege ve Akdeniz bölgesinde de yine beslenme kültürünün bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir.
0: Hocam halk arasında deve dikeni ayrıca mantar zehirlenmelerinde de kullanılmakta. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Evet, bu da çok önemli. Belki de bu bitkiyle ilgili konuşacağımız en önemli ikinci konu diyebilirim. Halk arasında mantar zehirlenmelerinde kullanılmakta. Bunun da tabii ki bilimsel temele dayandırılarak yapılan çalışmaları da bu durumu önemli ölçüde desteklemiş ve özellikle de Amanita türevi mantarlarda karaciğer hasarına karşı koruyucu etkinlikleri tespit edilmiş akut

0: mantar zehirlenmelerinde bitkinin evde kullanılması tabii ki yeterli değil. Özellikle şimdi yurt dışında da bu konuya ilişkin acil tıbbi tedavinin zorunlu olduğu mantar zehirlenmelerinde bir panzehir olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konu üzerinde de günümüzde özellikle bu en popüler olarak belki de konuşulacak konular arasında Silibum Marianum yani deve dikeninin mantar zehirlenmesindeki bu etkisi oldukça önemlidir diyebilirim.
1: Evet. Karaciğer sağlığına faydalı bitkilerle ilgili birlikteliğimiz devam edecek. Hocam son 5 dakikamıza girerken
0: Evet.
1: karaciğer sağlığına olan faydaları ile ilgili öne çıkan son bitkimiz Akdeniz coğrafyasının sofralarımıza ve de sağlığımıza sunduğu bir başka şifa kaynağı enginar. Enginar deyince halk arasında ilk akla gelen yine karaciğer sağlığı oluyor hocam. Bilimsel veriler enginar için neler söylüyor?
0: Evet, Cinara scolymus. Tabii ben yine eski ismiyle hitap ettim enginar için. Hep konuşuyoruz farklı bitkilerin isimlendirilmeleriyle ilgili web siteleri var. Günümüzde her yapılan çalışmayla isimler de değişiyor ve enginarın da aslında ismi değişti ama bizim genel olarak bildiğimiz ismiyle Cinara scolymus. Bu da Asteraceae familyasının önemli bitkilerinden biri. Ben şimdi burada hemen şöyle bir noktaya girmek istiyorum. Halkımızda genel bilinen şöyle bir yanlışlık var. İşte enginar çok tüketilirse, besin olarak tüketilirse karaciğere iyi geliyor diye. Hemen pazardan gidip biz kapitülüm diyoruz aslında. Diyebilirim ki hani bir çiçeklerin oturduğu tablo diyebilirim. Hani yuvarlakça yiyoruz yani ya, çok
1: Evet.
0: güzel enginarı aslında karaciğer sağlığı için tüketiyoruz. Fakat baktığınızda bilimsel olarak enginardan elde edilen preparatlar 2 yıllık bir bitkidir. Bu bitkinin ilk yılda çıkan rozet yapraklarıdır kullanılan kısmı. Fakat tabii ki genel olarak sağlığımıza dikkat etme, sağlığı koruyucu etkilerinden bahsettiğimiz için bitkinin kapitülümlerinde yine günümüzde sebze olarak tüketilmektedir diyebilirim. Yani öncelikle yine besin amacıyla kullanılmış. Akdeniz havzasında özellikle de karaciğer ve sindirim sisteminde kullanılan, tüketilen en önemli bitkilerden biri. Aynen Silibum'da olduğu gibi modern farmasötik formlarında standardize ekstreleri halinde tıbbi ürünleri de bulunmakta ve hepatoprotektif yani karaciğeri koruyucu olarak koleretik yani safrada yine yağlı besinlerin sindirimine yardımcı etkileri nedeniyle de tercih edilmiş bir bitkidir. Şimdi Akdeniz'in batı kesimlerinde özellikle yetişen hatta kültüre de alınan bir bitki ve yine Theophrastus ve Dioscorides ilk defa demişler ki enginar diye bir bitki var. İlk defa yine onlar söz etmiş ve özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve safra salgısını artırıcı özelliklerinden bahsetmişler. Yine Roma İmparatorluğu'nda da özellikle böyle ağır yemek yiyen, işte yağlı besinleri tüketen kişilerde sindirimi kolaylaştırmak amacıyla safra akışını arttırdığı nedeniyle mideyi rahatlatması nedeniyle çok fazla tüketilmiş. Özellikle İtalya ve Fransa'da enginarın çok fazla sayıda kültürü yapılmaya başlanmış ve en önemlisi de bizim ülkemizde de aynı aristokrat sofralarına geçmiş. Yani halk hekiminin de önemli bir yeri var ama birdenbire besin değeri, tedavi edici değeri nedeniyle de aristokrat sofralarına gelmiş ve karaciğeri temizleyen bitki olarak yine bu da ön plana geçmiştir. Şimdi Anadolu halk hekimliğinde dediğim gibi asıl olarak yaprakları önemli ve yapraklarından hazırlanan tıbbi çayları yine karaciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmış. İştah kaybı yaşayan bireylerde yine enginar yaprakları tercih edilmiş. Az önce söylediğim gibi aslında o çiçek tablası yani onu tüketmek, düzenli olarak tüketen kişilerde de kolesterolü düşürdüğü, genel sağlığı koruduğu da düşünülmektedir. Şimdi burada hemen zamanımız bitmeden ben hep biliyorsunuz etkileşimler konusunda da uyarmak istiyorum. Safra artırıcı etkisi olduğu için safra taşı olan kişilerde kolik oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle safra kanalı tıkanıklı olan kişiler bu bitkiyi kullanmamalıdır. Tabii ki her zaman bitkilere ilişkin hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımında da hekimlik esası ilkeleri göz önüne bulunduğunda tıp hekimlerinden destek almalarını da isteriz bu konuda.
1: Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, ilk bölümden bugüne ülkemiz florasında yetişen bitkileri derledik sizler için. Bu keyif dolu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçan

0: Gaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam programımızın son bölümü olması hasebiyle dinleyicilerimize son bir mesajınız olacak mı?
1: Evet, ben öncelikle tüm programlara davetiniz için, TRT'nin bu güler yüzlü ekibine gerçekten beni çok mutlulukla ağırladığınız için bir öncelikle teşekkür etmek
0: Biz teşekkür
1: istiyorum.
0: ederiz.
1: Ve son olarak da ben tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklarla uğraşıyorum ve görüyorum ki doğal dendiği zaman maalesef hani hiçbir yan etkisinin olmayacağı üzerine hep düşünceler mevcut. Ama biz elimizden geldiğince ne yaptık? Bitkilerin içeriklerine yönelik, bu nedenle farmakolojik etki veya biyolojik etkilerine yönelik konuştuk. Ama bir diğer taraftan da hem ilaç etkileşimlerinin olabileceğini, hem de bazı yan etkileri doğurabileceğini, özel popülasyonlar var, işte çocuklar, hamiler, emzirenler, geriatrik yani yaşlı gruplar. Buralarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik. Dolayısıyla standardize edilmiş tıbbi ürün haline gelmelerinin ne kadar önemli olduğunu ve bizim yaşantımız içerisinde de hem sağlığı koruyucu hem de tedavi edici özelliklerinden dolayı da bu şekilde hazırlanmış farmasötik formları halinde kullanımlarının tercih edilebileceğini belirtmeye çalıştık. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi efendim. Esen kalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Karşılaşırsak yine seninle, ne istersen sor, anla, söyle. Sakın eski günlerden.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yaptığı atılıma dikkat çekti. Türkiye'nin sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, yeni projeler hakkında da bilgi verdi. Dünyada sınırlı ülkenin geliştirdiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz, dedi. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi. Milliyetin Bakanı Tekin açıklamasını Marif Tiyatro Akademisi sertifika töreninde yaptı. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemede sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenlemeyle akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da yapılan görüşme ilişkin detayları paylaştı. Putin, herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi ancak Washington'un sunduğu uzlaşma önerilerini değerlendirdiklerini ve kabul ettiklerini açıklıyordu. ABD ile temasların süreceği mesajını verdi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Ve Spor Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonunda ise 5. galibiyetini imza atmış oldu.

Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris'te 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

dostum. Ben senin yanından geçtim, sen beni hiç fark etmemiştin. Hoştun hoştun, çok hoştun ama bir doluydun, bir boştun.

ama sen beni beğenmemiştin. Derdim derdim bütün derdim, çoğu aldım biraz verdim ama sen daha başlamamıştın.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: 1 dakika.
1: Alfred Wegener 1915 yılında kıtaların kayma teorisini ortaya atmıştır. Bu teoriye göre milyonlarca yıl önce yeryüzü Pangea adındaki tek bir kara parçasından oluşmaktaydı. Pangea'nın parçalanmasıyla bugünkü kıtalar oluştu. Aynı canlı fosillerine binlerce kilometre uzaklıktaki kıtalarda rastlanması ve kıta sınırlarının bir yapboz gibi birbirini tamamlaması bu teoriyi destekler. Buna göre dünyamızın yüzeyi birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Yerkürenin sıcak çekirdeğinin baskısıyla yukarı hareket eden manto, kendisinden soğuk yer kabuğuna yaklaştıkça tekrar aşağıya çöker. Mantodaki ısı akımlarının neden olduğu bu hareketler, levhaları ve onların üzerindeki kıtaları her yıl 1-2 santimetre hareket ettirir. Levhaların milyonlarca yıl süren bu hareketliliği, levha sınırlarında yeni kıtaları, okyanusları, volkanik dağları ve sıra dağları oluştururken, bu alanlarda volkanizma ve deprem olaylarının da ortaya çıkmasına neden olur.
0: 1 dakika.
2: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. CHP'de kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da yapılan görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Putin, herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi ancak Washington'un sunduğu uzlaşma önerilerini değerlendirdiklerini ve kabul ettiklerini açıkladı. ABD ile temasların süreceği mesajını verdi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Ve spor, Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonundaysa 5. galibiyetine imza atmış oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag

Penak 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri

0: yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Sefa Aktan, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Yayın esnasında bizi ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hatırlatalım. 90 312 463 34 19 463 34 21.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve nereye gidiyoruz?
1: Ve ama şunu da hatırlatalım. Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmasınlar. Yorum ve önerilerinizi muhakkak bekliyoruz efendim.
0: Haftanın yıldızları olunca ben heyecanlanıyorum
1: evet,
0: herhalde. Bir
1: evet.
0: an önce gidelim diye
1: Kesinlikle.
0: Anons ettim. O zaman
1: çok güzel haberler var. Haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Haftanın yıldızlarına ülkemizin kadim şehirlerinden Bursa'dan başlıyoruz. Bursa Kültür Yolu Festivali 27 Haziran'da başladı ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Bursa'da neler yaşanıyor, hangi etkinlikler var? Detaylar için seni dinliyoruz Yasin.
1: Evet. 9 gün sürecek festival sergilerden, konserlere, sahne sanatlarından, atölyelere ve tabii ki gastronomi etkinliklerinde dahil olmak üzere çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.
0: Ne ararsanız var diyorsun yani.
1: Her şey var. Tabii ki Kültür Yolu Festivali zaten bu demek. Pek çok seçkiyi, pek çok yelpazeyi bir araya getiriyor ve yöre halkına, şehir halkına pek çok etkinliği sunuyor. Festival kapsamında oluşturulan lezzet noktası seçkisinde Bursa'da 45'ten fazla restoran, kafe, yerel işletme seçildi ve Bursa'nın zengin mutfak kültürüne, köklü gastronomi mirasına ev sahipliği yapacak, misafirleriyle buluşturacak. FSM hastane alanında gerçekleştirecek 9 gün boyunca ücretsiz konserler olacak. Ve festival kapsamında Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Türk müziği sözlü eserler beste yarışmasına ilk seslendiriliş töreni yapılacak, ödül töreni yapılacak. Bu da tabii ki çok kıymetli. İlk yapılacak eserler elbette festivale damga vuruyor. 4 Temmuz'a kadar dediğimiz gibi devam edecek ve tabii bu süre içerisinde yeni oyunlar da var. Mesela Osman Gazi'nin Çınar Rüyası'yla başlayan ve Bursa'nın fethiyle sonuçlanan ilk kez gösterilecek Çınar'ın Gölgesi oyunu da festival kapsamında tiyatro severlerle buluşacak. Coşkulu bir festival olacağına şüphe yok. Bursa gerçekten çok güzel bir ev sahibi.
0: Az yani, önce altını çizdiğimiz
1: evet.
0: gibi kadim bir şehir.
1: Kadim bir şehir.
0: Bizimkisi elbette ki bir kültür sanat programı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Bursa'da olup bir İskender değil mi?
1: Yerdik.
0: İyi giderdi.
1: Evet iyi giderdi.
0: Neyse, kesin. Bir ekip olarak böyle bir planlama yapalım.

0: Yapalım.
1: Bursa'dan sonra Denizli'deyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali bu yıl 20. yaşını kutluyor. Bugün başlayacak organizasyon 5 Temmuz'a kadar sürecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 20 farklı ülke topluluğu merkez ve ilçelerde kültürel bir şölen sunacak. Festivalin detayları için de Yasemin'i dinliyoruz.
0: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen ve her yıl yapılan Uluslararası Halk Dansları Festivali bu yıl 20. yılında. Bu gerçekten büyük bir gurur. Bir festival, belediyenin yapmış olması ve bunu devam ettiriyor olması çok kıymetli. Denizli'nin ulusal ve uluslararası arenada kültürel tanıtıma da katkı sağlıyor bu festival şüphesiz. Ve 20. yılında dünyanın pek çok ülkesinden dansçıları bir araya getirecek. Kıbrıs'tan Başkurt Cumhuriyeti'ne, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Senegal, yani sayısız pek çok ülke benim elime geçen ve aldığım bilgiyle 18 ülkenin halk dansları ekipleri bu festivalde kültür miraslarını sergileyecek.
1: Azın sanmayacak sayıda ülke etkinliğe katılıyor
0: evet,
1: anladığımız
0: kesinlikle.
1: Kadarıyla.
0: Ve tabii ki bu aynı zamanda şehir ekonomisine de çok kıymetli bir destek sağlıyor. Sadece kesinlikle. Kültürel bir katkı değil. Festivalin finali 5 Temmuz Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kongre merkezinde yapılacak. Tabii ki kıymetli sanatçı Özel Gönlüm'e ismini veren Özel Gönlüm salonunda gerçekleştirilecek. Bir hafta boyunca renkli kostümlerin, coşkulu ritimlerin ve dünya danslarının sergileneceği bu şölen ücretsiz sunulacak.
1: Özel Gönlüm'ü de buradan sevgi ve saygıyla yad edelim. Evet. Çok kıymetli bir sanatçıydı. Güler yüzlüydü. Harika bir insandı. Hatta yayın başlamadan önce de seninle sohbet ederken onun ismini gündeme getirmiştik.
0: Evet, TRT'de çok dinlerdik dedik. Evet.
1: Bir kez daha sevgi ve saygıyla kendisini anıyoruz. Devam edelim. 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali. Klasik bale repertuarının başyapıtlarından Kuğu Gölü perdelerini 26 Haziran'da açtı ve bu haftada iki büyük eseri yeniden sanatseverlerle buluşturacak.
0: Evet, bence bu haftanın en güçlü sahne sanatları etkinliklerinden birisi bu 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ndeki etkinlikler. Karl Orff'un Carmina Burana'sını Efes Antik Tiyatrosu'nda canlı dinlemek, hem eserin ölçeği hem de mekanın atmosferini düşündüğümüzde gerçekten özel bir deneyim sunuyor. 30 Haziran ve 2 Temmuz'da sahnelenecek bu eseri İzmir Devlet Opera ve Balesi sunacak. Vladimir Lungu'nun orkestra şefliğini yapacağı bu eserin ardından 4 ve 5 Temmuz'da Zorba Balesi sahnelenecek. Zorba Balesi zaten dünyanın en çok evet hem bir klasik hem de dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinde ilk 3'te yer alıyor. Bu da çok kıymetli. Tabii ki bu baleyi Ankara Devlet Opera Balesi'nin yaklaşık 10 yıldır sahnelediği kıymetli bir eser ve Ankara Devlet Opera Balesi'nin bale sanatçılarınca sahnelenecek. Elbette biz de izlemek isterdik diyoruz yine her zamanki gibi.
1: Planlarımızı alalım. Yaz geldi ama tiyatro sahnelerinde hareket hala devam ediyor ve İyi ki de devam ediyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da bugün Maximum Unique, açık havada 4 sezondur büyük bir ilgiyle sahnelenen BKM'nin Aydınlık Evler oyunu tiyatro severlerle buluşacak. Oyunla ilgili detayları da senden rica edelim Yasemin.
0: Evet, ben 2 sezon öncesinde izlemiştim. Ankara'ya gelmişlerdi. Sık sık da geliyorlar esasında. Bu yaz dediğin gibi oyunlar, özel tiyatrolar devam ediyor. Tabii ki bazıları tatile girdi. Bu da çok normal. Yılmaz Erdoğan'ın kalemi aldığı, Serdar Biliş'in yönettiği Aydınlık Evler oyunu. Senin de söylediğin gibi sanatseverlerle buluşacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı başrollerinde oynuyor. Aslında konusu bilinen bir konu. 1970'li yılların Ankara'sında Aydınlık Evler Mahallesi'nde geçiyor konu. Dolayısıyla çok da sık Ankara'ya geliyor. 1-2 Temmuz akşamı da eş zamanlı olarak yani Aydınlık Evler oyundan da ekstra bir farklı olarak Moda sahnede, yani İstanbul'un diğer yakasında çok ünlü bir romandır. Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanından uyarlanan tiyatro oyunu. Nezaket Erden hayat veriyor bu oyunda. Oyun evet 1-2 Temmuz'da tiyatro severlerle buluşacak. 2 sezondur çok revaçta olan, sevilen bir oyun oldu bu da. İzlenebilecekler arasında tiyatro severlere duyulur.
1: Evet. Ne yazık ki diye başlayayım cümleme. Evet. Haftanın yıldızlarını sinema dünyamızdan kayan büyük bir yıldızla kapatıyoruz. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın Asi Ruhu, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası, Karagözlüm'ün Chopin'i. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 77 yaşındaki sanatçının vefatı elbette ki sanat dünyasını ve bütün Türkiye'yi yasa boğdu.
0: Kadir İnanır 1949'da Fatsa'da 14 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. İstanbul'da yatılı olarak öğrenim gördüğü Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan İnanır, sanat yaşamına erken atılması nedeniyle eğitimine ara verse de yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tamamlamıştı.
1: Sanat dünyasına dönemin popüler fotoromanlarıyla adım atan Kadir İnanır kısa süre sonra Yeşilçam'a geçiş yaptı. Türk sinemasının en kült filmlerinde başrol oynayan İnanır'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türker Şoray'la başrolü paylaştığı Servi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri elbette ki hiçbir zaman unutulmadığı hafızalara ve yüreklere kazındı. Dün son yolculuğuna uğurlanan Kadir İnanır'ı bir kez daha rahmet ve anıyoruz, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Vefatından önce sevgili Yasemin bir röportaj vermişti. O röportajı evet. Bir cümle olarak notlarım arasına aldım. Şöyle demiş: bu dünyadan ölüp gideceğiz ama helal olsun Kadir abiye diyecekler, öyle öleceğiz demiş. Dimdik herkesin gönlünde yer tutarak bu hayata veda etti.
0: Evet. Rahmetle anıyoruz.
1: Biraz sonra çok kıymetli bir konumuz olacak sevgili dinleyiciler, ama öncesinde söz ve müziği Yalçın Turay'a ait Edip Akbayram'dan çok sık dinlediğimiz, evet, Dönüş filminden, ki Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı kült filmlerden biriydi, Hasretine Yandı Gönlüm. Onu dinleyelim. Az sonra konuğumuzla birlikteyiz.

0: Gerçekten de insanın gönül telini titreten bir melodi, bir müzik. Hele Kadir İnanır'ın kalbiyle de bütünleşince hüzün, değil mi? Daha da bir katsayı şeklinde artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir kez daha rahmetli
1: Evet.
0: analım.
1: Rahmetli oldu.
0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzdaki konuğumuzu tanıtmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kendisi okuma yazmadan önce nota okuyup yazmayı öğreniyor. İlk bestesini 5 yaşındayken bir çocuk şarkısıyla yapıyor. Bir bakıma kelimelerden önce senfoni notaları okuyor. Bitmedi, 7 yaşında kemanla ilk konserini verip müzik kariyerine başlıyor. Bir esere hayat verebilmek çok güzel sözleri mesleğine duyduğu aşkın en güzel özeti. Konuğumuz besteci, keman sanatçısı, orkestra şefi Hasan Niyazi Tura. Sayın Tura, yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk, ne
1: Hoş
2: demek, bana
0: geldiniz.
2: harikasın.
0: Nasılsınız?
2: Sizleri duyduk, iyi olduk diyelim şimdi radyoda
0: Sağ olun
2: olduğumuz
0: hocam,
2: için.
0: eksik olmayın.
2: Sizleri gördük.
0: Sağ olun. Girişi
2: Çok.
0: ben yapıyorum. İlk soruya Yasemin başlıyor.
1: Evet, hangi
2: Buyursunlar.
1: sorudan başlasak bilemiyoruz değil mi? O kadar çok konuşacağımız şey var ki.
2: Tamam, ne
1: Tabii
2: demek?
1: çok güçlü bir süreci bitirdiniz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefisiniz aynı zamanda.
2: Öyle.
1: Büyük bir sezon, oldukça dolu bir sezon. O yüzden güçlü dedim. Çünkü pek çok konser arka arkaya geldi. Biz yeni konser dönemini konuşmadan ve bugünün değerlendirmesini yapmadan önce, evet, aslında şunu soralım. Hazır hayattan da başlamışken,
0: Evet.
1: çocukluğunuzdan başlamışken, az önce Yalçın Turay'ı da dinledik. Aynı zamanda Yalçın Turay'ın oğlusunuz.
2: Doğrudur.
1: Çok küçük yaşta başlanan bir müzik hayatı. Ve sonrasında yarışmalar, uluslararası yarışmalar, ama tabii onun öncesinde pek çok hocadan alınmış ve çok kıymetli hocalardan Hasan Uçar Sular, Güler Aykallar, Rengim Gökmen, daha saymadıklarım var. Böyle bir süzgeçten geçtikten sonra bugüne gelmek, değerlendirme yaptığınızda, yani müzik olmasaydı hayatım nasıl olurdu diyor musunuz? Müzik şu anda sizin için ne ifade ediyor? Hayatınızın kendisi ama hakikaten düşündüğünüzde nasıl olurdu hayatınız?
2: Samimi söyleyeyim, daha geçenlerde babamla dertleştik bu konuda ve yani ben gerçekten müzik dışında bir şey yapamayacağım neticesine vardım. Biraz da üzüldüm tabii, yani şu anda mesela bir anda bir şey olsa ve ben kendi hayatıma yeniden yön vermek zorunda kalsam hakikaten başka bir branşta bir beceri sahibi değilim. Yani ancak müzik içinde var olabilirim. Müzik yaptığım zaman böyle bir hayatın dolu doluluğunu hissedebiliyorum. Yani o kadar müziğin yörüngesindeyim ki yani o yörüngeden çıkıp başka bir branşın
0: Başka bir
2: peki
0: dünya,
2: olabilmek,
0: başka bir
2: başka bir
0: yaşam
2: dünyaya
0: biçimi.
2: girebilmek çok zor benim için hakikaten. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum. Hani o bağlamda da işte hayatımı dengeleyebilmek için aileme özellikle burada çok müteşekkirim. O şimdi burada sürpriz bir misafir konuğumuz var. Oğlum
0: Sevgili Ali.
2: Ali
0: Ona sıkı sıkı sarıldık yayından
2: yanımızda.
0: önce.
2: Evet, 6
0: Allah
2: buçuk yaşında,
0: bağışlasın.
2: kendisi sağ olun. Kardeşini de getirecektik de çok emrivaki yapmayalım size diye şey yapmadık.
1: Estağfurullah.
0: Bir dahaki yayındaki kardeşi birden bekliyoruz hocam.
2: Sağ olun, eksik olmayın Burak Bey. Şimdi çocuklarıma yönelik olarak, onlara dönük olarak kendi kendimi eğitiyorum adeta. Benim için hani dedim ya işte müzik dışında bir şey yapamam diye, ama o babalık hakikaten burada bir nevi yardımıma koştu diyebilirim. Yani hani Ali ve Ela'nın hayata güzel alışabilmeleri, onları güzel alıştırabilmek için şu anda çaba sarf ediyorum. Müzik nasıl olsa hayatım olmuş zaten, ama işte hayatı hakikaten anlamlandıran, İyice onu payelendiren şey burada benim evlatlarım. O
0: Evlatlarımız.
2: yüzden onu da yeri gelmişken söylemek isteyeyim, ama işte bu hayat öyle bir şey ki hakikaten o Latin atasözünde olduğu gibi Ars longa vita brevis, yani sanat uzun hayat kısa, babalık uzun hayat kısa, o da ayrı bir söyleyeyim, ama gerçekten hiç öğrenmenin bitmediği bir hayat benim için. Hem müzik anlamında hem de hayatın ta kendisi anlamında böyle.
0: Ama
2: Bakalım,
0: biz
2: Allah
0: şunu tabii tabii
2: utandırmasın
0: inşallah Allah hepsinin yollarını
2: diyelim.
0: açık etsin.
2: Sağ
0: Zaten
2: olun.
0: şuna dikkat ettik. Siz tabii müzikte haşır neşir bir yaşam biçimi haline getirmişsiniz, ama Ali'ye bakışlarınızdaki o sevgi, ışıltı zaten her şeyi özetliyor hocam.
2: Ali, sağ olun.
0: Onların varlığı. Beni çok etkileyen bir cümleniz var. Benim hiç çocukluk hayalim yokmuş. Şimdi kendi çocuklarım olunca bunu anladım demişsiniz.
2: Doğru Burak Bey, çok doğru. Yani gerçekten yoktu. Hatırlamıyorum yani, böyle bir hafızamı zorluyorum.
0: Tek
2: Hani
0: ne müzik oldu hocam? Yani onun dışında başka herhangi bir şey, bir hedef, bir uğraş, hiç sadece müzik.
1: futbol oynamadınız mı mesela çocukken? Böyle bisiklete bindim, saatlerce beni unuttular. Hatta böyle kaçıp gittim bisikletle. Böyle minik minik 7-8 yaşlarda bisiklet
2: Misket
1: oynadınız mı?
2: oynamıştım. Yani çok tatlı bir ilkokul hayatı yaşadım. Onu şimdi Allah için söyleyeyim. Yani o kadar da oksijen çadırında büyümedim netice itibariyle, ama bir nevi büyüdüm diyeyim. Yani ilkokul arkadaşlarımla çok tatlı diyalogumuz hala sürüyor. Ama mesela onlar da diyor, yani sen diyor, o zamanlar sabahçı öğlenci olurdu. Sen diyor hani biz seni okul çıkışı görmezdik diyorlar. Yani hani hiç hatırlamıyorlar. Onlar da benim okul, sadece okulda hatırlıyorlar beni. Bisiklet, inanın mesela şimdi Ali ile Ela sürsün diye o kadar uğraşıyorum, ama mesela ben kendim sürmeyi bilmiyorum. Ben şimdi çocuğun anne babadan görmesi çok önemli böyle şeyleri. O yüzden benim de dediğim gibi hakikaten bir çocukluk hayalim olmadan ve doğrudan müziğin içine atılı verdim. Hani böyle şey gibi, o Asterix'teki kazana düşen şey vardı ya, o neydi, o sihirli iksire. Ben de adeta müzik kazanına düştüm, onun içinde buluverdim kendimi. Ama bir yandan da muazzam bir şans tabii, Yalçın Tura gibi diye
1: Tabii.
2: babanın oğlu olmak hiç yadsınamaz bir şey yani o
0: Peki hani
2: oranda.
0: bir yola girersiniz de o yolda giderken onu içselleştirirsiniz. Çok fazla sorgulamazsınız. Tamam dersiniz. Bu şablon benim için belirlenmiş. Ya böyle miydi? Yoksa hani zaman zaman kendi iç dünyanızda ya keşke bu kulvarın dışına da çıksam, başka şeyler olsa dediğiniz anlar hiç oldu mu?
2: Ergenliğimde oldu, konservatuvarla tam zamanlı başladığımda tam olarak oldu. Yoksa çok güzel betimlediniz. Hakikaten o ilkokul zamanında bir yandan keman ve solfej derslerini alırken çok doğaldı benim için her şey. Çok organik gidiyordu. Allah selamet versin Profesör Gönül Gökdoğan'la başladım. Babamın çok iyi bir arkadaşıydı. Küçük çocukların kemana başlaması için de o dönemin en iyi hocalarından biriydi ve kendi de çok iyi öğrenciler yetiştirdi zaten. Çok güzel gidiyordu şey, her şey. Solfeji Muammer hocamın, rahmetli Muammer hocamın oğlu İlteris Sun'la başladım solfejinden. Yani son derece organik giderken işte ergenlik ve o tam zamanlı konservatuvar başlamada bir bocalama
0: Bir patinaj oldu.
2: oldu. Bir zorlandım çok. Hatta onun da şeyi işte hoca değişikliğiyle ancak olabiliyor. Allah rahmet eylesin, Nuri Yiğit, Profesör Nuri Yiğit ile geçtim. Onun o Alman Avusturya disiplini, ya Alman liseliydi Nuri Hoca. Onun böyle bir şey, bir disiplini vardı. Şeyde, Paris Konservatuvarı'nda keman okumuş. Öyle devam ettim. Yani hakikaten orada bir ufak dokunuş olmasa belki.
0: Sizi tekrar rayına, tırnak içine
2: Evet,
0: çekmiş oldu.
2: kesinlikle öyle. Allah rahmet eylesin, ona da
0: Allah rahmet
2: saygıyla
0: eylesin.
2: anıyorum. Öyle.
1: Peki keman okudunuz, kemancı olarak geliştiniz. Aslında babanız da bunu öyle istemiş. Yani Hasan Niyazi, evet, kemancı olmalı, iyi bir kemancı olmalı, ama sonra orkestra şefliğine nasıl evrildiniz? Yani ne sizi itti? Yani babanızın desteği var mı orada? Yani muhakkak orada bir şey var. O kemandan bir kaçış mı var? Merak ediyoruz,
2: Oo,
1: çünkü
2: ne güzel böyle.
1: bir kaçıştan dolayı olmaz, çünkü siz çok iyi bir şefsiniz. Orada bir şey, bir idol aldığınız birisi muhakkak olmuş.
2: Usta gazetecilerle konuşmak güzel oluyor böyle. Soruları o kadar güzel sunuyorsunuz ki bana böyle bir şey, sadece dilim dökülüveriyor yani.
0: Futbol tabiriyle pası veriyoruz hocam.
2: Aynen.
0: Gol size ait.
2: Aynen öyle. O bizimkilerin iki maçta yapamadığı
0: Evet.
2: şeyi. Yani,
0: Aha, hiç sormayın.
2: aman
0: O
2: aman
0: hala
2: boş ver.
0: kalbimizde.
2: Hani şey, şöyle çok güzel söylediniz. Aslında kemandan bir kaçış en başında vardı. Çünkü ben demin siz de çok güzel anlattığınız gibi böyle ilk besteyle başladım zaten ben. Beste yapmakla başladım. Böyle babamın nota kağıtlarından çalıp çalıp, ondan sonra kendi kargacık burgacık yazımla böyle işte çocuk şarkısıyla başladım önce. Sonra böyle bir anda senfoni yazıyor oluverdim falan. Yani aslında ben hep besteciliği istedim. Samimiyetle söyleyeyim bana. Ama keman orada babamın bana sunduğu kariyer modeliydi. Yani sen kemancı ol. Hatta Cem Karaca'nın şarkısı gibi, işçisin sen işçi kal şarkısı gibi, bana hep böyle kemancısın sen kemancı kal diye şey yapardı. Hatta bu hatırayı anlatayım yeri gelmişken.
0: Lütfen.

0: Ben 8 yaşındaydım. Babam eve bilgisayarla yazıcı aldı. Şimdi yazıcının da deneme sayfasını basacak. Allah aşkına deneme sayfasına ne yazarsınız da çıktı alırsınız. Yani babam ne yazdı biliyor musunuz? Hasan Kemal Çalış yazdı oraya.
1: Oo.
0: Hasan Kemal Çalış
1: İsterseniz
0: yazdı. Ve o
1: çalışmayın.
0: şekilde bastı ki o yıllarca o
1: Tabii.
0: kağıt benim odamda kaldı yani. O böyle babamın kemana karşı beni
1: Yönlendirmesi.
0: yönlendirmesi hakikaten hani kaçınılacak bir şey değil de beste benim için hep şeydi. Yani hep hayal ettiğim, hep arzu ettiğim, hep kendimi rahatça dile getirebildiğim yerde, anlatabildiğim yerde beste. Şeflikte o besteciliğin artısını çok gördüm. Yani besteciliğimin bir meyvesi olarak aslında şeflik gelişti diyebilirim. Her ne kadar şimdi ben çok hatırlamıyorum, çok küçüktüm o zamanlar, Ali'den daha da küçüktüm, ama rahmetli Hikmet Şimşek bizim eve çok gidip gelirmiş. Ben de hep şey dermişim, işte büyüyünce ne olacaksın, işte Hikmet Şimşek gibi olacağım falan dermişim, çünkü ben hatırlamıyorum bunu, annem babam anlatır. Ama samimi söyleyeyim, benim orkestra şefliğine o zamanlar bir istek, bir arzum yoktu. Hep bestecilikte buluyordum kendimi çünkü. Babam da çok kızıyordu bu şey işte. Keman çalışmıyorsun, ihmal ediyorsun falan diye. Ta ki ne zaman işte o çok sonra konservatuarı da bitirdikten sonra bir yarışmaya katılıp orada bir ödül almıştım. Birinci senfonimde ve o senfonimi ben Gürer Hoca'ya, Gürer Aykal Hoca'ya götürdüm partisyonu. Ve yani hiçbir yine şeflikte bir herhangi bir beklentim yok. O şekilde bir sonraki konserin provasında hoca çağırdı beni yanıma. Partisyonunu inceledim. Çok beğendim. Ve ben seni asistanım yapacağım dedi. Ve sağ olsun yani bir anda hani yine işte nasıl Yalçın Turan'ın oğlu olmak büyük bir şans. Kompozisyon açısından, müzisyen olmak açısından. İşte Gönül Gökdoğan ve Nuri İcil gibi keman hocalarından öğrenmek büyük bir şans. Bir anda böyle Gürer Aykal Hoca zembille inip ondan
1: Koç,
0: sonra evet
1: muazzam.
0: yani o çok büyük şans oldu benim için. Onun üstüne daha da şansım devam etti. İşte Rengim hocamız Doğuş Çocuk Orkestrası'nın kurulacağını söyledi ve beni orada şef asistanı olarak istedi. 2006 senesinden beri. Ve işte şeflik de öyle gelişti. Yani aslında şu üç branş içinde keman, bestecilik ve orkestra şefliği içinde orkestra şefliği böyle en bir anda oluveren oldu benim için bir nevi, ama öyle demek de aslında yanlış olur. Şöyle desem daha doğru ifade edeceğim. Zaten kemancılık ve bestecilikle bir yoğrulmuş bir şekillenmiş bir kaidenin üstüne kondu orkestra şefliği. O açıdan yani şeyi benim daha evvelki o keman ve bestecilik çalışmalarımı şey yapmadan, göz önüne almadan sadece orkestra şefliği imiş gibi düşünmek biraz
1: Tabii. Eksik bir yorum olur.
0: kendim için de öz eleştiri yapayım orada. Yani o ikisi öyle bir hazırladı ki zaten orkestra şefliği çok doğal bir akış bulabilirdi
1: Sanki
0: kendi
1: onun bir
0: içinde.
1: parçasıymış gibi devam
0: Kesinlikle.
1: etti.
0: Bir
1: Tabii.
0: besteci olan ve tabii ki keman orkestranın en temel enstrümanı.
1: Tabii ki.
0: Yani onu aslında yönetmeden, onun o anatomisini bilmeden mümkün değil aslında belki de orkestra yönetmek diye düşünüyorum. Zor olur. Çünkü her şey onun üzerine kurulu sonuçta.
1: Öyle.
0: Dolayısıyla oradan belki de babanın sizin ne olacağınızı öngörmüş, temeli sağlam olsun diye de belki atmış olabilir. Çünkü muhteşem bir besteci. Yani Türk müziğini çok iyi biliyor. Tabii.
1: Batı müziğini çok iyi biliyor. Halk müziğini çok iyi biliyor ve bunu harmanlıyor. Sizde de şimdi muhakkak sorun var, çocukluk dönemine Yo,
0: ait ama
1: seni tamamlayacak bir şey
0: ben
1: söyleyeceğim.
0: girmek
1: Sen
0: istiyorum.
1: devam et lütfen.
0: Evet, yani sizde de aynı şey var. Hem Batı müziğini çok iyi kullanıyorsunuz ki alanınız bu, ama aynı zamanda Türk müziğinin donelerini çok iyi kullanıyorsunuz. Bu aileden gelen bir gelenek mi, yoksa sizin müzik anlayışınız mı bu doğrultuda?
1: Aileden geldiğini kabul etmem lazım. Zaten bunun örnekleri de aslında toplumumuzda görülebilir bir şey. Yani çünkü bizde böyle aileden bir şekilde Türk müziği meşkine, Türk müziği icrasına ya da hiçbir şey olmasa sadece dinlemesine bile maruz kalmak demeyeyim, maruz kalmak yanlış olur ama çocukluğunda mesela kulaklarını onunla dolduranlarda hakikaten onun şeyi çıkıyor ileride.
2: Hatta şey demişsiniz bir yere, işe annenin karnında başlamışsın demişsiniz.
1: Tabii, tabii.
2: Yani o evde duyulan müzikler, melodiler, tınılar. Yani...
1: Onu annem söyler. Annenin karnında başlamışsın diye.
3: Yani ama... benim de payım var diyor anneniz aslında.
1: Öyle, öyledir gerçekten hiç vallahi.
2: Ama şöyle bir şey de var hocam. Yani anne babalar elbette ki çocukları için bir takım seçenekler, bir takım planlar, projeler yaparlar. Ama sizde de içinizde, ruhunuzda, yüreğinizde Allah vergisi bir yeteneğiniz var. Yani anne ve babanın hayalleri ve planlarıyla sizdeki yetenek de bütünleşmiş ve bazı şeylerin kapısı açılmış.
1: Ay sağ olun, mahcup olayım. Vallahi çok teşekkür ederim. Yani şeyi bitirdiyseniz devam edelim.
2: Lütfen, lütfen.
1: Hani demin şeyden alacaktım. Deminki Yasemin Hanım'ın dediği o küçükten bir şekilde o alışkanlığı edinme, yani o kodlamanın yerleşmesinden devam etmek istiyorum. Yani Türk müziği o kadar her şeyiyle, yani Rumeli türküleriyle olsun, Anadolu türküleriyle olsun, efendime söyleyeyim işte klasik Türk sanat müziğinin klasik eserleriyle olsun, o kadar doğal bir şekilde, organik bir şekilde hayatımızın içindeydi ki zaten. Yani ben aslında orada böyle çocukluğumdan beri kulağımın arkasında kalmış ezgileri sadece şöyle bir süzüp notalara döküverdim. Yani yoksa aslında biraz hani müzikolojik olarak birazcık incelendiğinde benim mesela klarnet konçertomu alıp şimdi incelesek veya başka bir eseri, yani orada mesela Rumeli türkülerinden izler, efendime söyleyeyim dini musikimizden izler, onlar çok net bir şekilde görülecektir yani. Ama bu zaten hemen hemen bütün bestecilerimiz, yani Cemal Reşit Kaya'da, Adnan Saygun'da, Yalçın Tura'da, Muammer Sun'da olduğu gibi normal bir şey. Yani ve normal olan da bu aslında. Yani o yüzden bu kadar da zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuz için, yani sırf ben kendi adıma değil bütün ulus olarak hepimiz için söylüyorum, çok şanslıyız. Yani bir Avrupalı'nın, bir Kuzey Avrupalı'nın, ne bileyim, ya da başka bir yerdeki bir başka bir ulusun, başka bir bireyinin onunla mukayese ettiğimiz zaman hakikaten müthiş bir
2: kültürel zenginlik.
1: Olağanüstü.
2: Anadolu'nun kadim toprağı ve oradan çıkarttığı muhteşem uygarlıklar.
1: Aynen öyle yani, yani o hakikaten çok büyük bir şans evet. Hepimiz için. Çok şanslıyız yani.
2: Şimdi hem hocamızı soluklandıralım hem de sizin harika bir eseriniz var. Şöyle bir müzik arası diyelim. Evet sevgili dinleyiciler, Hasan Niyazi Turan'ın Horondo Capriccioso. Doğru telaffuz ettim mi?
1: Harika.
2: İdil ve İrem Yunku seslendirmiş. O güzel tınılara bir kulak verelim. Ardından kıymetli hocamıza sohbete devam edeceğiz.

0: Emeğinize, yüreğinize
1: Ay
0: sağlık bir
1: eksik
0: kez
1: olmayın.
0: daha.
1: Sağ olun Burak Bey.
2: Evet. Bunun üzerine şunu söylemek istiyorum. Size ilişkin bir yorum. Der ki Hasan Niyazi Tura soyut ve ya da deneysel tekniklerden tamamen uzak durmasa da dinleyiciyle bağ kurabilen güçlü melodilere önem verir. Kendi ifadelerinde de müziğin akılda kalıcılığının değerli gördüğünü belirtmiştir. Ki bazı röportajlarınızda var bu. Ki az önce dinlediğimiz eserde gerçekten öyle. Sen az önce horon teptin mesela
0: Tabii.
2: Burak, değil mi?
0: Ben bir şey duyduğumda zaten dayanamam. Oynarım sürekli yani. Öyle
2: Evet.
0: bir yapım var.
2: İşte gerçekten sizde hem halk müziği tınlarını az önce konuştuğumuz şey yani bizden olan tınları duyabiliyoruz. Hem de evet dinleyici Batı müziği dinlerken aklına da kalmalı diyorsunuz. Bu bir besteyi yaparken ilk edindiğiniz amaç mı? Yoksa tabii ki teknik özellikler barındırıyor besteciliğin kendi argümanları var. Ama hedefe çıkış noktanız her bestede aynı şey mi?
1: Bu güzel soruya Beethoven'ın sözleriyle başlamak isterim vereceğim cevaba. Beethoven tören misası, Missa Solemnis'in kapağına kalpten geldi kalplere gitsin diye yazmış. Benim de düsturum her zaman bir müzisyen olarak yani müzik o kadar olağanüstü bir şey ki biz sadece basit hizmetkarlarıyız müziğin. Onun için hani sırf bestecilikte değil, kemancılık ve orkestra şefliğinde de aynı düsturu kendimde ediniyorum. Şiar edindim. Yani kalpten geldi kalplere gitsin. Dolayısıyla bir besteye başlarken de anlatmak istediğim şey kafamda onu iyice törpüleyip, biçimlendirip notaya döktüğümde tabii ki bir hedefe yönelik olarak çalışıyorum. Yani o ezgilerin anlaşılabilmesi, bu anlaşılırlık için de bir yandan da o işin efendime söyleyeyim işin niteliğinden de aslında ödün vermemek bunlar
0: Çok da zor bir denge hocam aslında baktığınızda yani.
1: bir yandan da aslında şu samimi söyleyeyim mesela kendi açımdan demeyeyim şimdi hiç öyle şey yapmayayım megalomani olur çok yanlış bir şey yaparım ama mesela Cemal Reşit Rey veya Yalçın Tura bunları incelediğiniz zaman hakikaten olağanüstü başardıklarını görüyorsunuz. Yani hem müthiş ezgisellik hem de olağanüstü bir kurgu ve işçilik işte yani. Yine bir şans benim için tabii böyle çünkü babam da Cemal Reşit Rey'in öğrencisidir neticede. Böyle bir silsileden silsilenin içinde kendime yer bulduğum için onların usullerini devam ettirmeye çalışıyorum. Ne mutlu işte yani bu yorumları, bu geri dönüşleri duymak bu açıdan
0: Peki babanız çok
1: iyi oluyor.
0: kıymetli, disiplinli, prensip sahibi, kılı kırk yaran bir sanatçı. Peki Hasan Niyazi Turan'ın besteleri söz konusu olduğunda onun değerlendirmesine yönde
1: O şimdi yani
0: sert
1: güzel.
0: mi?
1: Şimdi reytinglerimiz burada pik yapacak onu söyleyeyim çünkü yani ben o böyle keman çalışmayı ihmal edip müzik yazmaya başladığım zaman hep çok kızardı işte sen kemancısın müziği 40 yaşından sonra yazarsın ne neyse şimdi babama göre 4 yıldır yazabiliyorum 44 yaşında
0: Çok şükür
1: bugün çok
0: diyorsunuz.
1: şükür kurtulduk ondan şaka bir yana bana hep şey derdi ya şimdi sen beni taklit etmeyeceksin. Yalçın Turan'ı taklit etmeyeceksin. Hasan Niyazi Tura kendi özgün müzik dilini bulmak zorunda diye. Biz sonra ciddi olarak kendisiyle bestecilik çalışmaya başladığımız zaman ki benim Hasan Uçarsu ile beraber sevgili kompozisyon hocalarım babam ve Hasan Uçarsu neticede. Hasan Hoca hep beni zaten desteklerdi. Yani yaz bak çok ilginç buluşlarım var bunlar ziyan olmasın diye. Babamın inadını biraz kırabildiysem Hasan Uçarsu Hoca sayesindendir. Ona da selam olsun. Babam o şeyden sonra artık bana şöyle yap böyle yap demeye başladı. Hatta kendi tabir eder ki şey der ben senin Balakirefinim der. Balakiref nasıl o böyle Rus bestecilerine gelip böyle şey yaparmış. Babamın anlatımı tabii işte. 8 ölçü şöyle yazacaksın. 4 ölçü böyle olacak falan diye böyle tarif edermiş. Babam da hep benim böyle bir yazdığım bir şeyi gösterdiğim zaman, çaldığım zaman falan böyle bakar. Şurası olmamış diye bir yere işaret eder ve orası hakikaten bir kusurludur. Bir bulur yani orayı gösterir. Ve böyle iyi yemek tarifi verir gibi çok iyi şeyi de

0: tarif ederdi. Yani mesela o sorunu nasıl aşacağımı, nasıl ne yapmam gerektiğini de iyi tarif ederdi. O açıdan bulunmaz bir kompozisyon hocası Yalçın Türel
1: Ama beni
0: olurdu.
1: taklit etmeyeceksin, kendi tarzını bulacaksın da çok hoş bir cümle bu arada.
2: Ki
1: Kesin.
2: bulmuşsunuz bence
1: Evet.
2: eserleriniz hepsi birbirinden farklı ve babanızınkilere Yalçın Hoca'ya benzemiyor eserlerin değil mi?
0: Yani
2: Öyle görüyorum ben
0: valla
2: dinleyici olarak.
0: Yalçın Turan'ın oğlu olarak Yalçın Turan'ın oğlu müzisyen olarak yaşamak ve çalışmak hem çok kolay hem çok zor.
1: Tahmin
0: Onun
1: edebiliyorum. Tahmin
0: yani
1: edebiliyorum.
0: büyük avantajları var.
1: Büyük sorumluluk bir taraftan.
0: Tabii yani biz güzelliklerinden
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: evet.
0: Yani o açıdan çok benim için avantaj oldu, faydalı oldu tabii ki.
2: İlk ulusal beste yarışmasına 20 yaşındayken
0: Tabii
2: girmiş oluyorsunuz.
0: konservatuvardaydım o zaman.
2: 2004 ve birinci olmuşsunuz. Onun üstüne bale, konçerto, senfoni, oratoryo, oda müziği, yani çok sayıda beste
0: Evet.
2: ki bazılarının ilk seslendirilişlerine ben de şahit
0: Ne
2: oldum.
0: güzel.
2: 2021'de Hacettepe'nin açılışında konservatuvarın sezon açılış konserine Cihat Aşkın seslendirmiş ki Burak gerçeğin çok yakın arkadaşıdır Cihat Aşkın.
0: Evet.
2: Konçerto Tango'yu ilk Ankara'da Cihat Bey
0: Evet,
2: seslendirmişti.
0: doğru.
2: Canlı dinleme fırsatı buldum. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu kadar çeşitli beste yaptınız. En zoru hangisi? Hangisini bestelemek? Yani biz senfoniyi de duyuyoruz sizden, konçertoyu da duyuyoruz ama bazı şeyler, tabii siparişler de alıyorsunuz elbette. Şunu yapar mısın? Böyle bir eserin var, sözler var, bunu yazar mısın? Ama bazen kilitlendiğiniz noktalar besteci olarak sizin de oluyordur. Hangisi sizce en zor tür?
0: Yani bu soruya sanırım George Bernard Shaw'un muydu o ya da bir yabancı bir yazarın hani bir konuşma istemişler de işte bir saatlik istiyorsanız hemen hazırlarım ama 5 dakikalık hazır istiyorsanız bir ay çalışmam gerekir
2: Ne
0: demiş.
2: kadar kısa olursa o kadar zor mu?
0: Bir nevi onu şeye indirgeyebiliriz. Bu bestecilik alanındaki şeyi şöyle söylemek daha doğru olur aslında. Tür ne kadar sade olması gerekiyorsa türün ne kadar sade o verdiğiniz ürünün ne kadar sade olması gerekiyorsa zorluk o kadar artar da diyebiliriz ama ben samimi söyleyeyim yani burada biraz tevazuyu aşıyorsam da yani affola diyeyim
1: Aşın hocam
0: artık
1: aşın. O kadarını hak ediyorsunuz.
0: yani buna aslında en güzel cevabı şöyle vereyim yani çalışmakla zaten her şey. Yani
2: Evet doğru.
0: deha yüzde
2: Evet.
0: bir, alın teri %99 demiş Maurice Ravel Fransız besteci. Yani zaten siz çalıştınız mı? Yani herhalde bu dünya tarihinde bir ikinci Mozart çıkmayacak. Bir tane
2: Abi.
0: Mozart yeter bütün insanlığa. Yani o böyle her şeyi yazmış. Ondan sonra mekanı cennet olsun ne diyeyim. Ondan sonra mesela Beethoven'ın bile o böyle bakarsınız şeyleri karalamalar, çiziktirmeler. Ama o bir nasıl bir namus şeydir işte. Yani onu en iyi şekilde sunabilmek için kafa patlatmış adam. Ben de aynı şekilde çalışmalarımda yani onu en Beethoven'ın dediği işte kalpten geldi kalplere gitsin şeklinde. Yani bu en basit bir şarkı da olsa veya en karmaşık bir opera olsa, bir sahne eseri dahi olsa orada bütün mesele işte o çalışmak ve alın teri
1: Hocam en
0: diye şey
1: başta
0: yapalım.
1: Selvi Boylum Al Yazmalı mı verdik ya, o filmin biliyorsunuz tarihe geçen müthiş bir repliği vardır. Türkan Şoray sorar, sevgi neydi? Sevgi emekti.
0: Sevgi
1: Her
0: emekti tabii.
1: şeyin başı emek.
0: Kesinlikle.
1: Müzik olsun, sevgi olsun, dostluk olsun,
0: Çok
1: hayatın
0: doğru.
1: bütün alanlarında temel düstur gerçekten de
0: Çok
1: emek.
0: doğru.
1: Emek.
0: O
1: Yani
0: emek
1: çok doğru.
0: olmadan yemek olmaz
1: Evet.
0: der babam da yani.
1: Siz
0: Onu.
1: dünya çapında da bir isimsiniz aynı zamanda.
0: Estağfurullah. Çok.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da yanılmıyorsam Londra Oda Orkestrası'nı
0: Evet.
1: yönettiniz. Çok da anlamlı bir konserdi, kıymetli bir konserdi. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yaş günü olması açısından da apayrı bir anlam kazanıyordu. Biraz o boyutuna da girelim bir. Dünya ayağı orada verdiğiniz konser.
0: Özellikle o 100. yıl için yaptığımız Londra Yunus Emre Enstitüsü ile beraber yaptığımız organizasyon benim için de çok anlamlıydı. Çok titiz bir çalışma oldu. Orada hem şimdi buradan selam olsun Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş hocamıza ve orada beraber çalıştığımız piyanist, piyano sanatçısı arkadaşımız Pınar Çelik'e. de bir selam göndermiş olayım. Onların büyük emeği var. Ben aslında sadece gidip orada

0: Ya tabii ki bir programlama sürecine dahil oldum neticede, ama yani güzel ve anlamlı bir büyük bir organizasyon oldu. Sayın Büyükelçimiz Osman Bey'in de katkısı olan. Benim için özel anlamı şu oldu. Yani hakikaten klasik müziğin başkentlerinin bir tanesi sayılabilecek bir yerle Londra'da böyle bir konseri yapmış olmak ve Londra izleyicisine Türk müziğini, Türk eserlerini sunmak benim için zaten hani kalpten geldi kalplere gitsin düsturunun bir de esas benim için bir milliyetçi bir ayağı var. Yani Türk
1: Kesinlikle.
0: bestecilerinin eserleri yayılsın düsturu anlamında da benim hani oh iyi ki yaptım dediğim bir konser oldu. Bu konuda da çalışmalarımı sürdürmeye gayret gösteriyorum. Geçen yıl Enescu Festivali'nde Romanya'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetme şansı buldum. Orkestramla beraber gittiğimiz bu festivalde, ki Enescu Festivali çok önemli bir festival. Romanya'nın içinde çeşitli şehirlerde yaptığımız konserlerde Cemal Eşitrey'in, ki o İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı kuran insan. Cemal Eşitrey'in Güneşli Manzaralar eserini seslendirdik orada. Ve çok büyük beğeni topladı bu eser. Yine bir tesadüf, çok yakın bir zaman içinde tekrar Romanya'ya yolumuz düştü ve bu sefer Bükreş Büyükelçiliğimizin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ve tamamen Türk eserlerinden oluşan bir program sunduk orada ve hakikaten çok anlamlı bir şey oldu, önemli bir etkinlik oldu. Sayın
1: Bunlar aynı zamanda
0: Büyükelçimiz de çok
1: diplomatik bir çalışma
0: tabii ki
1: baktığınızda.
0: öyle
1: Sadece
0: yani.
1: sanatsal bir çalışma
0: Aynen
1: değil.
0: öyle yani, ben kendimi o anlamda bir sanat elçisi olarak da
1: Kesinlikle.
0: yani görüyorum demeyeyim, ona uğraşıyorum. Yani insanın kendini bir yerde görmesi ayrı, insanın bir uğraş ve erek sahibi olması, yani bir amaç, bir gayesi olması önemli. Ben o anlamda da hakikaten Sisyphos gibi de olsa mücadeleme devam ediyorum. Yani o anlamda da inşallah bu sene de
1: İnşallah.
0: Almatı'da sevgili başkonsolosumuz Tuğba Hanım

0: Sağ olsun, o da şey yaptı, davet etti. İnşallah Almatı'da da oranın orkestrasıyla bir konser yapacağız bu
1: Harika.
0: sefer. Ve yine tabii ki Türk eserleri benim önceliğim olacak. Yani bu müzik hayatımda artık ne kadar yolum kaldı bilmiyorum ama o kalan
1: Daha çok uzun
0: yolumu
1: yolunuz var.
0: olsun yani, yine de şey yapalım her zaman, o kalan yolumu hep işte ülkeme hizmet, kültürüme hizmet,
2: Ne güzel.
0: milletime hizmet etmek için
2: Başarılarınız daim
0: sarf
2: olsun
0: edeceğim
2: hocam. Biz
0: inşallah. Sağ
2: sizi
0: olun.
2: izlemekten, takip etmekten gurur duyuyoruz.
0: Sağ
2: Bu
0: olun
2: ülkenin
0: ya.
2: bir
0: Evet. Evet.
2: vatandaşı
0: Eksik
2: olarak, bir
0: olmayın.
2: parçası olarak. İyi
0: Sağ
2: ki
0: olun.
2: varsınız.
0: İyi
2: Sağ
0: ki
2: olun.
0: varsınız.
2: Sizler de öyle.
0: Kesinlikle.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Eksik olmayın.
1: Tabii buradan şunu bağlayalım ve sonra toparlayalım istiyoruz. Şimdi tabii Türk bestecilerin eserlerini bu yurt dışındaki konserleri anlattınız. Türk bestecilerin uluslararası repertuarlarda, yani bu gittiğiniz orkestraların repertuarlarında görebilmemiz için, daha çok görebilmemiz için
0: Ya.
1: daha iyi eserler mi, yoksa daha güçlü bir tanıtım mı, ya da daha fazla icra fırsatı mı? Hangisine ihtiyaç var?
0: Kesinlikle daha fazla icra fırsatı, burada icracılarımıza çok iş düşüyor. Çünkü yani bugün bir Rus müziğinden bahsediyorsak, ta Çaykovski, Rubinstein zamanından gelen, yani ya da işte o hani seneler, 200 sene. Çünkü bizim çok ilginç, Ruslarla aslında klasik müziğe girişimiz hemen hemen aynı zamanlar sayılır. Biz de sonuçta 2. Mahmut'la birlikte, Musika-i Humayun'la birlikte Batı müziği kendini bu topraklarda yerini bulmuş, bulmaya başlamış. Kesinlikle besteci icracı ilişkisinin kuvvetlendirilerek arttırılması lazım. Şimdi geçen gün biraz hayıflanarak Cem Areşler'in Katibim çeşitlemelerini şöyle bir hatırlayayım diye partisyonu karıştırdım ve şunu düşündüm. Yani özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu müzik endüstrileşti. İşte Avrupa'da olsun, Batı'da olsun, Doğu'da olsun, sonuçta müthiş bir endüstri haline geliverdi. Ve dedim şöyle bir eser, niye mesela Leonard Bernstein'ın çefliğinde efendim işte ne bileyim böyle bir parlak bir solistin icrasında neden bir kaydı yok? Yani burada hakikaten yine ben olumlu tarafından bakayım. Şu anda müthiş bir potansiyele sahibiz. Çünkü dile kolay, yani Musika-i Humayun'dan Cumhuriyet'e kadar bir birikim var ki hiç
2: Kesinlikle.
0: azımsanmayacak bir birikim. Cumhuriyet'te Ulu Önder Atatürk'ümüzün işaret ettiği muasır
2: Tabii.
0: medeniyet seviyesiyle zaten müthiş bir sıçrayış var, müthiş bir atılım var. Yani bu
2: Bir ay
0: kadar...
2: önce hocam konservatuvarın 90. yıl
0: Ya
2: dönümünü kutladık. Yani azımsanacak bir süre
0: tabii
2: değil.
0: ki.
2: Bir asıra yaklaşıyor nereden baksanız. Müthiş bir birikim.
0: Aynen öyle. Yani Ankara'da yanılmıyorsam kurulan ikinci fakülte şey Musiki Muallim Cemiyeti'dir. Sanırım ilki hukuk olması lazım. İkincisi Musiki Muallim Cemiyeti 1924'te.
1: Evet.
0: Yani hiçliğin ortasında Atatürk'ün vizyonunu
1: Vizyonu.
0: gösteren bir şey bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şu anda çok hakikaten hiç azımsanmayacak
2: Kesinlikle.
0: ve hani kazdıkça da bitmeyecek bir potansiyeli, bir birikimimiz şu anda var. Bizim şu anda tek yapmamız gereken biraz şöyle bir silkinip, biraz bir önceliklerimizi güncelleyip, doğru şeyleri önceliklendirip, ondan sonra seyircimize ve bütün dünyaya bu muazzam birikimi aktarmaktan ibaret. Ben hani kendi payıma düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum da bundan 5 kat daha yük bindirsinler, ona da
2: Yine
0: hazırım yani.
2: yaparsınız.
0: İşte burada biraz ben meslektaşlarımızda ufacık bir seslenmek istiyorum. Gerçekten böyle burada el ele vermemiz gerekiyor. Çünkü çok büyük bir bomboş bir yol var önümüzde kat edecek. Bakalım.
2: Umarım yürek yüreğe vereceğiz, kalp
0: İnşallah.
2: kalbe vereceğiz, belli bir
0: İnşallah.
2: sinerji yaratacağız ve ülkemizi çok daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız.
0: İnşallah.
2: Hocam harika bir sohbetti.
0: Ay ne
2: Biz
0: demek,
2: size doyamadık, sohbetinize doyamadık.
0: Sayenizde, ne demek öyle.
2: İnşallah
0: Hep
2: önümüzdeki
0: beraber
2: programlarda.
1: mukabele. Evet, sezon başlarken
0: Evet.
1: İstanbul Devlet Senfoni'nin
0: Aa, olur.
1: konserlerini konuşalım.
0: Memnuniyetle.
1: Çünkü ona süremiz kalmadı. Çok güzel bir
2: Evet.
1: sohbetti. Ama hızlıca kapatmamız gerekiyor. Yapımcılarımız öyle diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ne demek,
1: Ayaklarınıza
0: ben
1: sağlık.
2: teşekkür
0: Yine
2: sizin
0: ederim.
2: bir
0: Elinize sağlık.
2: eserinizle veda edelim ve yine Hasan Niyazi Turay'a ait Konçer Tango, Cihat Aşkın seslendiriyor. Bu güzel eserle de sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş vedalaşalım.
1: Evet. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın.
2: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altında.

0: kıyısı Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdeye kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali Şahin var. Mikrofonda spikerin

0: 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Telefon attığımızda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte olacak ve Yunanistan'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde yaptığı konuşmada, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'le görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Filenin efeleri dünyada ilk onda 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4-3 yaparak 7. sıraya yükselen A-Milli Erkek Voleybol takımı, dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi. Ukrayna, Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran saldırıların ardından gerilimi düşürme konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür karşılıklı düzenlenen saldırıların ardından askeri hareketliliği durdurma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Trump, İran'la yarın Doha'da görüşme olacak açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.058'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.058'e yükseldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Ankara Zirvesi gerçekten tarihi bir zirve dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var değerlendirmesini yaptı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 73,45 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 72,6 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.32 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,1 artarak 73,45 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddesi.

maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara artık 7-8 Temmuz'da düzenlenecek büyük NATO zirvesi için yoğun bir şekilde hazırlıklara başladı. Ama onun öncesinde çok önemli bir zirve gerçekleşiyor. NATO Parlamenter Zirvesi 28-29 Haziran'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirvede önemli değerlendirmeler yaptı. Bu zirvenin 7-8 Temmuz'daki büyük NATO zirvesi öncesi önemli bir hazırlık ve dayanışma nişanesi olduğunu belirtti. Bölgemize yönelik ve NATO'nun önümüzdeki günlerdeki konumuna ilgili yönelik de önemli açıklamalar, değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasını, önemli başlıklarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli bir güvenlik tarifi bir defa. Jeopolitik bağlamda ortaya konulan güvenlik tarifi ve güvenlik tarifi Avrupalı devletlerin, özellikle Batı Avrupalı devletlerin çok güçlü ders çıkarmaları gereken bazı kritik tanımlamalar içeriyordu. Çünkü biz uzun zamandan beri şu vurguyu ısrarla yapıyoruz. Doğru, Avrupa'nın kendi güvenliğini inşa edebilmek adına bir mekanizma kurması lazım. Ve burada işte sen hala Avrupalı mısın, doğuda mısın, batıda mısın, gelişmişlik seviyen nedir sorularını sormadan güvenlik adına savunma doktrini geliştirebiliyor mu? Kendisine ait önemli bir savunma sanayisi var mı? Geçmiş yıllardan beri saat hizmesi var mı gibi daha objektif, herkesin ortak cevap verebileceği soruları aramamız lazım. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı parlamenterlerin tamamını aslında bu vurguyu yaptı. Avrupa ortak evimiz. Bu cümle bize ait bir cümle değil. 14. yüzyıldan beri Avrupalı filozofların yıllardır söylediği bir hadiseydi. Ortak ev Avrupa. En son bunu Gorbaçov söylemişti. Yan yana yaşayabiliriz şeklinde bir vurgu vardı. Şimdi bir de tehdit tanımlamanın daha rasyonel yapmanın gerektiği üzerinde durduk. Sadece Rusya'yı ve Çin'i hedef göstermekle olmaz dedik. Burada uluslararası terör örgütleri var. Ama o uluslararası terör örgütlerinin birileri tarafından can suyuyla beslendiği gerçeği de var. NATO şu ana kadar maalesef birçok terör örgütünü ya görmezden geldi ya da onlara himaye etti. Olmaması gereken hadiseler bunlar. Dolayısıyla biz bir aile içerisinde, bir kültür yapılanması içerisinde NATO müttefikliğini değerlendiriyorsak, çünkü belli ki NATO sadece bir savunma paktı değil, sadece bir güvenlik konsepti değil, aynı zamanda NATO üyelerinin kendine has bir düşünce mimarisinin geliştiği de bir vaka. Düşmanı ortak tanımlıyorsunuz, tedirginlikleri ortak tanımlıyorsunuz, geleceğe dair planlamanızı ortak yapıyorsunuz, mühimmatınızı ortak belirliyorsunuz. Böylesine güçlü bir birikim ortaya koyan devletler silsilesinin hala gerçek anlamda küresel barışa hizmet edemiyor olması anlaşılabilir bir şey mi? Çok net söylüyorum. Bence değil. Ve Sayın Erdoğan da bu vurguyu yaptı. Madem 32 tane devlet var, NATO'nun üyesi olan ve dünyanın en zengin devletleri, en refah dolu devletleri, güvenlik adına en yoğun çabayı ortaya koyan devletleri. O zaman nasıl oluyor da hala terör, hala güvenlik problemleri, hala ayrışmalar devam edebiliyor? Evet, bunların tamamının sanal olduğuna dair çok önemli vurgular yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Umarım ortaklarımız da, müttefikimiz olan devletler de, ittifakın diğer üyeleri de artık daha reel düşünür, daha rasyonel düşünür ve subjektif, hiçbir karşılığı olmayan kimlikten kaynaklı, ırktan kaynaklı, ülkelerin dininden, ilminden kaynaklı hadiselerden artık ayrıştırmaktan vazgeçerler. Çünkü bu çağ tüm devletlerin istisnasız güvenlik problemi yaşadığı bir dönem, ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacımız var.
0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Atlantik güvenliğinin tarihi bir eşikten geçtiğine dikkati çekti ve ittifakın özellikle Doğu Güneydoğu sınırlarında yaşanan gelişmelere işaret etti. Bu önemli bir noktaydı. Bir de Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve güçlü ordusuna, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayine vurgu yaptı. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Türkiye bundan 20 yıl önce özellikle savunma sanayi bağlamında %15 ila 20 arasında bir millilik payına sahip. Büyük oran dışa bağımlı bir savunma platformumuz vardı. Füzeler, roketler, uçaklar, tanklar, tank savarlar, toplar, mermiler, tabancalar bile. Hatta biraz daha evvele giderseniz askerlerimizin giydiği postallardan kullandığı kaşığa kadar yabancı devletlerden alındığı gerçeğini o dönemin Genelkurmay Başkanı çok net bir şekilde açıklamıştı. Bugün iş değişti. Bugün o kadar talihsiz komşularımız var ki keşke Türkiye'nin yanında yer alsaydık diyorlar bugün. Biz defalarca bu vurguyu yaptık. Biz aynı cephedeyiz. Aynı yerdeyiz. Aynı pozisyondayız. Dünyaya aynı noktadan bakıyoruz. Türkiye açısından oluşacak bir güvenlik tehdidi bugün olmasa da yarın bir gün sizi de hedef alır. O yüzden biz daha bu tehdidi algıladığımız an bertaraf etmeyi başarırsak yarın bir gün karşımızda böylesine en azından sarmal gibi daldan dala atlayabilen yeni terör odakları ya da yeni devlet dışı örgütler doğmaz. Türkiye bunu anlatmak için elinden geleni yaptı. Ama sağ olsun müttefiklerimiz kulakların üzerine yatmaya devam ettiler. Şimdi Sayın Erdoğan'ın vurgusu çok net. Avrupa'nın topyekun güvenlik mimarisi, güvenlik şemsiyesi delik deşik olmuş vaziyette. Ne bugün Hollanda'nın kendini koruyabilecek yetmişak bir gücü var, ne İspanya'nın ne Portekiz'in. Bu durumda biz tehdit algılarını ortaklaştırmalıyız. Hamaset içerikli yaptırımlardan uzak durmalıyız. Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli jeopolitik alan noktasında desteğini almadan Avrupa'nın doğusunda yeni bir ordu inşa etmeniz, yeni bir drone teknolojileri üzerinden yeni bir kurgu inşa etmeniz kolay değil. Biz bu vurguyu yaparken Sayın Erdoğan rasyonel cümleler kurdu. Rakamlar verdi. Ordu sayılarına bakıyoruz. Eğer ülkeler bugün karar verseler, Avrupa'nın NATO'ya üye olan devletleri zorunlu askerliği yeniden gündeme taşıyalım deseler, çok merak ediyorum. Yasama organında ortaya çıkabilecek protestoları. Hangi gençlerin, kaç tane gencin gerçekten hem kendi ülkesini savunmak adına hem de NATO'daki diğer ülkeleri savunmak adına gönüllü olarak askerlik yapacağını. Bunlar olmayacak. Bunların zayıf ihtimal olduğunu çok net bir şekilde onlar da biliyor. Bugün Sayın Erdoğan'ı dinleyen Avrupalı parlamenterler de bunun farkındaydı. Ve eminim kara kara düşünmüşlerdir. Biz askerliği yeniden özendirebilir miyiz? Askerliğin bir vatan hizmeti olduğunu, bayrak aşkına yeri geldiği zaman savunma, yeri geldiği zaman ise savaşabilme yeteneğiyle dolu dolu bir güruh yetiştirmeyi yeniden başarabilir miyiz? Şimdi ben bu soruların cevabının onlar tarafından bilindiğine eminim. Bu sorunun cevabı hayır. Bu saatten sonra bu denli büyük bir refah alanına alışan sosyal devletlerin, iktisadi olarak zenginleşmiş devletlerin evlatlarının kendilerini bir cephede konumlandırabileceklerini düşünmüyorum. O bakımdan Amerika'ya ve Türkiye'ye ihtiyacı olan bir Batı Avrupa düzeni var. ABD'de Trump muhtemelen NATO zirvesinde bundan tam bir hafta sonra yine sohbet ediyor olacağız Arzu Hanım. Bununla ilgili cümleleri edecek. Bizim askerimiz diyecek. Sizi yıllardır savundu. Ama siz bizim askerimize ya da bize diyecek eminim bunlar yeteri kadar değer vermediniz. Ehemmiyet göstermediniz. Önemsemediniz. Ama şimdi benim açımdan daha fazla bir asker kanı dökmenin ya da yurt dışında asker bulundurmanın maliyetine katlanmak zorunda hissetmiyorum kendimi diyecek. Sonra dönüp iki tane seçenek sunacak. Bir,

0: Ya bu manada askerlik görevini vatan hizmeti olarak büyük bir aşkla, tutkuyla yapan devletlere ve askerlere saygı duyup bunların bedelini ödeyeceksiniz ya da kendi ordunuzu kuracaksınız. Muhtemelen bu kendi ordusunu kurma tezi birçok devletin içine gelmeyecektir. Bakalım ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde kaçını bu iş için ayırabilecekler. Onu hep beraber göreceğiz.
1: Evet, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi artık tarihi bir zirve olarak değerlendiriliyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde zirveye katılacak her liderin bir ajandasının olduğunu ve hangi liderin hangi dosyayla geleceğini kapsamlı bir şekilde haber yapmış. Sadece bir güvenlik buluşması olarak, bir toplantısı olarak görülmüyor NATO zirvesi. Sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri birliğin diğer ülkelerinden daha fazla yük paylaşımı bekliyor. Türkiye'nin de beklentileri ortada. Ama diğer liderlere baktığımızda siz neler söylersiniz? Kimin ajandasında hangi başlıklar vardır?
0: Evet, çok önemli bir hususa vurgu yaptınız. ABD'nin ne istediği ve hangi seçeneklerle diğer devletleri sınayacağı çok açık. Türkiye'nin de pozisyonu çok açık. Türkiye, Afganistan'dan Bosna Hersek'e kadar NATO'nun da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde, yani adında kuvvet olan, barış olan her kavramın içinde pozisyon aldı ve bu pozisyonunu pekiştiren adımları da kendi içinde attı. Şimdi diğer devletler mesela yeniden bir küresel güç olmayı planlayan İngiltere, değil mi? Hatta ilk gelen devletlerden bir tanesi. Acaba Avrupa'nın yükünü atıp acaba yarın merkezde ben vardım, yeniden yan yana gelelim cümlesini kullanabilecek mi? Halbuki hepimiz biliyoruz ki İngiltere'de çok büyük bir iktidar problemi var. Son 10 yıl içinde 6 tane başbakan değişti. En son buraya gelen Starmer istifa etti ve idareten buraya geldi. Aynısı Almanya için geçerli. Merz istifa etti ve şu anda topal ördek olarak buraya geldi. İşte Meloni ve Macron muhtemelen ne söylediğini biliyorlar. Ama vurgulayalım, Macron'un görev süresinin dolmasına 1 yıl kaldı. Sadece 1 yıl kaldı. Meloni yakın zamanda seçimlere gidecek. Dolayısıyla Avrupa'daki liderlerin lider olmayla yönetici olma arasında sıkıştığını görüyoruz. Şayet ülkenize, ulusunuza liderlik edecekseniz buyurun o bir meydan. Hadiseye ne kadar rasyonel yaklaştığınızı hep beraber sınayacağız. Hep beraber değerlendireceğiz. Gerçekten ülkelerinizin kimliği üzerinden tarih siyaset devşirmek maksadıyla mı bu toplantıya katılıyorsunuz ki bu çok kolay. Hamaset üretmek bu coğrafyanın en kolay hadisesi. Hepimiz şu cümleyi kurabiliriz rahatlıkla. En güçlü ordu biziz. Bize hiçbir şey olmaz. Rusya ya da Çin bizim rakibimiz bile olamaz. Bakın bu kadar kolay kuruluyor bu cümleler. Ama hep ara ara da söylüyorum. Hani her maden ateşi görünceye kadar kendini altın zannedermiş. Şimdi o devletler ateşi görmedi. Ama ben size söyleyeyim. Letonya gördü. Litvanya gördü, Estonya gördü, Polonya gördü ve görmeye devam ediyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı bu devletlerin dibinde cereyan ediyor. Belarus denilen ülkenin içerisinde oluşan bir tehdit sarmalı var. Belarus'un yarın nasıl tepki göstereceğini kestirmek gerçekten çok kolay değil. Moldova'da, Transnistria bölgesinde problem alanları var. Romanya açısından gerçekten büyük bir tehdit algısı var. Değişti bunlar. Karadeniz'de de bir jeopolitik kara delik oluşmuş vaziyette. Acaba bundan sonra Montre üzerinden Türkiye'nin sağladığı güvenlik mimarisi bizi de koruyacak mı? Çok uzun yıllar boyunca bu devletler değil miydi? Montre statüsünü tartışalım, bu değişsin, burada çok fazla egemenlik etti, Türkiye devredilmiş diye. Şimdi herhalde o devletlerin hepsi Hürmüz'de olup biteni görmüştür diye düşünüyorum. Ya da Kerç Boğazı'nda yaşananları görmüştür diye düşünüyorum. O bakımdan durduğunuz yer doğru bir yerse oradan ayrılmanıza gerek yok. Etrafınızda bazen kimse olmasa bile, siz inanıyorsanız, arkanızda baktığınızda kimse kalmasa bile o yolu yürümek zorundasınız. Türkiye bunu yaptı. Bununla beraber özellikle Romanya ve Bulgaristan'ın

0: Karadeniz'de daha yoğun bir güvenlik talep edeceğini düşünüyorum. Polonya'nın Belçika'dan, Almanya'dan ve Fransa'dan çok önemli bir güç takviyesi isteyeceğini düşünüyorum. Muhtemelen yeni füze savarların, yeni savunma sistemlerinin Polonya ve Finlandiya'ya konuşlandırılması gündeme gelecektir. Baltık devletlerinin, Letonya, Estonya ve Litvanya'nın muhtemelen hem Kaliningrad bağlamında hem de Baltık Denizi bağlamında endişeleri var. Bunları dile getirecekler. Ama asıl olan bir şey var.
1: Evet.
0: Eğer Avrupa mobil bir kuvvet kuracaksa, bunun adına ordu demiyorum, bir barış kuvveti kuracaksa, hızlı bir çatışma önleyici güç birikimi yapacaksa, örneğin 50 ya da 60 bin kişilik, bununla ilgili karar alacaklar. 800 milyar euro civarında bir bütçe ayırdılar savunma alanına. Peki bu dönüşümü kendiniz mi yapacaksınız? Yoksa Türkiye gibi bu ihracat rakamlarını bulabilecek, kendine dair önemli bir hat çizen ülkeyle yan yana yol yürüyüp alışverişin içerisinde Türkiye'de katacak mı? Benim tahminim ve umudum Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeni bir savunma mimarisi, ama sadece güvenlik anlamında söylemiyorum bunu, savunma doktrini olarak da artık Türkiye'ye bir doktrin yaptık, siz buna uymak zorundasınız diyemeyecekler. Bilakis beraber inşa edeceğimiz, beraber rakip rekabet alanlarını tanımlayacağımız bir zirve olacağı kanaatindeyim.
1: Evet, çok az bir süremiz kaldı. Burada da size Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında hem bir yandan müzakerelerin devamını hem de karşılıklı saldırıları sormak isterim. Kağıtta barış, denizde savaş diyor Hürriyet gazetesi. Yaşanan son duruma birkaç cümleyle nasıl değerlendirirsiniz?
0: Vallahi ben de şöyle diyorum, ne kadar barış o kadar savaş. Hani derler ya, ne kadar ekmek o kadar köfte diye. Biz bu savaştan ne anladık ki barıştan ne anlayacağız? Şöyle bir savaş görmüş müydük daha önce? İki gün vuralım birbirimizi, üç gün dinlenelim. Bir gün gidelim kız çocukların okuduğu okulu vuralım. Üç gün sonra özür dileyelim. Ardından altı gün sonra dönelim termik santralleri vuralım. Köprüleri vuralım, savaş suçları işleyelim. Daha sonra hiçbir problemimiz yok. Biz zaten masadayız, gayet iyi anlaşıyoruz, yalanını söyleyelim. Bütün dünyanın bu yalana inanmasını bekleyelim. Bir savaş görmüştük, 12 gün sürdü. Anlamadık ne zaman başladı, ne zaman bitti. Şimdi de 4. ayında bulunan bir savaş var. Ama 4 ay içerisinde toplam savaşından süre 20 gün.
1: Evet.
0: Yani konvansiyonel bir savaş kalmadı. Eski savaş tanımı değişti. O zaman dinleyicilerimiz şunu bilsin. Konvansiyonel bir barış da olmayacak. Gerçek anlamda bizim hep alışık olduğumuz bir ateşkes olmayacak. Ben hep söylüyorum, bir sene hatıra söyleyeyim sana. Kısık ateşte bir savaş bekliyor bizi.
1: Evet.
0: Bunun adına ben soğuk barış diyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz soğuk barışa biraz daha yatkın olsunlar. Hürmüz'deki çatışmalar devam eder. Ama bu ateşkes ve barış müzakerelerine engel olmaz. Çünkü iki devletin de barıştan yana çıkarları var. Ama bizim eskiden bildiğimiz gibi bir barış bundan sonra
1: yok.
0: Beklenmesin Arzu Hanım.
1: Peki efendim. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: telefon bağlantımız daha var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Yunanistan gündeminden notlarımıza hemen başlayalım. İlk sırada son günlerde aslında tüm Avrupa'yı tehdit eden kavurucu sıcaklar var. Uzun bir süredir Avrupa'yı etkisi altına alan bu aşırı sıcak hava dalgası artık Balkanlara doğru kaymış durumda. Dünya Meteoroloji Örgütü bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre bu öldürücü doğusuna doğru kaydı ve Balkan ülkelerini tehdit etmeye başladığını söyledi Dünya Meteoroloji Örgütü. Yunanistan'da bir süredir alarm durumu devam ediyor. Tabii en büyük tehlike aşırı sıcakların beraberinde getirdiği orman yangınları. Bir süredir Yunanistan'ın birçok bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Yunanistan'ın hem ana karasında hem de Yunan adalarının birçok bölgesinde yüksek yangın riski alarmı, yani dördüncü derece risk öngörülüyor hafta sonundan bu yana. Tabii yangınla mücadele için sert önlemler aldı Yunanistan. Yangın riski bulunan bölgelerde bilhassa ormanlık alanlarda birçok yol önlem amaçlı ulaşıma kapatıldı bir son birkaç gündür. Bu ve ormanlar ve milli parklara da girişler yasaklandı yangın riskinin olduğu bölgelerde. Tabii aşırı sıcakların beraberinde getirdiği bir diğer önemli konu ise Yunanistan için yüksek elektrik tüketimi. Aşırı sıcaklar yalnızca günlük yaşamı değil, enerji sistemlerini de zorluyor. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde, yani içinde bulunduğumuz bu yaz aylarında elektrik tüketimindeki artış Yunanistan'da %39'a, yani %40'lara ulaşmış durumda. Bu oranda dünya genelinde ölçülen en yüksek artış olarak dikkat çekiyor. Yani Yunanistan elektrik tüketimindeki artışta dünya birincisi durumda şu an. Bu en büyük endişe ise elektrik altyapısının bu yoğun talebe ne kadar dayanabileceği, yani olası bir sistem arızası ya da geniş çaplı bir kesinti ihtimali sıcaklarla birlikte ülkede en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bunu ekleyelim. Yunanistan aşırı sıcak havalardan kaynaklanan kuraklık sorunuyla da boğuşuyor. Şu an 12'den fazla Yunan adasında yaz süresince olağanüstü hal ilan edildi. Ve bu çoğu turistik olan bu adalarda su seviyesinin kritik eşiğin çok daha altına düştüğü bildirildi. Şimdi bu kavurucu sıcaklardan Yunanistan gündeminden bir diğer başlığa geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları oldu biliyorsunuz. Bu açıklamalar Akın'a şok etkisi yarattı. Neydi bu açıklamalar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dostum diye bahsetmesi ve övgüler düzmesi. İşte F-35 savaş uçakları programına Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda verdiği cevap. Ve Kaan savaş uçaklarında kullanılacak motorlarla ilgili açıklaması. Tüm bunlar Yunan basınında endişeye neden oldu ve konuyla ilgili haberler, manşetler bugün, yani an itibariyle hala devam ediyor. Peki neler yazıldı, çizildi, ne yorumlar yapıldı dersiniz, ondan da bahsedelim. F-35 konusunda Türkiye'nin önünün büyük ölçüde açıldığı vurgulandı Yunan medyasında. Bu plan uygulanırsa Türk savunması açık ara güçlenecek. Türkiye 5. nesil savaş uçakları üreterek açık ara öne geçecek yorumu yapıldı. Yorumu yapan da Türkiye'nin, affedersiniz, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden, yani Yunan medyasının amiral gemisi diye tabir edilen Katimerini gazetesinde. Washington'ın Atina'yı sattığı ima edildi. Yunanistan şimdi acı gerçekle yüzleşiyor. Hiçbir yabancı koruyucu bizi kurtaramayacak yorumu özellikle dikkat çekti. Tabii öz eleştiri niteliğinde yorumların da yapıldığını söyleyelim. Mesela Bovima gazetesinde yapılan haber oldukça ilginç. Türkiye'nin ABD nezdinde jeopolitik değerinin daha fazla olduğu anlaşıldı dedi gazete. Türkiye'yi engellemeye odaklı Yunan stratejisinin vadesinin dolduğu ifadesi kullanıldı. Türkiye ile daha aktif iletişim kanallarının kurulması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Avrupa Birliği'nin nüfusundan faydalanılması gerektiği işaret edildi ki bunlar oldukça altı çizilmesi gereken önemli yorumlar Yunan medyasında yayınlanan. Yani komşumuz Yunanistan en nihayetinde doğru yolu buluyor olabilir mi acaba diye sorup diğer son bir kısa bir gündem maddemize daha geçelim Yunanistan'la ilgili. Evet. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat 2025 yılına ilişkin üniversite mezunu gençlerin istihdam verilerini yayınladı. Yani genç işsizlik raporu diyebiliriz bir anlamda ve verilere göre Yunanistan Avrupa Birliği ülkeleri arasında mezun istihdamında son sırada yer aldı. Yani 20-34 yaş aralığında bulunan ve son 3 yıl içinde eğitimini tamamlayan gençlerin yalnızca %62'si istihdam ediliyor Yunanistan'da. Avrupa Birliği ortalaması ise %83 olarak kaydedildi. Yani en yalın ifadeyle Yunanistan bu istihdam konusunda dire vurdu. Listenin son sırasında yer aldı bir başlık atabiliriz. Yani rakamlar yalnızca Yunanistan'ın son sırada olduğunu değil, durumun hızla kötüleştiğini de gösterdi. Tabii ancak son dönemde yaratılan istihdamın yani ülkede büyük bölümü yani Yunanistan'a gelen turist olarak gelen dinleyicilerimiz de görmüşlerdir. Turizm, konaklama ve hizmet sektöründe yoğunlaşıyor istihdam. Yani mevsimlik ve düşük ücretli işlerin ağırlıkta olduğu bu alanlarda da yani üniversite mezunlarından ziyade daha çok öğrenciler, lise mezunları ve hatta göçmen çalışanları tercih ediliyor. Bu da aslında bu durumda aslında tablonun göründüğünden daha da vahim olduğunu gösteriyor diyelim. Yani bugünlük Yunanistan gündeminden bu kadar diyerek sözü Atina'dan size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız. Hocam hoş geldiniz
1: Çok teşekkür ederim.
0: programımıza.
1: İyi akşamlar dilerim Arzu Hanım.
0: Evet, tabii 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Öncesinde bugün ve yarın NATO parlamenter zirvesi de var. Ama Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfasına baktığımızda NATO zirvesini başkent ekonomisine katkısı yönünden değerlendirmiş. Ankara'ya bir yandan da ekonomik bir katkısı olacak bu zirve. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii gelecek hafta NATO zirvesi olacak. 36. NATO zirvesi Ankara'da yapılacak 7-8 Temmuz'da. Tabii bunun hazırlıkları haftalar önce yapılmaya başlandı. Ve bu çerçevede işte biz nasıl hissediyoruz bunu? Bir takım önlemlerle, sıkı
0: Evet.
1: önlemlerle
0: Evet.
1: artık yavaş yavaş ciddi anlamda bunu
0: Dozu
1: hissediyoruz.
0: da artacak
1: Tabii hafta
0: bugüne kadar.
1: sonu daha da
0: Hı
1: artacak.
0: hı.
1: Bunu net bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlar tabii biraz sıkılacak ve bu çerçevede belki yaya veya evlerde kalma imkanı olacak. Ama sonuçta şunu düşünmek lazım. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları ve ya da hükümet başkanları ve delegasyona tabi olan bir sürü kimseler ne yapacak? Ankara'ya gelecekler ve bu çerçevede Ankara'nın aslında özellikle hizmet sektörü noktasında yoğun bir şekilde ekonomisine katkı sağlayacaklar. Mesela duyuyoruz işte Trump'ın kalacağı otel, oranın işte ne kadar süreyle rezerve edildiği ve bu çerçevede oraya katkı sağlanacağı,
0: Evet.
1: bunun gibi diğer hükümet başkanları, devlet başkanlarının kalacağı yerler, delegasyonların kalacağı yerler, medya sektöründeki kişilerin kalacağı yerler, bunların Ankara'daki hizmet sektörüne yapacağı katkılar, dolayısıyla başkent ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sağlayacağını söylemek mümkün. Sadece bunlar mı? Hayır. Şimdi şunu düşünmek lazım. Türkiye savunma sanayinde gerçekten ciddi anlamda ilerleyen önemli bir ülke. Yüksek teknolojik ürünleri geliştiren bir ülke ve NATO toplantısında bunlar da yoğun bir şekilde görüşülecek. Hatta geçen hafta işte dışarıdan gelen temsilciler Aselsan'ı gördüler, gezdiler ve ciddi anlamda takdir ettiler. Yine bu ara Aselsan'a ilişkin bir takım haberler de görüyoruz. Dolayısıyla dünya sıralamasında Aselsan'ın savunma sektörü noktasında önemli bir firma olduğunu söylemek mümkün. Tabii burada özellikle NATO zirvesi ile ilgili olarak şunu da ifade etmem gerekir. NATO üyeleri ile Türkiye'nin dış ticaret hacmine baktığımız takdirde özellikle ABD ve Avrupa'daki NATO üyeleriyle ciddi anlamda bir dış ticaret hacmi olduğunu, ihracatının önemli bir kısmının o ülkelerle yapıldığını, aşağı yukarı ihracatın yarısının o ülkelerle yapıldığını ve bu çerçevede önemli bir partner olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi bir de tabii bunu şunla birleştirmek lazım. Ankara'da artık ikinci bir havalimanımız var. Etimesgut'ta. Artık o havalimanı da açıldı. Özellikle sanırım protokol noktasında önem arz edecek bir havalimanı. Artık bu hava ayağı da rahatlatıldığı için, ulaşım imkanı söz konusu olduğu için ve bu çerçevede daha rahat bir şekilde Ankara

0: ekonomisine, dolaylı olarak Türkiye ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah ülkemiz açısından, NATO açısından bu zirve güzellikler getirir, hayırlar getirir.
1: Peki efendim. Tabii başka önemli başlıklar da var ekonomi dünyasında. Bir kere altın fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Altının ons fiyatı 5.500 dolardan 4.000 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin arkasında hangi sebepler yatıyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii baktığımız zaman Ocak 2026'da altının onsu 5.200-5.500 dolar bandındaydı. Ama şu anda baktığımız takdirde o altının onsunun 4.000 dolar civarında seyrettiğini görmek mümkün. Biz genelde hep ne söyledik? Altın güvenli bir liman.
1: Evet.
0: Özellikle bu İran, ABD, İsrail savaşı çıkınca da dedik güvenli liman ve bu çerçevede ne olması gerekiyor?
1: Daha
0: Altına
1: da
0: yoğun bir
1: artar.
0: şekilde talebin artması lazım. Talebi artan bir malın fiyatının artması lazım. Ne oldu? Şok oldu
1: Tam
0: millet.
1: tersi.
0: Yani tam tersi oldu. Şimdi o zaman burada aslında şuna bakmak lazım. Tamam, hep tüm değerlendirmelerimiz faiz ile idi. Doların değerlenme yöntemi ile idi. İşte faizler artacak, enflasyon artacak. Bu çerçevede nedir? İşte doların değerlenme durumu söz konusu olduğu takdirde o zaman ne oluyor? Altından biz kaçıyorsunuz. Altının bir faiz getirisi var mı? Yok. O zaman yatırımcı ne yapıyor? Faiz getiri sağlayan bir yatırım aracına ne oluyor? Yöneliyor. Mesela bu çerçevede 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin arttığını ve tahvillere yöneldiğini görebiliyorduk. Şimdi tabii burada özellikle bu süreçte yani Ocak 2026'dan itibaren bu sürece baktığımız takdirde aslında burada tamam faizin etkisi vardır, enflasyonun etkisi vardır, doların değerinin artmasının etkisi vardır. Ama özellikle merkez bankalarının alım talebinin de etkisi olduğunu gözlemlemek lazım. 2022, 23, 24'lerde ciddi bir altın talebi olduğunu görüyoruz. Merkez bankalarının ortalama 1.000 ton civarında bir altın aldığını söylemek mümkün. Sonuçta altın arzı sınırlıdır, sabittir. Bunu kısa vadede arttırmanız mümkün değil. Yoğun bir şekilde merkez bankaları alıma yöneldiği zaman altın fiyatları çok ciddi anlamda yükseldi. Özellikle 2024 yılı itibariyle bu rakamın ons başına 2400, 2500, 3000 dolarlara yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Ama 2026'ya gelindiği takdirde özellikle merkez bankalarının alımı zayıflayınca bu çerçevede ne oldu? 5500 dolarlara çıkan ons şu anda 4000 dolarlara geldi. Ve bu çerçevede biz burada şunu ifade ediyoruz. Özellikle merkez bankalarının talebi bu çerçevede önemli. Talebi zayıfladığı için bu noktada nedir? Altın fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini söylemek mümkün. Ve altına yapılan yatırımda bir sürü yatırımcıyı ne yaptı? Ciddi anlamda zarara uğrattı. Kısa vadede zaten zarara uğramak bu çerçevede mümkün ama orta uzun vadede nedir? Muhtemelen bir yükseliş trendi ile bu zararların karşılanma imkanı söz konusu olacaktır.
1: Yatırımcıyı da rahatlattık böylelikle. Öyle mi? Biraz
0: Yani
1: sabretmeleri
0: inşallah
1: gerekiyor.
0: sabretmek lazım. Zaten yatırımda sabretmediğiniz takdirde al sat yaparsanız sürekli zarar etmeniz çok muhtemel bir olaydır.
1: Peki hocam. Bir de petrol fiyatları. Brent petrol varil fiyatı işte bu müzakerelerin başlamasıyla savaş öncesine göre çok düştü. Bugün baktığımızda biraz önce dinleyicilerimize ilettik. 73,45 dolardan işlem görüyor. Hem bu düşüşü değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem bir de şöyle bir eleştiri var. Bu düşüş Türkiye'de fiyatlara yansımıyor. Bunun sebebi nedir?
0: Evet, Brent petrol varil fiyatına baktık bir ara 100 dolarlar civarındaki rakamları konuşurken şu anda 80 doların altında 73-75 dolar bandında seyrettiğini görüyoruz. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, ABD İran arasındaki gelişmeler bu fiyat sürecini belirleyen bir durum. Tabii Türkiye'deki rakamlara bakıldığı takdirde

0: Cenova fiyatlarına baz alıyor. Biz Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını Brent petrol varil fiyatının Cenova'daki değeri artı dolardaki değişime göre ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Ve siyasal iktidardan bağımsız. EPDK ile herhangi bir alakası söz konusu değil. Tamamen piyasa şartlarında oluşan bir durum. Şimdi en büyük eleştiri şu. Burada özellikle akaryakıt fiyatları, Brent petrol varil fiyatı 73 dolara düştüğü halde niye bu yansımıyor? Değil mi?
1: Evet.
0: En büyük sıkıntı o. Mesela bir ara şu, Rusya'dan ucuz petrol alındığı zaman, yani bunun işte akaryakıt fiyatlarına neden yansıtılmadığına ilişkin eleştiriler de yapıldı. Evet, bu konuda haklılardı, yapılabilirdi. Çünkü neden? Biz Cenova fiyatlarına baz alıyoruz ve Rus petrolünün daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Ve tüketiciye daha düşük fiyattan satma imkanı söz konusu idi. Ama şimdi İran-ABD savaşı başladığı zaman özellikle tüketicilerin ve diğer sektörlerin olumsuz etkilenmemeleri için Eşel Mobil sistemi devreye getirildi. Eşel Mobil sistemindeki en önemli unsur şu: benzin, motorin ve LPG'de maktu ÖTV'ler var. Ve bu akaryakıta zam geldiği takdirde %75 ÖTV'den %25 tüketiciden gidecek. Ve bu şekilde 100-120 dolarlara çıktığı zaman petrol bu çerçevede o zamın bir kısmının ÖTV'den bir kısmının tüketici tarafından karşılandığını gördük. Dolayısıyla mesela her zaman şu söylenir: motorin fiyatları çok ciddi anlamda artacağı düşünüldüğünde bu Eşel Mobil sistemi uygulandığı için o kadar artmadığını
1: Evet.
0: görebiliyoruz. Tabi artmadığı zaman da özellikle lojistik sektöründe, hizmet sektöründe, diğer sektörlerde nedir? Önemli bir maliyet unsuru da düşük kalmış olacak. Şimdi tabi o zaman şu anda düştü. Brent petrol varil fiyatı 73 dolara, ama ne oluyor? Düştüğü zaman bu sefer tam tersi bir sistem, mekanizma çalışıyor. O zaman %75 siz ÖTV'yi koyuyorsunuz, %25 sadece tüketiciye
1: Yani
0: yansıtıyorsunuz.
1: Eşel Mobil'in
0: Tabii
1: tersi mi işlemeye
0: Eşel
1: başladı?
0: Mobil'in tersi işliyor burada. Dolayısıyla devlet verdiğini geri
1: Geri
0: oradan
1: alıyor.
0: alıyor. O açıdan bu akaryakıt fiyatındaki değişimin piyasaya yansıması nedir? Böyle bir durum ile karşı karşıya olacaktır.
1: Bir de 3 Temmuz'da akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Bu konuşuluyor. Doğru mudur?
0: Tabii normalde 6 ayda bir yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı olarak bir ÖTV zammının yapıldığını ve bunun da bu akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıdığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani mesela gidin Cuma günü, 3 Temmuz'da Cuma günü bu enflasyon oranı saat 10'da açıklanıyor. Ondan sonra o tabelalar değiştiğini göreceksiniz.
1: Evet.
0: Ve ortalama şu anda tahmini rakamlar telaffuz ediliyor. Benzine 2,6, motorine 2,8 TL, LPG'ye de 1,2 TL civarında bir zam
1: Yeni
0: gelecek.
1: bir zamma hazırlıklı
0: Tabii.
1: olalım.
0: Tabii bazen siyasal iktidar şunu yapabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, yani bu şeylerin, akaryakıt fiyatlarının daha yüksek olmaması için yani belirli oranda yansıtabiliyor. Ama bunun da nedir? Bu kararın da resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Buna ilişkin de herhangi bir açıklama söz konusu değil veya tahmin de söz konusu değil. Dolayısıyla muhtemelen tamamı
1: Peki.
0: tabelalara yansıyacak.
1: Yansıyacak. 3-4 dakikalık bir süremiz var. Orada da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. O verileri sormak isterim. Buna göre endeks ne yönde değişti?
0: Evet, ekonomik güven endeksimiz Haziran ayında Mayıs ayına göre yükseldi. 97,2'den 98,9'a yükseldi. 1,8'lik bir değişim var. Tabii bunun yanında tüketici güven endeksine baktığımız takdirde Mayıs ayında 0,3 olan değişim Haziran ayında 2,5 oranında değişim olmuş. Dolayısıyla tüketici güven endeksinde ciddi bir artış olduğunu görmek mümkün. Ama reel kesimin güven endeksinde bir düşüş var. Mayıs ayındaki değişim 2.4 iken Haziran'da bu 1.0 olmuş. Dolayısıyla bir düşüş olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. İnşaat sektöründe bu Mayıs ayında negatif iken Haziran ayında pozitife dönmüş. Perakende ticaret sektöründeki güven endeksi de Mayıs ayında 0.8 iken Haziran ayında 0.3'e düşmüş. Ama genel hatlarıyla bakıldığı takdirde bu Haziran ayında tüketici güven endeksinde bir pozitif yönlü artış olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir de Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanım araştırması 2025 verilerini açıkladı. Birkaç cümleyle nasıl değerlendirirsiniz?
0: Özellikle orada şuna bakmak lazım. 10 yıllık değişimi baz almış. Yani kimse şu an TV seyretmiyor. Değil mi? Onu tespit etmiş. Sosyal medyada vakit geçiren çok kişi var. Akraba ziyareti azalmış. Ama arkadaş ziyareti artmış. İşin ilginci. Gazete dergi okuyan maalesef kimse yok. Ciddi anlamda düşmüş.
1: O çok kötü.
0: Tabii. Sinemaya gitme oranı düşmüş. Hı hı. Ama ilginç bir şey. Kütüphaneye gidenlerin sayısında ciddi bir artış var. Yani o
1: kitap
0: önemli
1: fiyatlarının artması belki insanları kütüphaneye mi yönlendirdi?
0: Yani bir de şu var, iyi imkanlar var kütüphanelerde. Bunu yerel yönetimlerde, merkezi yönetimde destekliyor. Mesela Millet Kütüphanesi var. Evet. Değil mi? Her türlü imkan var. Bazen ben de gidiyorum.
1: Oh.
0: Tabii. Dolayısıyla yani rahat, konforlu bir ortamda siz ne yapıyorsunuz?
1: Çok kaynağa da ulaşabiliyorsunuz.
0: Tabii ulaşabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kütüphaneye gidenlerin sayısında ciddi bir anlamda artış olmuş. Özellikle burada gelir düzeyine göre uyku için ayrılan süreye bakıldığı takdirde

0: Burası önemli. Gelir seviyesi düşük olan kimselerin daha çok uyuduğu ama gelir seviyesi yüksek olan kimselerin daha az uyuduğunu
1: Çok
0: görürüz.
1: ilginç. Neye
0: Evet.
1: bağlıyorsunuz?
0: Yani demek ki
1: Daha çok
0: işte
1: yapacak şeyleri var.
0: valla asgari ücretli demek ki nasıl olsa diyor ben bu maaşı alıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani daha fazla uyuyayım, daha fazla işte dinlenerek geçireyim. Ama
1: Peki.
0: diğeri daha fazla çalışıyor, daha fazla çaba sarf ediyor, daha fazla gayret sarf ediyor.
1: Evet. Böyle değerlendirebiliriz,
0: Evet
1: öyle mi?
0: tabii. Başka türlü
1: Peki.
0: mümkün değil.
1: Peki hocam.
0: Biz
1: Evet,
0: buna
1: ilginç
0: iktisatta
1: verilerdi
0: ikame
1: gerçekten.
0: etkisi, gelir etkisi diyoruz.
1: Peki hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: de teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la yarın Ankara'da görüşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Ankara-Sivas hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Avrupa'da yüksek sıcaklıkların yol açtığı can kaybı 1300'ü geçti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de

0: önemli görevler düşmektedir.
1: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Açıklamada Suriye halkının can ve mal güvenliğini içe sayan bu saldırılar, uluslararası hukukun açık ihlalidir ifadeleri kullanıldı. İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında saldırıların sonlandırılması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği de belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ve İçişleri ile göçten sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Magnus Brunner ile görüşecek. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik önceliğini koruduğunu vurgulayacak. Genişleme sürecinin adil ve liyakate dayalı yürütülmesi yönündeki beklentileri dile getirecek. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması gerektiği vurgulanacak. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden dönmesi ve Türkiye'nin tek Avrupa ödeme alanı sistemine katılımına dair beklentiler aktarılacak. Vize serbestisi diyaloğunun tamamlanması ve Schengen vizesinde Türk vatandaşlarına yönelik kolaylaştırıcı adımlar masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, İran ve Güney Kafkasya'daki son durum değerlendirilecek. Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'un Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi planlanıyor. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Tedbirler kapsamında asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak, bazı güzergahlarda heyet konvoylarının geçişinde geçici ulaşım kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, liderlerin konaklayacağı oteller ve bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollar zirve süresince araç trafiğine kapalı olacak. Metro seferleri devam edecek ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alınıp indirilmeyecek. Ankara'da ise Bahçelievler istasyonu zirve boyunca hizmet vermeyecek. Ankara'nın 9 ilçesinde kamu personeli idari izni sayılacak. Önlemler NATO zirvesinin tamamlanmasının ve liderlerin Türkiye'den ayrılmasının ardından sona erecek. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelenin hem operasyonlarla hem de ikna çalışmalarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

0: olarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. CHP'de kurultay düğümü sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Grup Başkanı Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. 6 kişilik kurultay komisyonu toplantıda hazırlıklarla ilgili sunum yapacak. Özgür Özel ise yarın CHP Meclis Grup toplantısında kürsüye çıkacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Bilim Merkezleri Yaz Akademisi, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 13 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında 3 dönem halinde gerçekleştirilecek. 42 bilim merkezinde temel bilimler ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Başvurular 4 Temmuz'a kadar alınacak. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru süreçlerine TÜBİTAK'ın internet sitesinden ulaşılabilecek. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka uygulaması Bilge, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkçe odaklı geliştirilen yapay zeka modeli kamu hizmetlerinden sağlığa, finanstan eğitime kadar birçok alanda kullanılacak. Ulusal verilerin Türkiye'de işlenmesini sağlayacak Bilge'nin yapay zekada dijital egemenlik hedefine önemli katkı sunması bekleniyor. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. İlk çeyrek verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1300 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaz döneminde hızlı trene talebin arttığını açıkladı. Ankara-Sivas hattında ek sefer düzenlenecek. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek sefer yapılacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete alındığı 26 Nisan 2023 tarihinden bu yana 2 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını söyledi. Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Bolat, ihracatta yarı yıl karnesi iyi gelecek dedi. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Alıcı ve satıcı belirlenmiş bankalarda hesap açacak, taşınmaz bedeli bu hesaplarda bloke edilecek. Alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan ve tapu dairesi onayı olmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylece taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirmiş olacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa, para güvenli şekilde hesapta kalacak ve taraflara iade edilecek. Yeni düzenleme ile alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalması önlenecek. Ayrıca kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği günlerinde konuştu.
1: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız.

0: Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
1: Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasaklanacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden arttı. Karşılıklı saldırıların ardından taraflardan farklı açıklamalar geldi. İran Teknik Çalışma Grubu'nun bu hafta görüşmesi beklenmiyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin yarın Doha'da olacağını söyledi. Müzakere tarihine ilişkin tartışma, ABD'nin İran'a saldırısının ardından başladı. ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine ve Keşm Adası'na saldırdı. Gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gösterdi. Tahran yönetimi de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini vurdu. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkin İran ve Umman heyetleri de Muskat'ta görüştü. Tahran yönetimi, Umman'la Boğaz'da geçişlerden hizmet bedelinin alınacağı ortak bir mekanizma kurmak istiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Yaklaşık 3 yıldır saldırı altındaki Gazze'de yaklaşık 8500 cenaze enkaz altında. Yakınlarını kaybedenlerin cenazeleri çıkarma çabaları ise ekipman yetersizliği nedeniyle aylar alabiliyor. Avrupa kavurucu sıcakların etkisi altında. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 1300'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. En ağır tablolardan biri Fransa'da. Sıcaktan korunmak isteyenler pencerelerini alüminyum folyo ile kapladı. Klima ve vantilatör stokları da tükenme noktasına geldi. 41,7 santigrat dereceyle en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı Almanya ile İtalya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Polonya'da da 40,5 dereceyle 105 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı. İngiltere'de de aşırı sıcak nedeniyle bazı müzeler ve okullar tedbir amacıyla kapatıldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Yunanistan'da sıcak hava dalgasının etkisiyle bir günde 44 orman yangını çıktı. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la yarın Ankara'da görüşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak. TÜBİTAK bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Ankara-Sivas hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Avrupa'da yüksek sıcaklıkların yol açtığı can kaybı 1300'ü geçti. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Program şöyle. Saat 20 Japonya-Brezilya, 23.30 Almanya-Paraguay, 04 Hollanda-Fas. Tüm karşılaşmalar TRT1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalisinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır denildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam, dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bilecik, Uşak, Düzce, Rize, Bingöl ve Iğdır 18, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Adana, Osmaniye ve Hatay 23, İzmir ve Antalya 25, Gümüşhane ve Erzurum 9 ve Ardahan 6 derece.
2: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekeci yolunun 50-52. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekeci istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin

102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akkürek. Kıymetli dinleyenler, hayatın seyri içerisinde var olabilmek için tutunuruz ve bazen bu tutunma bizi tükenişe götürebilir. İşte bu seyrin tükenişle neticelenmesinin en garantili yollarının başında da tahmin edilebileceği üzere bağımlılık geliyor. Bu bölümde bağımlılık konusunu değerli konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim size ve TRT ailesine bu önemli bir konu için beni davet ettiğiniz için. O yüzden çok mutlu oldum. Ben Doçent Doktor Erdinç Kalaycı, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı olarak görevimi yürütüyorum. Ve bu süreçte bağımlılık alanında aile çalışmaları, gençlik çalışmaları, grup çalışmaları, grup terapileri, aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalarımı yürütüyorum. Bu süreçte tabii ki bağımlılık da en temel alanlarımızdan bir tanesi.
1: Sayın hocam, bağımlılık denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca madde kullanım geliyor. Evet. Oysa günümüzde teknoloji, oyun, sosyal medya ve hatta bazı davranışlar da bağımlılık tartışmaların merkezine girmiş durumda. Öncelikle bağımlılığı nasıl tanımlamak gerekir? Ve peşinden şunu sormak istiyorum. İnsan neden bağımlı olur?
2: Çok güzel bir soru. Aslında en temel nokta da buradan başlıyor. Ve bizim disiplinimiz, farklı disiplinler, birçok disiplin farklı açılardan bağımlılığı araştırıyor. Ve insan neden bağımlı olur hala araştırıyor. Çünkü bundan

0: 25-30 yıl önce davranışsal bağımlılıklar bu kadar hayatımızın içine değildi. Ama şu an davranışsal bağımlılıklarla beraber aslında madde bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı da zirve yapmış durumda. Şimdi böyle bir durumda toplumdaki hala genel kanı şu: alkol kullanan bir birey ya da uyuşturucu kullanan bir genç. Bağımlılığı böyle tanımladığımız belli bir sürecimiz hala var. Ama bağımlılık çok geniş bir çerçeve ve çok geniş bir perspektifte ele alınması gereken bir şey. Şimdi bağımlılığı bir sosyal bilimci olarak, tabii ki bunu bir nörobilimci veya buraya gelebilecek bir biyogenetik uzmanı çok daha farklı anlatabilir. Ama bir sosyal bilimci olarak bağımlı şöyle tanımlamak gerekirse, bir kişinin, bu kişi yaşlı da olabilir, yetişkin de olabilir, genç de olabilir, bebek de olabilir. Artık böyle bir skalamız oldu. Bir kişinin kendi iradesi dışında bir madde veya davranışı karşı kendi kendine değil, iradesi dışında tamamen döngüsel bir sürece girmesi bağımlılık. Yani iradesinin tamamen dışına çıkar bağımlılık süreci ve kendi kendine bu süreç devam eder ve kişi bırakmak ister o madde ya da davranışı ama aynı zamanda bırakamaz. İşte bu çelişkide de bağımlılık süreci oluşur. Şimdi insan neden bağımlı olur'a gelmeden önce aslında biraz önce dediğiniz gibi dijital bağımlılıklar, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, bu madde ve alkol bağımlılığı ya da diğer psikoaktif madde bağımlılıklarının üzerine de gelmiş bağımlılık türleri. Ve bunların da birçoğu ilerleyen süreçteki ICD-11 tanımlamasında şu an oyun bağımlılığı zaten tanı olarak kriterlere girdi. Bununla beraber hepsi beynin aynı mekanizmasını bozan bir süreci ve aynı mekanizmayı işlevsel olarak kullanan bir durumu söz konusu. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Her bağımlılık farklı bir kapı ama aynı tünele çıkıyor.
1: Peki hocam, bu beynimizdeki ödül sistemi tam olarak nasıl çalışıyor? Yani son yıllarda şu kavramı çokça duyuyoruz. Yani dopamin kavramı nedir? İnsan davranışlarını nasıl etkiler? Önce bu kısmı sormak istiyorum. Sonra devamında
0: Evet.
1: başka bir sorum daha olacak.
0: Şimdi aslında dopamini mutluluk hormonu olarak çok yine halk dilinde mutluluk hormonu olarak nitelendiriyoruz. Ama mutluluk hormonu değil aslında. Halk dilindeki karşılığı mutluluk hormonu ama bizi arama ve isteme duygusuna iten hormonun ismi dopamin hormonu. Zaten biz doğal olarak aradığımız ve istediğimiz şey çok çok büyük bir ihtimal bizi mutlu edecek. Ve mutluluk hormonu denilmesinin sebebi bu. Dolayısıyla mutluluk hormonu süreci bazen eğer ben şöyle diyorum gelen danışanlarımıza veya müracaatçılarımızla konuşurken de sağlıklı bir dopamin listen var mı? Sağlıklı bir dopamin listen seni mutlu ve huzurlu bir birey yapar. Ama sağlıksız bir dopamin listen seni bağımlı yapar. Şimdi buradan hareketle biraz buna girelim. Tabii beynin işlevine de gireceğiz ama sağlıklı dopamin sürecinde ne var? Biraz bunlardan bahsedelim aslında. Mesela aileyle birlikte geçirilen bir zaman. Ben gelen danışanlara ya da aile çiftlere genel olarak şunu soruyorum. Bir akşam yemeği yiyor musunuz? Çocuklarınızla beraber. Ya da hafta sonu bir kahvaltı yapıyor musunuz? Bunların birçoğunda dopamin doğrudan salgılanır. Ve kişi aslında o dopamini vücuduna alır. Biz istesek de istemesek de günlük rutinimizde dopamini vücudumuz salgılıyor. Çünkü hayatta kalabilmek ve stresle baş edebilmek için dopamin hormonunun, hatta sadece dopamin de değil, oksitosin hormonu gibi hormonlar ya da mutluluk hormonlarının birçoğu bu dopamin hormonu gibi doğrudan mutluluk hormonu adı altında sayılan hormonlar. Ancak her zaman sağlıklı bir dopamin listesi olmuyor insanların. Bazen de sağlıksız dopamin listeleri var. Bunların başında da doğrudan madde ve ilerleyen süreçte yine bahsedeceğiz. Ekran bağımlılığı gibi de ekrana bağımlı olma gibi durum söz konusu. Şunu tekrardan hatırlatayım. Biraz önce bağımlılığın tanımını yaparken farkındaysanız bir yetişkin demedik artık. Ya da bir yaşlı ya da bir genç demedik. Bağımlılık süreci artık bebeğe kadar indi. Yani bebeğin karşısına bir tableti koyduğun andan itibaren bebek de dopamin salgılıyor. Ve aile o dopamini salgılama sebebinin belki de tabletten kaynaklı olduğunu bilmiyor. Ve şöyle bir döngü oluşuyor aslında. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Ve kişi, yani o küçük insan diyeyim, aslında dopamini doğrudan oradaki ekrandan ya da ekran maruziyetinden almak zorunda kalıyor.
1: Tam bu noktada sormak istiyorum hocam. İnsan beyni neden bazı davranışları tekrar etmek ister? Yani haz alma mekanizması ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi nasıl
0: Çok çok
1: açıklayabiliriz?
0: güzel bir soru hocam. Yani siz sormasanız ben burada devam edecektim zaten. Şimdi beynimizin haz mekanizması var. Bu haz mekanizmasının ismi beynin çok küçük bir böyle fındık tanesi kadar küçük nükleus accumbens diye bir bölüm var beyinde. Ve bu beyin bizim doğrudan bu haz dürtümüzü ve haz sürecini, ödül sistemini doğrudan devreye geçiren bir süreç. Mesela günlük yaşantımızda insanlar neden haz alabilir? Kitap okumaktan haz alabilir. yürüyüş yapmaktan azalabilir, spor yapmaktan azalabilir, biraz önce dedim yemek yemekten azalabilir, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten azalabilir. Bu süreçte

0: Bunlar olabilir. Ama bunlardan almış olduğu dopamin 100 birimken, kişi eğer sağlıksız bir dopamin döngüsüne giriyorsa, alkolden, maddeden ya da ekrandan almış olduğu dopamin 1000 birime çıkıyor. Ve belli bir süre sonunda o beynin o fındık tanesi kadar büyüklüğünde olan nükleus accumbens dediğimiz süreç dokusu bozuluyor. Ve bizi o mutlu alma sürecinde haz döngüsünü sağlayamıyor. Ve kişi belli bir süreçten sonra mutluluğu daha da fazla bağımlılık yapıcı maddeleri alarak ortaya çıkarıyor. Ya da böyle karşılamaya çalışıyor. Buradan bir örnek vermek gerekirse. Şimdi özellikle gençler artık çok böyle seviyeli oyunlar, seviye atlamalı oyunlar oynuyor. Seviye atlamalı oyunların her birinde mesela bir seviye bitiyor. O seviye bittikten sonraki süreçte beyin bir dopamin salgılıyor. Ve o dopamin salgıladığı andan itibaren beyin o dopaminden daha fazlasını istiyor. Ya da o kadarını istiyor yine. Ve biraz önce bahsettiğimiz yemekten ya da spordan 100 birim alan beyin ya da dopamin süreci, salgılanan dopamin süreci böyle bir durumda 1000-1500 birim salgılanabiliyor. Bu süreç biraz bağımlılığın serüveni, bağımlılık sürecine giden yol aslında. Ve böylelikle insanlar beyin nin belli bir noktada dopamin süreci ya da haz döngüsünü tam olarak gerçekleştiremediği için bağımlı oluyor diyebiliriz.
1: Peki hocam, bir davranışın alışkanlık olmaktan çıkıp artık bağımlılığa dönüşmeye başladığını hangi belirtilerden anlayabiliriz?
0: Şimdi bunu Dünya Sağlık Örgütü şöyle söylüyor. Biraz önce dediğimiz gibi günlük rutin ya da günlük rutin ihtiyaçlarımız bozulduğu andan itibaren ve kişi onu yapmaktan kendini alıkoyamıyorsa, uyku bozuklukları yaşıyorsa, derslerinde akademik başarısında bir genç ya da ergen için söylüyorum, sorun yaşıyorsa, yine bebek ya da çocuk için, 0-6 yaş çocuk için söylüyorum, altını ıslatma davranışı çok fazla oluyorsa ya da inatçılık çok fazla gösteriliyorsa, bununla birlikte kişi ben şu zaman bırakacağım deyip o bırakacağı sözü tutamıyorsa, bunların birçoğu aslında sağlıksız bir davranışın oluştuğunu gösteriyor bize. Bunların birçoğu da bağımlılıkla ilgili belli başlı belirtiler aslında.
1: Peki hocam, insanları bağımlılığa iten psikolojik ihtiyaçlar
0: Evet, çok güzel bir soru.
1: nelerdir?
0: Şimdi burada psikolojik ihtiyaçlar tabii burada sabaha kadar konuşuruz hocam.
1: Toparlamaya çalışacağız artık.
0: Ama burada en temel bence psikolojik ihtiyaçlar neler diye soracak olursak birisine ait olma isteği. Yani bir kişinin bir ortama ait olma isteği. Çünkü ait olma isteği çatı bir duygu. Aidiyet duygusu doğrudan güven duygusunu da ilişkilendiriyor. Yani güven duygusuyla doğrudan korele bir duygu. Yani bir kişinin aidiyeti ne kadar yüksekse ya da bir mekana ya da bir yere aidiyeti ne kadar yüksek hissediyorsa güven duygusu da o kadar yüksek olur. İkincisi yalnızlık hissi. Bu da çok önemli. Araştırmaların şu an birçoğu yalnızlık hissinde vücudun var olan ya da zarar gördüğü sürecin sigara içme davranışıyla aynı olduğunu öngören çalışmalar var. Bir diğeri arkadaşlık ya da dostluk bağının kuvvetli olması. Geçen de bir yayın okudum. Boylamsal bir çalışma yapılmış hocam. 10 yıldan daha fazla arkadaşlık ilişkisi olan kişilerin depresyon riski ya da böyle psikiyatrik rahatsızlıklara yakalanma olasılığı daha düşükmüş. Şimdi buradan hareketle bunların birçoğu aidiyet hissi, onaylanmama hissi, kendini güvende hissetmeme hissi bize daha çatı bir duyguya yöneltiyor. Değersizlik hissi. Bir kişi aile içinde kendini güvende hissetmezse, ait hissetmezse ve yalnız hissederse orada o kişi kendini değersiz hisseder. Ve biraz önce dediğimiz gibi beynimiz öyle bir mekanizma ki ve bizi yöneten öyle bir yönetici ki bu hissi doğrudan başka bir yerden alma isteği ya da başka bir yerden alma ihtiyacı hisseder. Bunların da bazıları işte böyle sağlıksız çevreler, sağlıksız davranışlar ve sağlıksız ilişkiler oluyor. Kişi şunu diyor böyle bir durumda. Ben ailemden bunu alamıyorum. Ben bunu arkadaş çevremden alıyorsam, arkadaş çevremden almış olduğum süreci bazen hani kötü alışkanlıkları beraber tolere edebilirim. Aslında başladığı nokta da burası. Aslında o kötü alışkanlık sürecin bir parçası değil. Sürecin bir sonucu. Çoğu süreçte biz madde kullanımına kişilerin bir sorunu olarak görmüyoruz hocam. Genel olarak sorun kişilerin hayatında dolduramadığı boşluklar oluyor. Ya da dolduramadığı duygu durumları oluyor. Kişi önce o duygusunu alıyor. Duygu ile ilgili tırnak içinde hizmet alımını alıyor. Ve sonrasında maddeye bulaşıyor. Aslında aynı şey. Evin içinde de öyle değil midir? Evin içinde eğer siz sağlıklı bir duygu durumu alırsanız, biraz önce dediğimiz gibi aslında her şey yolunda gidiyor. Ve biraz önce demiş olduğum o tırnak içinde o hizmet paketin daha sağlıklı oluyor.
1: Tam bu noktada konuyu şeye bağlamak istiyorum hocam. Yani aileler, anne babalar, tabii çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımız. Doğal olarak aile de toplumun temel taşı olduğuna göre. Anne ve babalar çocuklarında hangi davranışları gördüklerinde alarm zillerinin çaldığını anlamalılar.
0: Şimdi şöyle, mesela bizim zamanımızda, çocukluğumuzda tehlikeye aslında

0: Bunlar dışarıdaydı. Bize hep şunu diyorlardı. Dışarı çıkma ya da çıkarsan dikkat et. Şu olur, kaçırılırsın vesaire gibi bizim zamanımızda çok fazla böyle cümleler oluyordu, söylemler oluyordu. Ama artık tehlike dışarıda değil. Çünkü insanlar ya da gençler dışarı çıkmıyor. Çocuklar dışarı çıkmıyor. O kapı kapandığı andan itibaren bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Geçen de bir aileyle yapmış olduğum yine görüşmede aile şunu dedi. LGS öğrencisi çocukları. Hocam günde 19 saat oyun oynuyor çocuk. 19 saat. Yani 5 saat kalıyor. Ya. Dedim ki ne yapıyor? Bu çocuk ne zaman uyuyor? Ne zaman yemek yiyor? Ne zaman temel ihtiyaçlarını karşılıyor? Öz bakımını nasıl sağlıyor? Diyor ki yemeğini ben yediriyorum. Yani kocaman çocuğa yemeğini ben yediriyorum. Ve günlük gerçekten yemeğini yedirdiğine ilişkin yani babası da teyit etti. Yemeğini yedirdiğini söyledi. Daha sonra dedim ki öz bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Hocam bazen lazımlık getiriyorlarmış çocuklara. Yani oyunun başından kalkmaması için bazen çocuk lazımlıkla ihtiyacını gideriyormuş. Tırnakları, saçları, öz bakımı, çocuğun fotoğrafını gösterdiler. İnanamadım. Hatta bu şekilde bir vaka yine vardı. Medyaya da çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir süreçte ailenin aslında bu belirtileri anlayabilmesi, bu mesela çok spesifik ve eksen bir belirti. Tabii buraya gelene kadar aile zaten anlar. Buraya gelene kadarki süreçte çok çok büyük bir ihtimal o çocuk ihmal ve istismara maruz kalmıştır. Ama böyle bir durumda aile çok kolay bir şekilde anlayabileceği belli başlı belirtiler var. Bunlardan birincisi aslında çocuk sosyal çevresini değiştiriyor mu? Yani rutin giden bir çevresi vardır. O çevresinin dışında herhangi bir çevreye giriyor mu? Ve o çevredeki arkadaşlık ilişkileri nasıl? İkincisi para talebi. Çok fazla olur. Bağımlı ailelerle de görüşüyoruz biz. Bu tabii çok uç örnek ve biraz önce bahsettiğimiz birçok şey davranışsal bağımlılığa yönelik örneklerdi. Bu madde bağımlısı, metamfetamin bağımlısı olan bir annenin söylemiydi. Şunu demişti. Eve bir geldim, evde kalorifer petekleri dahi yok hocam demişti. Yani çocuk o metamfetamini, o maddeyi alabilmek için kalorifer peteklerini dahi satmış hocam. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yoğun bir para talebi. Ya da para talebini karşılamıyorsa farklı işlerle o süreci hırsızlık yapabiliyor çocuk. Ya da annesinden ya da babasından alabiliyor vesaire. Böyle bir durum. Uyku bozukluğu çok fazla olur. Hiç uyuyamama ya da çok uyuma. Bunların birçoğu belirtiler arasında ve bu belirtileri ailelerin aslında görebilmeleri çok çok basit. Ailelerin birçoğu bize biraz önce dediğim noktada geliyorlar. Sürecin bir sonucunda diyor ki bu çocuk 3 ay sonra sınava girecek. Benim biraz önce anlatmış olduğum vaka 1,5 ay önce geldi. 1,5 ay sonra sınava girecek. Biz ne yapalım? Geç kalmışsın. Yapabilecek bir şey yok ki şu an. Bundan sonraki süreçte biz aslında onu tedavi etmek ya da onarmak için uğraşacağız. Aslında buradan da koruyucu önleyici müdahaleler önemli. Koruyucu önleyici müdahaleleri ne kadar iyi yaparsak ve bu süreci ne kadar iyi kotarabilirsek o çocuk aslında o davranışsal bağımlılık ya da madde bağımlılık sürecine o kadar az ya da hiçbir şekilde bulaşamaz bir duruma gelebiliyor.
1: Hocam geç de olsa durumu fark eden ailelerin yanı sıra bir de toplumumuzda çok sıkça düşünen bir yaklaşım yanlışlığı var. Bu konuda fikrinizi sormak istiyorum. Aile benim çocuğum yapmaz düşüncesine sahipler. Bu yaklaşım ne kadar gerçekçi? Yani çocuklarla güven temelli iletişim bağımlılıktan korunmada neden önemli?
0: Anne ya da baba olmadan önce çocuklar ile ilgili bağlanma ile ilgili bilgileri dahi versek ya da çocuklara nasıl yaklaşılacağı ile ilgili temel bir rehberimiz olsa ve bu rehberi anne baba olmadan önce biz bu çiftlere versek dahi bağımlılık riskini azaltabilmek için çoğu şey yaparız. Şimdi bu biraz önceki dediğiniz benim çocuğum yapmazdı biz sahada çok duyuyoruz. Benim çocuğum yapmazdı. Onun bir de diğer versiyonu benim çocuğum yapmaz burada. Bu biraz daha megaloman bir bakış açısı. Ama çocuk yapmış ve artık gelmiş ve artık aslında anne ya da baba bir kayıp sürecine girmiş. Sağlıklı olan çocuğunu ya da sağlıklı olan bireyi kaybetmiş. Yas süreci aslında. Yani yas süreci ya da kayıp süreci sadece bir vefatle olmuyor. Bu sefer de diyor ki benim çocuğum asla yapmazdı. Yani annenin ya da babanın da aslında psikososyal bir desteğe ihtiyacı olduğu bir dönem aslında bu. Şimdi önce burayı ele alalım. Benim çocuğum yapmaz sürecini aslında biz aşamalı bir maruz bırakma tekniğiyle bunu aşabiliriz. Yani birçok çocuğun risk altında olabileceğini ya da birçok çocuğun tehdit ya da tehlike altında olabileceğini ailelere anlatabilirsek aileler aslında en azından bu ekran maruziyeti ya da ekranla ilgili var olan şeyleri bildiği andan itibaren zaten çocuklara böyle bir alan açabilir. Ve bu alanda o ekranı ya da tableti daha sınırlı bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Gelen ailelerin birçoğu diyor ki 8-10 saat oynuyor. Ama 8-10 saat oynamadan önce bu çocuğun hiç oynamadığı belli bir dönem de vardı. O dönem ne yaptın? Bunu sorduğumuz zaman bir şey diyemiyorlar. Şimdi buradan çok müthiş bir serüven aslında.

0: aslında. Çok yaralayıcı ve dramatik bir serüven. Burada hiçbir zaman bu maddeye ya da davranışa bulaşmayan bir birey ve zamanla bu bireyin hem beyin olarak, beyin faktörleri ya da beyinle ilgili işlevselliğini kaybetmesi, davranışını kaybetmesi, davranışıyla beraber burada anne ve babanın benim çocuğum yapmazdı noktasına geldiği süreç. Bu süreç aslında sadece bireyi de etkilemiyor, bağımlı olan bireyi de etkilemiyor. Toplumu, aileyi, kendisini, birçok yapı taşını doğrudan etkiliyor.
1: Tabii toplumdan bahsedince benim aklıma tabii bu konuda görev alan profesyoneller geliyor. Düşündüğümüz zaman sosyal hizmet uzmanlarının da bu bağlamda kritik görevleri üstlenen önemli bir meslek grubu olduğunu biz net bir şekilde biliyoruz. Hocam sosyal hizmet uzmanları, siz de bir sosyal hizmet uzmanı olarak, sahadan gelmiş birisi olarak, sosyal hizmet uzmanları bağımlılıkla mücadelede hangi görevleri üstleniyorlar?
0: Yine çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çünkü şu meslekler arası çok ciddi ayrım var. Sosyal hizmet uzmanı, psikologlar, psikiyatristler, rehber öğretmenler bunların bir

0: Gitmeden önce yaklaşık 3,5 yıl hastanede çalıştım. Hastanede sosyal mesman olarak tıbbi sosyal hizmet birimindeydim. Tabii çalıştığım ilçe çok küçük bir ilçeydi hocam. Ve ilçede de çok fazla vaka gelmiyordu. Yani vaka arıyordum artık. Yani vizite çıkıyordum, bakım aylıklarına ben bakıyordum vesaire. Vaka arıyordum yani. Ve belli bir süre sonra gerçekten sosyal hizmeti duyurdum. Ve vakalar daha fazla gelmeye başladı. Bu vakalardan bir tanesi, o zaman tabii 15 ya da 16 yaşındaydı. Dün akşam konuştuk, izin alarak anlatıyorum bu vakayı bu arada. Bir gençti, evden kaçma davranışı çok fazla var. Ev terki, hatta Samsun'dan İstanbul'a falan birkaç defa kaçmış. Aile de peşini bırakmış. Aile peşini bırakınca orada tutunamamış, geri gelmiş vesaire. Bu şekilde bana geldi vaka. Çocuk tabii o zaman metamfetamin çok fazla yok ama tiner, bali ve diğer maddeleri kullanıyor. Alkol ve sigara tüketimi çok çok fazla. Öz bakımı ciddi anlamda sıkıntılı ve böyle bir süreçte çocuk bana geldi. Şimdi ben önce çocuğun ailesiyle görüştüm. Şimdi sosyal mesuman ne yapar? Biraz ondan bahsedelim. Birincisi mikro müdahale, bireyle görüşme. Ben bireyle yaklaşık 1,5 yıl görüştüm hocam. 1,5 ve ya da 2 yıl. Bunun belli bir süreci planlama, daha sonra eylem aşamasına geçtik. Tabi bu yetmedi. Aileyle de görüştük. Anne ve babayla görüştüğümüzde anne ve babanın gerçekten hiçbir şekilde değer göstermediğini gördük çocuğa. Yani sevgi göstermediğini, onaylamadığını, ilgi göstermediğini gördük. Ve sonra ben aileyle görüşme yaptıktan sonra, sosyal mesaj sadece aileyle görüşmez aslında. Mahallede muhtar varsa muhtarla görüşür. Mahallenin nakil birisi varsa onunla görüşür. Akrabalarıyla görüşür vesaire vesaire. Onlarla da görüşme yaptım. Ve yapmış olduğum görüşmede hocam, çocuğun aslında anne babasının o anne babası olmadığını öğrendik. Bizim oralarda çok vardır. Çocukları kız çocuğu oluyorsa başkasına verebilirler. Başka bir aile. Başka bir ailenin çocuğu yoksa ona
1: Çocuğu da
0: verebilirler.
1: olmayan ailelere
0: Evet,
1: böyle
0: olmayan
1: bir
0: ailelere verirler.
1: verme
0: Bunu
1: şeyi
0: nasıl
1: vardır,
0: anlatacağım bilemedim ama doğru
1: evet.
0: cümleyi kurdum bilmiyorum. Çocuk da böyle bir çocuk. Çocuk oğlan çocuğu ama çocuğu vermişler. Çocuğu olmadığı için. Yani 7. ya da 8. çocuğuymuş komşunun. Vermişler. Ve bu çocuk olduktan 2 yıl sonra bu verdikleri ailenin çocukları olmuş. Çocukları olduğu zaman bu çocuktan sevgiyi, ilgiyi tamamen kesmişler. Diğer tarafa da verememişler. Çocuk bu şekilde 15-16 yaşına kadar büyümüş. Ama tabii çocuk diyor ki 8 ya da 9 yaşında beni babam odaya kilitliyordu, yaklaşık 4-5 saat çıkarmıyordu bile. Ya böyle bir ortamda büyümüş. Yani benim o evi terk etmekten başka bir çarem yoktu diyor. Şimdi bunu da öğrendikten sonra çocuğa tabii bunun açıklama süreci var ama çocuğu önce bir ilk etapta rehabilite etmemiz lazım. Ben aynı zamanda spor eğitmeniyim hocam. O zaman spor salonunda da çalışıyordum akşamları. Dedim sen benle gel. Çocuk benle geldi. Spora başladı. Yaklaşık 7-8 ay sonra sigarayı bıraktı. Alkolü bıraktı. Yavaş yavaş diğer maddeleri bıraktı. Ve çocuk benle ilk tanıştığımızda 41 kiloydu. Sağlıklı bir görünüme kavuştu. Ve yaklaşık 67-68 kiloya geldi. Ve hocam o çocuk daha sonra Besyo okudu. Şimdi Muğla'da yaşıyor. Şimdi bizim aslında sınırımız yok. Sosyal hizmet disiplini ya da insana dokunan meslek grubunun sınırı yok. Ama bunu nasıl yapmamız gerektiği ve nasıl yapacağımız ve mesleğimize inanmamız gerekiyor. Sosyal hizmet disiplini de aslında yine konuşuruz saatlerce ama kısa bir vaka üzerinde böyle anlatabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Son olarak sormak istediğim soru, öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve mesleki kariyerlerin henüz başında olan arkadaşlarımıza ne tür tavsiyeleriniz olur?
0: Şimdi ne tür tavsiyelerim olur? Tabii yine bizim zamanımızdaki söylem çok böyle klişe geliyor ama artık o döneme geldik sanırım. Öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi artık vakalar ya da sorunlar çok fazla çeşitlendi ve iç içe geçti. Bir yoksulluk vakasında bağımlılığı görmemiz çok çok mümkün. Ya da bakım veren bir yaşlıyı o evde görmemiz çok çok mümkün. Aile içi çatışmayı ya da şiddeti görmemiz çok mümkün. O yüzden sadece biraz böyle dar değil ama geniş bakmamızın çok ciddi anlamda faydası olabileceğini düşünüyorum. Yani burada tabii ki kendilerini geliştirecekler, sertifika programlarına gidecekler. Bu şekilde bunları söylemek istemiyorum. Bunları zaten yapacaklar. Ama biraz daha farklı düşünmemiz gereken bir çağdayız. Çünkü tam böyle dönüşüm çağındayız ve bu dönüşüm çağının çok çok ciddi anlamda yansımalarını belki de 20-30 yıl sonra göreceğiz. Pandemi geçirdik ve pandeminin etkileri bile hala bağlamsal olarak çalışılıyor. Ve bağımsız olarak çalışılan süreçte bağımlılığa ne tür bir etkisi olabileceği ya da aile içi ilişkilerin ne tür bir etkisi olabileceğini belki de biz 2040'larda ya da 50'lerde öğreneceğiz hocam. O zaman ben öğrencilerime de böyle söylüyorum. Yani bir alanda olun ancak o alanın tırnak içinde katı katı savunucusu olmayın. Farklı alanlardan da beslenmeyi bilin diyorum. Buradaki en temel bence anahtar faktör o. Öyle olduğu andan itibaren zaten geri kalan süreç kendini geliştirme ile alakalı bir durum. Kendini de bir şekilde geliştiriyor öğrencilerimiz.
1: Sayın hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: çok teşekkür
1: Değerli
0: ederim.
1: katkılarınız, bilgileriniz için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu

0: Bu bölümünde tutunmak ve tükenmek perspektifinden bağımlılık konusunu Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlusu Gökmen Sarmaşık size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz.
1: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedefalan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi değerlendirildi. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım, dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili skandal kararına tepkileri sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenleme ile yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir, dedi. Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı

0: İsrail, ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

Kalmadı bende ne arzu ne gönül. Hicaz makamındaki bu güzel eseri Nevra Günay söylüyor.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit, Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı, Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Gelsen bize akşam yine mehtap görünsün.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Ota hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.
2: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Almanya'dan Helmut Matt yazıyor. Zevkle dinlediğim sayısız programınıza, güzel Türkçe şarkılarınıza ve bizlere gösterdiğiniz sıcak yaklaşımınıza teşekkür ederim. Yayınlarınız kısa dalga üzerinden dinlenebilir şekilde bize ulaşıyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı dilerim. Ankara'dan Almanca yayın yapılması harika bir şey. Bize ulaştığınız için teşekkürler. Her zaman var olmanızı diliyorum. Şimdiden yayınlayacağınız harika programlarınız için seviniyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşamın adresi. Zaman, ses, yaşanılanlar ve duygular efendim. Saatimiz tam 22'yi gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonlarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler. Yayın kumanda masasında Ali Şahin ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız efendim. Yeni bir haftanın ilk akşamında Facebook sayfamızda da paylaştığımız gibi geçen haftanın yorgunluğunu geride bırakıp anıları tazelemeye geldik. Bu haftada yeni umutlara içimizi ısıtacak o güzel şarkılarla ve türkülerle yelken açıyoruz. Kulaklarınız, kalpleriniz bizde olsun. Akşamın adresine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Yaşar Özel'den dinledik efendim. İlk müziğimizi dinledik bu akşam. İstekleriniz için biliyorsunuz ama hatırlatayım, Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bir müzik daha dinleyelim. Sonra isteklerinizle Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlarla devam edeceğiz.

Evet efendim, 2 günlük ayrılığın ardından Facebook sayfamıza ilk olarak İlkay Karabiber'in mesajı düşmüş. Selamlar Burak Bey efendim, hoş geldiniz, iyi ki varsınız diyor. Şükür kavuşturana birlikteyiz. Yine 2 günlük aradan sonra teknik masaya ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Zekai Tunca'dan da bir isteği var. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dinleyici dostlara armağan ediyor. Avdan Köyü Akören, Konya'dan. Selamlar olsun efendim, sağ olun. Ahmet Can, Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. İsteğim Ümit Besen İstanbul sokakları radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilere armağan ediyor. Veysel Şahin'le Antalya'dan seslenmiş. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Barış Akpınar'dan bir Silifke türküsü. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Elbette efendim. İlyas Aydın, Tokat Ormanbeyli köyünden selamlarımızı iletelim. Her zaman olduğu gibi İlyas Aydın kamu spotlarını paylaşmış. Sıradaki müziği de İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Ahmet Can'a ve tüm ekibe armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayraklarımızda Hatice Öney Kopenhag'dan seslenmiş. Selamlar, sevgiler. Ahmet Özhan'la başlayalım haftaya lütfen diyor. Elbette efendim. Başlarız birazdan. Abdülkadir Yentürk, TRT radyolarının beğenisini belirtmiş. Güzel Eserlerin Radyosu, sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyoruz. Ve Zehra Kayanfuruncu, güzel bir çiçekle. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz Burak Bekcan. Teknik Masa ve Möhlin'den sevgiler, selamlar diyor. Güzel çiçeklerle vazoda. Eksik olmayın efendim. Ve Osman Çokyaman, hayırlı akşamlar dilerim. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Selamlar Van Erciş'e, Osman Çokyaman'a. Evet, görebildiğim mesajlar bunlar dostlar. O zaman ilk isteğimize başlayalım. Sevgili İlkay Karabiber istemişti. Zeki Aytunca, bunca güzel içinde birisi var ki. Buyurun efendim. Eşi Fatma Hanım ve teknik masayla dinleyici dostlara armağan ediyor.

İlkay Karabiber'in eşi Fatma Hanım, Teknik Masa ve Dostları armağanıydı efendim. Zekai Tunca'dan dinledik bu güzel şarkıyı ve Ankara'dan Ahmet Can. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Ümit Besen, İstanbul Sokakları. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Buyurun efendim, dinleyelim.

Ankara'dan Ahmet Can'ın isteğiydi. Alkışlarla teşekkür etmiş Ahmet Bey de. Eksik olmasın. Dostlardan gelen mesajlar var önce. Onları da okuyayım. Seyhan Irmak, hayırlı akşamlar dostlar diyor Gölcük'ten. Ayrıca bugün seçimi size bırakıyorum Burak Bey. Size, aileme, radyo dostlarına, ekibe gelsin demiş. Tabii ki dinletirim sizin için güzel bir şarkı. Ve sevgili Fatih Tirsi, Tirsi Malikanesi'nden sizi ve değerli dinleyicilerinizi sevgiyle selamlıyorum. Merhaba Burak Bey demiş. Geçen haftayı, bugünü yoğun hastane ve aksilikler temposuyla geçirdik. Yarın da geçtikten sonra biraz nefes alacağımızı umuyorum diyor sevgili Fatih Tirsi. Aman efendim, geçmiş olsun, şifalar diliyorum. Umarım yarın da atlatırsınız. Bu akşam İstanbul'da çok güzel bir ay var. Bu ayın güzelliğine istinaden Naşir'de varsa Grup Abdal veya Manış Baba yorumuyla Bir Ay Doğar ilk Akşamdan türküsünü rica ediyorum demişler. Yayına gelirken ben de ayın o güzelliğinin farkına vardım. Hatta sanki yarın belki biraz daha da mı güzel olacak diye düşündüm içimden. Bilmiyorum. Yalnız Manış Baba ya da Grup Abdal ne yazık ki arşivde oradan bulamadım. Kabul ederseniz Cengiz Özkan'dan dinleteyim ya da bu arada yeni bir istek yazın sizinkinin sırası gelene kadar. Selamlar olsun Tirsi Malikanesi'ne, Tirsi ailesine efendim. Sağ olun. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Şöyle bir bakıyorum. Veysel Şahin'in isteğindeydi. Yanılmıyorsam sıra kimlere armağan ediyordu diye bir kez daha açayım sayfamızı. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için istiyor Barış Akpınar mikrofonda.

Orada tam Leyla Çabuk için mikrofondaydı Gönül Yazar. Sevgili dostlar, bu güzel şarkıyı dinledik. Bu arada sevgili İlkay Karabiber'den bir mesaj gelmiş. Burak Bey, çok sağolunuz, sonsuz teşekkür ediyorum. Şarkıyı dinledim, programı takip ediyorum. Sevgiler, selamlar diyor Ankara'ya, saygılarımla. Akören Konya'dan bir tepsi de çay ikram etmiş. Ellerinize sağlık efendim, sağ olun. Evet dostlar, diğer bir istekle yolumuza devam edelim. Kopenhag'dan Hatice Öne için Ahmet Özhan şimdi mikrofonda.

0: kızmış ola derler.
1: Hatice Öne için Ahmet Özcan mikrofondaydı sevgili dostlar. Seyhan Hanım bir konser etkinliği paylaşmış. Burak Bey, 4 Temmuz'da yaz konserimiz var. Gölcük Yüzbaşılar Amfiteyatro'da açık havada cumartesiye geliyor. Gün olarak sizi ve de müzik seven herkesi konserimize davet ediyoruz dostlar demiş. Çok teşekkürler efendim Seyhan Hanım. Selamlar olsun. Konserinizde size başarılar diliyorum. Eminim çok güzel bir konser olacaktır. Varsa solonuz, daha sonra sayfamızda da paylaşırsınız ya da herhangi bir şarkınızı koro halinde söylediğiniz. Selamlar olsun efendim Gölcük'e. Bu arada hazır tarihlerden konu açılmışken, önümüzdeki hafta efendim yayınlarımız canlı olmayacak ama bu benim aldığım bir izin değil. Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle devlet memurlarının çoğuna izin verildi. Yollar kapanacak. Ulaşım epey zor.

ulaşacak. Herhalde o sebeple izinli olduğumuz için önümüzdeki hafta boyunca programlarımız banttan yayınlanacak. Şimdiden hatırlatmış olayım dostlara. Evet efendim, nerede kalmıştık? Bu arada ben de Ankara'da olmayacağım, onu da söyleyeyim. Sevgili Fatih Tirsi İstanbul'dan yazmıştı, Tirsi Malikanesi'nden yazmıştı. Zor günler geçirdiklerini, hastanede yoğun bir tempoda çalıştıklarını söylemişlerdi. Selamlar olsun bir kez daha efendim. Umarım yarın her şey yoluna girecek. Sizin için Cengiz Özkan mikrofonda.

Kırklareli'nden yeniden sevgili radyo dostumuz Hatice Gülcü aramış bizi. Aslında telefonlara bakmıyoruz bu yayında ama tesadüf sevgili Ali Şahin kardeşimiz bakabilmiş. Selamlar olsun, çok eski dinleyicimizdir Hatice Hanım. Selamlar olsun bir kez daha Kırklareli'ne. Bir desteği var Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz efendim, unutamıyorum.

Kırklareli'nden Hatice Gülcü'ye selamlar olsun bir kez daha efendim. Ve sevgili Seyhan Irmak'ın isteği, daha doğrusu seçimi bana bırakmıştı, bir şarkı armağan edelim. Bu arada konserlerini hatırlatmıştı 4 Temmuz'daki. Keşke hani gelebilseydim diyeyim. Selamlar olsun bir kez daha. Solom yok ama konser eserlerini paylaşırım inşallah diyor. En azından bir tane video kaydı paylaşırsanız konserden sonra seviniriz efendim. Ama dediğim gibi o hafta biz de yayında olmayacağız artık, daha sonra Temmuz'un ikinci haftasında yayında olacağız diyeyim. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Seyhan Hanım'a bir şarkı armağan ediyordum. Ahad Uruk söylesin efendim, buyurun.

Evet, dostlardan mesajlar gelmiş. Sehan Irmak emeğine yürene sağlık. Sağ ol, var ol. Aynen bir garip yolcuyuz diyor alkışlarla. Eksik olmayın. Bir teşekkür de Hatice Öney'den. Harikasınız demiş çiçeklerle. Siz de öyle efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet dostlar, galiba istekleri tamamladık. Zaten süremiz de yavaş yavaş daralıyor. Benim istemden birkaç müzikle artık veda edeceğiz sizlere.

Sevgili dostlarım, akşamın adresinde bir pazartesi gecesinin daha sonuna geldik. Facebook sayfamıza bıraktığınız her kelime, gönderdiğiniz her selam, paylaştığınız her hatıra bu akşam da yolumuzu aydınlattı. Fatih Bey'e bir kez daha geçmiş olsun diyelim. O güzel İstanbul akşamından gönderdiği selamı baş tacı ediyoruz. Seyhan Hanım, Seyhan Irmak dostumuz 4 Temmuz Cumartesi günü Gölcük'te konserlerine davet ediyorlar. İlyas Aydın kulaklara küpe olması gereken kamu spotlarını her zaman olduğu gibi paylaşmış sayfamıza. Konya Kören'den Antalya'ya, Ordu'dan Van Erciş'e ve Ceyhan'a kadar dünyanın dört bir yanında sesimize ses, gönlümüze ortak olan tüm radyo dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Evet, biliyorsunuz dostlar, zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Yarın akşam saat tam 22'yi gösterdiğinde duyguların sesle buluştuğu bu adreste, akşamın adresinde ben Burak Pekcan ve teknik masadaki arkadaşım Ali Şahin'le yine aynı heyecanla sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik kulaklarınızdan müzik, yüreğinizden huzur eksik olmasın. Geceniz güzel olsun. Allah'a ısmarladık dostlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet etti, doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir irade ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz, dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuştu.
3: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
0: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
1: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Bir yandan kurultay düğümü, diğer yandan yeni parti iddiaları. CHP'de sular durulmuyor. Merkez Yönetim Kurulu yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14'te toplanacak. Kurultay süreci, olası ihraçlar, yönetim kadrolarına ilişkin başlıklar. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Grup Başkanı Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Özgür Özel ise yarın CHP Meclis Grup toplantısında kürsüye çıkacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği, yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
4: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla

ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde

0: geliştirdik.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi.
2: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böceğin özel kalemi Yasin Yellice de ifade verdi. Böceğin 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yellice 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini anlattı. Böceğin seyahatlerde kullandığı sırt çantasının avro ile dolu olduğunu gördüğünü iddia etti. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böceğin İstanbul ziyaretlerine ilişkin de konuştu. Böceğin İmamoğlu'yla 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde 45 dakika ve 1 saat süren görüşmeler yaptığını ifade etti. Yellice, ilk görüşmenin ardından otelden çıktıktan sonra Muhittin Böcek bana adaylığı ile ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söyledi. İkinci görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını söyledi, ifadelerini kullandı. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Tahran'la Washington arasında artan gerilim sonrası müzakereler yine bilmeceye döndü. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin de yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in toplantıya katılacağı belirtildi. Üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de yapılacağı kaydedildi. İran'dan gelen açıklamada ise teknik çalışma grubunun bu hafta görüşmesi beklenmiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. Katar'daki ABD heyetiyle İran heyetinin ziyaretlerinin bağlantılı olmadığını, Washington'la görüşme olmayacağını yineledi. Müzakereler için mutabakattaki bazı maddelerin uygulanması gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkinse İran ve Umman heyetleri Muskat'ta görüştü. Hürmüz'deki geçiş rotalarının yeniden tanımlanması için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Boğaz'daki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini açıkladı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya ve Ukrayna arasında sahada sıcak temas yaşanırken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti. Alaska'da geçen yıl ABD ile yapılan görüşmede herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Savaşın sona ermesi için yeni önerilerin getirildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı

0: Batılı ülkelerin Ukrayna'nın savaş alanında başarı kazandığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Eğer Ukrayna gerçekten kazanıyorsa neden barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyorlar ifadesini kullandı. Putin İran'la ilgili gelişmelerin ardından Amerikan heyetiyle Moskova'da bir araya gelmeyi beklediklerini de belirtti. Sağdaki hareketlilik de devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine hava saldırıları düzenledi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar'daki rafinerisini vurdu. Tesise alevler sardı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Saldırının ülkedeki akaryakıt krizini derinleştireceği tahmin ediliyor. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Binlerce kişi yaralandı, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Depremde en ağır darbeyi başkent Caracas'ın kuzeyindeki kıyı kenti La Guaira aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekibi La Guaira'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine girmeyip çadırlarda kalıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedow ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Brezilya, Japonya'yı son dakika golüyle 2-1 yenerek son 16 takım arasına kaldı. 23.30'da Almanya Paraguay, 4'te ise Hollanda-Fas mücadeleleri var. İki karşılaşmada TRT1'den naklen yayınlanacak. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 17, İstanbul ve Adana 23, İzmir ve Antalya 25, Bursa 22, Kayseri ve Kastamonu 13, Bolu 15, Samsun 21, Trabzon 20, Malatya 17, Diyarbakır 19, Erzurum 9, Van 14, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara.

Yazan Can Girgin Koç. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Rada Hakkı Ergök, Ela Berin Öney, Baba Alpay İzbırak, Anne Berin Ötenel, Başkan Tedura İhsan Sanıvar, Kaptan Hüseyin Avni Danyal, Ruen Eray Eseroğlu.

0: Leon, oğlumuz gördün mü?
1: Evet, gördüm.
0: Güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuş. Çocuksu yüzü gidivermiş, ben doyamadım. Sevgili Rada, nasıl da özlemişim meğer.
1: Gemideki herkes gibi o da yorgun görünüyor. Yüzler gülmüyor. Verimli bir sefer olmamış anlaşılan. Güzel haberlere ne çok ihtiyacımız vardı oysa.
0: Öyle ama döndüler ya. Daha ne ister insan?
1: Başkan Tedura iskeleye çıkıyor. Bir şeyler söyleyecek galiba.
2: Sevgili Metalılar, canlarım. Gemimiz Umut ikinci seferinden de dönüyor nihayet. Uzun yolculukları onları yormuş, yıpratmış olabilir. Onlara karşı anlayışlı olalım, sabırlı davranalım. Elleri boş dönüyor bile olsalar, kahramanımızdır hepsi. Dış dünyaya yolculuk ettiler. Sadece bu bile kahraman olarak anılmaları için yeterli bir sebep.
3: Evet, çok doğru.
2: Bu akşam salonumuzda toplanıyoruz, biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Hepinizin gönlünden geçen benimkilerle aynıdır mutlaka. Doyasıya kutlayalım oğullarımızın gelişini bu akşam. Doyasıya eğlenelim. Yolculukları boyu bedenlerinde biriken yorgunluğu dindirelim. Yalnızlıklarını giderelim. Biliyoruz ki biz Metalılar bir aileyiz. Bunu tekrar hatırlatalım, yaşatalım onlara.
3: Yaşa! Yaşa! Yaşa!
4: Gemiye salın!

0: Oğlum, nasılsın? Uyuyabildin mi biraz?
1: Yok anneciğim. Yarı rüya, yarı düşünce. Yatıp durdum işte yatakta.
0: Yine de dinlenmişsindir biraz. Gel otur şöyle.
1: Babam nerede?
0: Bahçede. Çiti onarıyor.
2: Kolay gelsin baba.
3: Hay Rada. Uyandın demek. Gelsene.
2: Ben çıkayım biraz anne.
0: Tabii oğlum. Keyfine bak.
1: Oh. Güzelim yeşillik. Özlemişim kokunu.
3: Rada, anlat bakalım. Neler gördünüz bu sefer?
1: Hiç baba. Hiçbir şey. Her yer uçsuz bucaksız, kapkara topraklarla kaplı.
3: Bunca zaman, bunca emek ama yine sonuçsuz bir sefer oldu desene.
1: Tesellimiz yine denizden geldi. Ambarlarımıza epeyce balık doldurduk.
3: Ya, güzel. Biraz düşünceli görüyorum seni Rada. Yani hepiniz yorgunsunuz tabii ama sanki sende başka bir hal var gibi.
1: Ne diyeyim? Düş kırıklığı belki.
3: Demek bir şeyler umuyordum.

0: Bu seferden yeşil topraklara ulaşmayı. Hı?
1: Yeşil topraklar. Evet.
0: Ortak özlemimiz. Umarım başka sefere.
1: Belki de böyle bir yer yoktur baba. Belki bütün yeşillik kasabamızdaki bahçe ve tarlalardan ibarettir. Yönetim binasındaki o resim de belki bir hayal ürününden ibarettir yalnızca.
0: O resimdeki ağaçlardan bazıları bildiğimiz ağaçlar. Elma, zeytin, incir. Ama bazıları da hiç bilmediğimiz türden. İşlerinden birinin eski metinlerdeki bir ağaç resmine tıpatıp benzediğini fark ettik siz yokken. Muz ağacı diye bir şeymiş o.
1: Eski metinlerde mi?
0: Geçenlerde ölen bir yaşlımızın evinde bir kitap daha bulundu. Botanik adında bir kitap. Yalnız muz ağacı değil, bilmediğimiz daha pek çok bitkiyi tanıtıyor. Onun üzerinde çalışıyoruz şimdi.
1: İlginç.
0: Fakat bilmediğimiz o kadar çok sözcük ve terim var ki anlamak kolay olmuyor.
2: İşiniz daha uzun mu? Çıkmamız lazım yavaş yavaş.
0: Tamam tamam, geliyoruz. Çit işini unuttuk bu arada değil mi? Neyse, yarın yaparız. Kaçacak değil ya. Hadi gidelim de düzgün bir şeyler giyelim üstümüze.
1: Öyleyse doğru olmalı. Yeşil topraklar gerçekten var olmalı.
0: Var, var. Hayal değil, belli bu. Benim anlamadığım, hadi biz gidemiyoruz ama oralarda yaşayanlar hiç geçmez mi buralardan? O resimleri, kitapları hazırlayacak kadar güçlü bir uygarlığın bile gücü yetmiyor mu buralara gelmeye? Üstelik hemen hemen dilimiz de aynı. Bir tanışıklığımız olmalı yani.
2: Hadi beyler, elbiseleriniz hazır.
1: Geçmişimizi hiç bilmiyoruz. Bu çok şaşırtıyor beni. Bazı şeyleri hiç aklım almıyor nedense.
2: Ne balığıymış bu?

0: Ah, iştahım yok. Biraz çıkıp temiz hava alayım diyorum ama size ayıp etmiş olmam değil mi?
1: Ayıbı mı olur bunun oğlum?
2: Keyfine bak.
0: Tamam, görüşürüz birazdan.
1: Görüşürüz oğlum.
2: Görüşürüz.
3: Merhaba Rada.
0: Ela. Merhaba.
3: Hoş geldin, nasılsın?
0: Fena değil, sen?
3: İyiyim.
0: Biraz çıkıp temiz hava alayım dedim. Herhalde sen de öyle.
3: Çıktığını görünce ben de çıktım. Yemek boyunca gözüm sendeydi ama kaç defa el salladığım halde bir türlü görmedin beni. Dedim Rada unuttu herhalde Ela'yı artık.
0: Kusura bakma. Kafam biraz meşguldü.
3: Farkındayım. Bakışların uzaklarda. Baktığın yeri görmüyor gibisin. Nasıldı sefer?
0: Yorucuydu. Ve düşündürücü.
3: Canını sıkan bir şeyler mi oldu?
0: Belirli şeyler değil. Nasıl desem, sanki koskoca bir sır perdesi arkasında yaşıyormuşuz gibi geliyor bana.
3: Anlamadım.
0: Yeşil topraklar arıyorduk biliyorsun. Ama her yer kapkara. Sanki Treado'nun kasabamız dışındaki her yanı böyle kapkara, kuş uçmaz, kervan geçmez topraklarla kaplı.
3: Çocukluğumuzdan beri yeşil topraklardan söz ediyorlar bize. Hepsi yalan mıydı diyorsun?
0: Beni denizciliğe heves ettiren de kendimi bildim bileli dinlediğim o öykülerdi. O öykülerle beslenen ruhumdaki aydınlık alem yeşil topraklardı. Bir gün oraları göreceğime dair güçlü bir umut ve inanç vardı içimde. Bu umut büyüttü beni. Bugün anlıyorum ki biz metalları hayata bağlayan şey hep bu umuttu. Bizi ayakta tutan tek şey bu sanki.
3: Haklısın.
0: İlk seferden dönüşte umudumu yitirmemiştim. Bir dahaki sefere diyordum. Bunu şimdi söylemekse çok zor. Öylesine uzaklara gittik ki Ela. Birkaç kaktüs, birkaç zeytin ağacı ve tek tük martı dışında hayat belirtisi göremedik hiçbir yerde. Bazen yüksek bir yere çıkıp hepsi yalan, hepsi masal, yeşil topraklar yok diye bağırmak geliyor içimden.
3: Yeni bulunan kitaptan haberin yok değil mi?
0: Yok, duydum.
3: Ben gördüm o kitabı. İnan apaçık bir kanıt o. Hayal bile edemeyeceğin sayıda çiçek ve ağaç resmi var o kitapta. Hem de öyle elle çizilmiş resimler değil. Gerçek gibi. Şu ağacı nasıl görüyorsan o kadar gerçek. Fotoğrafa mı ne diyorlar? Yo, fotoğraftı galiba.
0: Bir de şu duvar var.
3: Duvar?
0: Kasabayı çevreleyen şu surlar. Niçin yapmış olabilirler dersin? Kimden korunmak için? Surların dışında ne insan var ne de hayvan.
3: Kuzey dağlarında kurtlar varmış diyorlardı.
0: Böyle koskoca bir duvar yapmak için çok sudan bir sebep. Duvarın yapımında çalışanlardan biri de büyük babammış. Öyle demişti annem. Şimdi olsa sorardım.
3: O dönemden Dijan kaldı geriye bir tek. O da surları yapanlardan.
0: Öyleymiş ama konuşamıyor ne yazık.
3: Dijan iyice yaşlanıp elden ayaktan kesilince Başkan Tedura ona yardımcı olarak Ades'i görevlendirdi. Gittiğiniz günlerden beri Ades bakıyor ona. Söylediğine göre anlaşabiliyormuş Dijan'la. Dijan eskiden bildiği bir işaretler dili öğretmiş Ades'e.
0: Arzusu denizci olmaktı. Bu görevini de sevmiştir eminim.
3: Öyle görünüyor. Dost oldular ikisi.
0: Ne güzel.
3: Ades aracılığıyla Dijan'la konuşabiliriz istersen.
0: Evet. En azından bir deneyebiliriz.
3: Belki de bildiği bir şeyler var da söylemiyor. Şu işaretler dili gibi.
0: Olabilir. Gözün yemek boyunca bendeydi demek ha?

0: yaşamaya alışma çabasındayım. Senden ne haber?
1: Rüzgarsız, sallantısız yaşamaya değil mi? Ben de geceleri gemide sanıyorum kendimi uyurken. Yattığım yer hala sallanıyormuş gibi geliyor.
2: Artık kim bilir ne zaman döneriz güverteye.
1: Bu sefer herkes için öyle umut kırıcı oldu ki kızağa bile çekebilirler gemiyi.
2: Kimimiz balıkçılığa, kimimiz toprak işine döneceğiz yine.
1: Öyle. Ben balıkçılardanım. Baba mesleği. Takayı ben devralacağım. Babam yaşlı sayılır artık. Kümesli.

0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Bilmem. Düşünmedim daha.
0: Beraber çalışabiliriz istersen.
1: Olabilir. Ama kafam çok meşgul bugünlerde. Eğer bana bir iki hafta süre tanıyabilirsen...
0: Ah tabii. Taka zaten kızakta. Bakıma çekildi.
1: İyi. İndireceğin zaman konuşuruz öyleyse.
0: Anlaştık.
1: Getirdiğimiz kaktüslerle zeytin ağaçlarını gördün mü? Oraya buraya dikmişler bile.
0: Gördüm. Gemideyken tuhaf bir şey oldu. O günden beri aklımda ama ne düşüneceğimi bilemedim bir türlü.
2: Ne oldu?
0: Hani karaya çıktığımız bir koyda yarı yarıya toprağa gömülmüş taş bir yapı görmüştük uzaktan.
2: Hatırlıyorum. Hı.
0: Kaptan yanına iki kişi ile bir sandık alıp oraya çıkmıştı hani.
2: Evet. Hı.
0: Döndüklerinde oranın eski Meta denizcilerinin yaptığı bir geceleme yeri olduğunu ama toprağa gömülü olduğu için hiçbir şey bulamadıklarını söylemişti. Kasabada gemiyi boşaltırken o sandığa el atmıştım. Ama o iki kişi gelip hemen almışlardı elimden. Kafama takılan da şu ki sandık boş filan değildi.
2: İlginç.
0: Değil mi? Bir şeyler buldular da saklıyorlar mı acaba diye düşünüyorum.
2: Soruşturmak lazım bunu.
0: Öyle mi dersin?
2: Ya ne? Bizden saklanan bir şeyler var demektir bu.
0: İşte ne bileyim, kafama takıldı. Hiç olmazsa sana söyleyeyim dedim.
2: Tamam Ruhen, sağ ol. İyi oldu söylediğin.

0: Hoş geldin Rada. Nasılsın?
1: Fena değil kaptan. Sen?
0: İyidir. Başkan Tedura'yı mı görmeye geldin sen de?
1: Evet.
0: Biraz beklersin değil mi? Geminin durumuyla ilgili görüşmemiz gereken şeyler var da.
1: Tabii, beklerim.
0: Sen ne konuda konuşacaktın?
1: Şu sandıkla ilgili.
0: Hangi sandıkla?
1: Boş süsü verdiğiniz dolu sandıkla.
0: Boş süsü verdiğimiz mi?
1: O taş yapıya götürüp getirdiğiniz.
0: Niçin böyle bir şey yapalım ki? Kaktüs falan koymuşuzdur içine mutlaka. Peki niye bana gelmedin de Tedura'ya gidiyorsun?
1: Bana doğruyu söylemeyeceğini bildiğim için tabii. Kaktüsleri kutularla taşıdık, sandıkla değil.
0: Ah gel gel gel, bunu burada konuşmayalım.
2: Hoş geldiniz beyler.
0: Saygılar sunarız Sayın Başkan.
2: Merhaba. Girsenize, kapıda dikilmeye mi geldiniz?
0: Efendim, Rada bazı şeyleri merak etmiş de. Bir sandıkla ilgili.
2: Hangi sandıkla?
0: Geçen akşam aşağıda açtığımız sandıkla ilgili.
2: Şu toprak örneklerinden mi söz ediyorsun kaptan?
0: Evet efendim, toprak örnekleri. Ben de kapıda bunu açıklamaya çalışıyordum Rada'ya ama...
1: Bağışlayın efendim. Biz metallardan gizlenen bir şeyler varmış gibi bir hisse kapıldım bu aralar. Madem içinde toprak örnekleri vardı, o halde neden boşmuş süsü verildi?
0: Bunu da nereden çıkarıyorsun Rada? Aldığımız şey yalnızca toprak. Herkese bakın biz toprak getirdik diye açıklamamız mı gerekirdi yani?
2: Öyle görünüyor ki oğlum, bir kurontunun peşinden gidip boş yere telaşlanmışsın. Merak ettiysen gösterelim. Kaptan değişik bölgelerden toprak örnekleri toplayıp getirdi ki bakalım, inceleyelim, topraktaki oluşumlardan haberdar olalım diye. Baban da bu işte çalışanlardan biri, biliyorsun.
0: Gelecekte verimli hale getirilebilecek topraklarda ekim yapmak düşünülüyor çünkü.
1: Ekim yapmak için fazla uzak bir yerde orası ama... Peki, siz daha fazla tutmayın.
2: Yine de ilgin için teşekkür ederim oğlum. Heyecanını anlıyorum. Evet kaptan, gelelim geminin durumuna. Önce senin görüşlerini dinleyelim mümkünse.
1: İzninizle ben çıkayım. İyi günler efendim.
2: İyi günler oğlum.
0: İyi günler Rada.

0: Tabii ya. Daha bugün baktık o toprak örneklerine. Doğrusu pek tuhaf bir iş yapmışsın Rada. Böyle bir kuruntuyla ta Tedura'ya kadar çıkılır mı?
1: İnandırmak için çok uğraştılar ama... Yok baba, inanmadım ben.
0: Yani bizden bir şeyler saklıyorlar mı diyorsun?
1: Bana öyle geliyor. Şu kitap, hani geçenlerde bulunan. Nerede saklıyorlar onu?
0: Meclis binasında çalışma odalarımız var ya... İncelemeye değecek her türlü belge ya da nesne o odalarda tutulur. Saklıyor filan da değiliz. Dileyen gelir bakar.
1: Gözlerden uzak tutulması gerektiği düşünülen şeylerin saklandığı bir yer yok mu? Veya oralarda sizlerin de ulaşamadığı bir takım yerler?
0: Evet, var. Yalnızca bir araştırmacının girip çıktığı kilitli bir oda. Bulaşıcı veya zehirli olabilecek şeylerin karantinada tutularak araştırıldığı bir yer. Kimsenin bir şey sakladığı yok yani. Hem ne saklayacaklar ki?
1: Ben de onu merak ediyorum ya.
0: Bu deniz yolculuğu biraz hırpalamış seni anlaşılan. Uzun deniz seferlerinin böyle etkileri olabiliyor diye duymuştum. Tedura da zaten daha siz gelmeden uyarmıştı bizi.
1: Peki senden benim için önemli olan bir şey istesem?
0: Elimden gelen bir şeyse tabii zevkle.
1: Şu kilitli odaya bir göz atamaz mısın benim için?
0: Çok istiyorsan bir denerim.
1: Sağ ol baba, teşekkürler.
0: Belki rahatlarsın o zaman. Şu kuruntularından arınırsın.
1: Öyle diyelim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.
2: Halk inançları bir toplumun gündelik hayatında sıradan görünen fakat kökleri kadim zamanlara uzanan kültürel kodlar. Nazar boncuğundan kurşun dökmeye, ağaçlara bez bağlamaktan eşeğe basmamaya kadar pek çok uygulama aslında eski mitolojik hafızanın günümüze yansıma biçimleri. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında gündelik yaşantımıza taşıdığımız pratiklerimizin ardındaki mitolojik katmanları ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Efendim, halk inancıyla mitolojik inanç arasında iç içe geçmiş bir ilişki var, biliyoruz bunu. Mitoloji halk inançlarını nasıl beslemiş? Halk inançlarının mitolojik kökeni sadece Türk mitolojisine mi dayanıyor sizce?
3: Bizim halk inançları dediğimiz sistem ve mitoloji arasında doğrudan süreklilik arz eden bir bağlantı var. Mitoloji, biliyoruz ki biz, toplumların evrenle olan ilişkisini, evreni anlamlandırmasını anlatıyordu. Halk inançları da ne yapıyordu? Eski düşünce sisteminde ve günümüzde de ta mitolojik dönemden günümüze kadar inanışlarla alakalı pratiklerin olduğu bir sistemdi. Evet. Dolayısıyla hem mitolojik inanç hem de halk inancı birbirini destekleyen iki sistemden bahsediyoruz. Şöyle ki, halk inançları o mitolojinin uygulamaya dönmüş hali aslında ve ikisi de birbirinden beslenen inanç sistemi. Şimdi bizim halk inançlarının da Anadolu coğrafyasında da Orta Asya'ya baktığımızda da halk inançlarının temelinde hep mitolojik inanç sistemi var. Yani o mitolojik inanç sisteminde olan ritüellerin, o dönemki inanış ya da pratiklerin günümüze kadar süre gelen dönemde halk inanışlarına da uygulanması, ona aktarılması söz konusu. Yani ikisi birbirini besleyen ve aynı zamanda da halk inançlarının temeli mitolojik inanca dayanan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
2: Peki halk inançlarıyla mitolojik hafıza arasında günümüzde de devam eden bir ilişki var ve bazı davranışları ya da inançların nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunları örnekler üzerinden konuşalım ki hiç düşünmeden yaptığımız bu davranışları neden yaptığımız açığa kavuşsun istiyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
3: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi ikisi arasında bir ilişki var ve biz istemsiz olarak da o ilişkiyi sürdürüyoruz. Neden istemsiz olarak sürdürüyoruz? Çünkü bizim kültürel kodlarımızda bunlar var. O mitolojik dönemde uygulanan pratikler var. Günümüzde de halen biz onları istemsiz bir şekilde hayatımıza uyguluyoruz. Şöyle ki, mitolojik hafıza kültürel kodlarımıza aktarılmış oluyor Orkun Bey. Ve onunla beraber de biz farkında olmadan günlük yaşamımızı sürdürürken, hayatımızı planlarken hem psikolojik bir sorunla karşılaştığımız zaman ya da hayatla alakalı bambaşka problemlerle karşılaştığımız zaman hemen o kültürel bakiyeyi kullanarak onlara çözüm yolu arıyoruz. Bazı işte pratikler uyguluyoruz, ritüeller uyguluyoruz. Neden? Bunların hepsi zaten bizim kodlarımızda bulunduğu için. Evet, baktığımız zaman o mitolojik hafıza ya da işte mitolojik inanç sistemi dediğimiz çok geride kalan, arkaik dönemde kalan bir süreçten bahsediyoruz. Geliyoruz biz günümüze ama hala aynı şeyleri yapıyoruz. Çok basit bir örnek, hepimizin bildiği. Nazar inancı hem Anadolu'da hem Orta Asya'da çok yaygın bir inanç, ki bizde değil başka ülkelerde de çok yaygın bir inanç. Biz ne yapıyoruz? Hala nazar için nazar boncuğu takıyoruz. Ya da işte dikkati başka bir yöne vermek için yine işte bir kırmızı ip bağlanıyor. Biz mitolojik dönemde de bu böyle. Nazarın insanlara, canlılara, hayvanlara zarar verdiğine inanılıyordu ve onun etkisini azaltmak için bir nazar boncuğu ya da bir ip bağlanıyordu. Hala günümüzde böyle Orkun Bey.
2: Peki nazar dediniz, nazar inancıyla başlayalım. Geçmişi çok eski zamanlara dayanıyor söylediğiniz gibi. Nedir mitolojik temeli nazarın?
3: Evet, nazar inancı halk kültüründe ve en eski inanış sistemlerindeki en eski kökeni de mitolojiye dayanan ritüellerden bir tanesi aslında. Nedir nazar? İşte bir kıskançlık, aşırı bir hayranlık ya da kötü niyetle ortaya çıkan bir süreç aslında. Nazar, kötü bakış aslında, en temelinde bu. Bu sadece bir insana değil, doğayla alakalı bir sürece de olabilir. Hayvana da olabilir. Ona kötü bir bakış olarak adlandırılıyor. Bu sadece bizde yok. Başka toplumlarda da var. Bunu söylemiş olalım. Bu sadece fiziksel bir eylem de değil Orkun Bey. Ruhsal bir güç taşıdığına inanıyoruz biz nazarın. Mitolojik dönemden kalma bir inanç bu. Ruhsal olarak negatif bir enerjinin size sirayet ettiğine inanıyorsunuz ve onun sizi olumsuz yönde etkilediğine. Hatta o dönemden yine bu döneme kalan bir söz var. Biliyordur dinleyicilerimiz de, nazar insanı mezara, deveyi kazana götürür diye. Evet. Bu yine mitolojik inanç sisteminden gelen bir inanış. Çünkü o dönemde de yine nazar inancı vardı. Şamanların nazarla alakalı uyguladığı pratikler vardı. Yine nazar boncuğunun takılması ya da daha dikkat çekici bir ipin bağlanması gibi kötü ruhları kovmak, hastalıkları savuşturmak için yapılan bir sistemdi. Biz günümüzde halen uyguluyoruz.
2: Bildiğimiz kadarıyla kurşun dökme konusu da var. Kurşun dökme de günümüzde devam eden uygulamalardan biri. Bunun kökenini anlatmak ister misiniz? Hangi mitolojik düşünceye dayanıyor örneğin?
3: Evet, kurşun dökme de yine nazar değdiğinde özellikle uygulanan bir pratik. Yine eski mitolojik düşünce sistemine ait bir süreçten bahsediyoruz. Mitolojik süreçlerde, mitolojik dönemde görünmeyen ruhların ya da insanlara ya da doğayla alakalı bir unsura zarar verecek kötü ruhların, kötücül ruhlardan bahsetmiştik hatırlarsanız, onların insanlara verdiği zararı azaltmak ve yok etmek için yapılan bir pratikti mitolojik dönemde. Biz günümüze geldik, halk inanış döneminde. Yine kurşun dökme var tıpkı o dönemdeki gibi. O dönemde şamanlar da bunu uyguluyordu. Bir kişi hasta oluyordu ya da işte kötü bir ruhun ona musallat olduğunu söylüyordu. Şaman yine kurşun döküyordu Orkun Bey günümüzdeki gibi. Biz geldik günümüze. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Kendini kötü hisseden, üzerinde bir ağırlık hissettim diyen birine tabii el alması gerekiyor bu. Geçmiş dönemde şaman yapıyordu. Günümüzde el almış birini.
2: Nazarla da alakası
3: evet,
2: var.
3: Evet, nazarla alakası var. Yine bir kurşun dökme pratiğini gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Çıkan şekilleri yorumlayarak ne olduğunu, bundan nasıl kurtulacağını size anlatıyor. İşlem yaptığı kurşunu da evden uzak bir yere dökerek hastalığı ya da işte nazarı uzaklaştırdığına inanıyorlar.
2: Evet. Halk inançlarında bu konuyla alakalı sayılar da var. Örneğin 3 var, 7 var, 40 sayısına da çok sık rastlıyoruz halk inançlarında. Bunun da yeri var mı mitolojide?
3: Evet, var. Sizin de zikrettiğiniz gibi biz de zaten 3'ler, 7'ler, 40'lar formal rakamlar diyoruz biz onlara. Çok çok mühim. Yine mitolojik kökeni olan bir sayıdan, rakamdan bahsediyoruz. 40 motifi hem bizim okuduğumuz mitik metinlerde, mitik metinlerin sonrasındaki destanlarda çok karşımıza çıkan bir sayı. Hatırlayalım beraber 40 yiğit, kahramanın 40 arkadaşı olduğunu, 40 gün 40 gece dağları, ovaları aştığı gibi 40 motifini biz hem destanlarda hem mitik metinlerde okuduk. Dolayısıyla o dönemden gelen bir inanış yine. Sadece bu değil Orkun Bey, doğum ve ölüm ritüellerinde de hem mitolojik dönemde hem şimdi 40 yine çok önemli.
2: 40'ı ne yapıyoruz? Çıksın
3: evet,
2: 40'ı
3: çıksın diyoruz ölünün. Yeni doğmuş bir bebek ve işte lohusa olan annenin 40'ı çıkmadan dışarıya çıkması çok hoş karşılanmaz. Kötü ruhların ve nazarın değeceğine inanılıyor.
2: Kırklanmak var.
3: Evet, kırklanmak var yine işte temizlenmek anlamında. Evet. Bunlar hep o mitolojik dönemden, şamanist uygulamalardan kalan, günümüzde de bizim hala inandığımız ve kutsiyet atfettiğimiz ritüeller aslında.
2: Neden 40 hocam, 39 değil de?
3: Çünkü Türklerde formal rakamlar var. Bunlar tecrübeyle sabit. Sadece 40 değildi bu. 3, 7 ve 40'lar çok çok mühim. Bir de 52 var ama 52 İslamiyet'in etkisiyle hayatımıza girmiş bir rakam. Bunun dışında Türklerin ait olduğu ve deneyimlediği 3'ler, 7'ler ve 40'lar Orkun Bey.
2: Evet. Ağaç kültü ve su kültü. Bunların üzerine konuştuk daha önce, ancak bu kültleri hangi mitolojik anlatıyla bağdaştırabiliriz ve bunlarla ilgili gerçekleştirilen dilek inançları var elbette. Bunların mitolojik temeli hangi anlatılara dayanır?
3: Evet, ağaç kültü ve su kültü eski inanç sistemimizde bizim çok önemliydi. Doğayla alakalı her şey önemliydi. Neden? O dönemde, mitolojik dönemde de işte eski inanç sisteminde de insanla doğa eşit varlıklardı. Birbirlerine saygı duyuyor ve beraber yaşamak zorunda olduğu, aralarında bir hukuk aslında vardı. Neden? İnsan doğaya saygı duyacak ki doğa da ona hizmet etsin. Eğer tam tersini yaparsa doğanı cezalandırıyordu. Bizim ağaç ve su kültümüz, daha doğrusu doğa kültü içerisinde. Şimdi biz o inançla beslenip hayatımıza devam ettiğimiz için bizim kültürümüzde hala şu var ve kültürel kodlarımızda: eğer doğaya kötü davranırsanız, orada verimli bir ağacı yerinden sökerseniz, zarar verirseniz başınıza bir iş gelir. Hala ağaçları ya da işte sulak yerleri korumak için biz ne yapıyoruz Orkun Bey? Biliyorsunuz ki bizde evliya kültü var İslamiyet'in etkisiyle. Ne yaptık? Evet, işte ağaç kültü ya da su kültü mitolojik dönemdeki gibi devam etmiyor ama o alanları korumak için diyorlar ki orada bir evliya var, bir yatır var ya da o ağaç kutsal bir ağaç, çok bolluk, bereket var ya da yanında bir şehitlik var ya da yine bir Hızır, Veli yatıyor diye ne yapılıyor? Oraya bir çaput bağlanıyor, dilekler.

0: şeyler dileniyor. Ya da oradaki bir çeşmeden bir su içilip işte hastalığıma iyi geldi. Üzerimde nazar vardı geçti, evime bolluk bereket geldi deniyor. Bakın mitolojik dönemden bahsediyoruz. Ağaç kültü, su kültü, doğa kültü derken aynı pratikler vardı, ismi farklıydı. Günümüze geldik, kültürel bakiyede halen devam ediyor. Sadece İslamiyet'in bir etkisiyle o artık bir kült değil, Hızır dedik biz ona, evliya dedik, veli dedik ya da şehitlik dedik. Ama yine onu korumaya, dua etmeye, oradan medet ummaya devam ettik.
1: Evet. Ağaçtan, sudan bahsettik, inanışlarımız var. Peki bitkilere ve ağaçlara zarar verilmesi, bu durumda bereketsizlik geleceğine inanırız biz. Bu inancımızın da dayandığı mitik bir köken var mı?
0: Evet Orkun Bey, bu mitolojik dönemde de böyleydi. Eğer sen bitkilere, ağaçlara ya da işte doğayla alakalı herhangi bir şeye zarar verirsen muhakkak doğa, yani tanrı ve doğa aracılığıyla seni muhakkak cezalandıracak. Seni fiziksel bir cezaya maruz bırakacak ya işte bolluk bereket unsurları yok olacak, hastalık verilecek gibi. Ama muhakkak bir ceza yaşayacaksın. Günümüze geliyoruz, halen bu devam ediyor. Sen hala doğanın dengesini bozan bir şey yaparsan, ki halk anlatılarında bunun örneği çok fazla, kimseye zararı olmayan, kendi doğasına uygun bir şekilde yaşamını sürdüren bir ağacı kesti, evi yıkıldı, çocuğu öldü gibi halk anlatıları kulaktan kulağa anlatılıyor. Halen doğaya zarar verirsen başına bunlar gelir ve geliyor da, insanların gördüğü, deneyimlediği şeyler var. Bu mitolojik dönemde de böyleydi. Neden bunu korumaya çalışıyoruz hala anlatılarla, mitolojik dönemden kalan o bakiye ile beraber? Çünkü doğayı korursan hayat sana bütün olağan imkanlarını sunacak ve hayatın devam edebilmesi için, hem insan yaşamının hem de hayvanların da yaşamını devam ettirebilmesi için doğanın önemi aslında altı çiziliyor bunun. Zarar verme, koru, çünkü ona mecbursun yaşamın devam ettirilebilmesi için.
1: Evet. Önceki programlarımızda al karısı al bastı demiştik, bahsetmiştik. Bununla birlikte aklıma geliyor eşik ve kapı inançları. Kısa kısa isterseniz bunlara da değinelim. Mitolojik arka planı nedir bu inançların?
0: Evet, al karısı ya da al bastı, farklı isimleri de var Orta Asya'da. Mitolojik kökeni ne? Bu bizim kültürümüzde lohusalara, yeni doğan bebeklere musallat olan kötücül bir ruh Orkun Bey. Hatta yeni doğan bebeklerin ciğerini alıp yediği, onu götürdüğünü de biliyoruz biz. Bundan korunmak için ne vardı? Mavi boncuk, mitolojik dönemdeki ismi Gökçe Muncuk. Aslında bildiğiniz nazar boncuğu, ismi farklı sadece. Evet. O dönemde de böyle, halen böyle. Bebeklerin yakasına bir nazar boncuğu iliştirilmesi, annenin yattığı yastığa, bulunduğu odaya demir konması. Bakın demir mitolojik bir inanç sisteminden geliyor. Çünkü demire biz inanıyoruz ki kötücül ruhlar yaklaşamazlar. Onun bulunduğu odaya da giremezler. Biz hala yeni doğum yapmış bir kadının odasına, bebeğin odasına demir, herhangi bir obje konur ki kötü bir ruh gelmesin, onlara musallat olmasın diye. Bir süpürge konabilir yine onlar korunsun diye. Yine mitolojik dönemden geliyor. Eşik inançlarını dedik. Yine mitolojik dönemden gelen bir inanç sistemi bu. Biz şuna inanıyorduk eskiden. Eşiklerin bir ruhu vardır. Aslında evrende olan her şeyin bir ruhu olduğu gibi. Eşiğinde ruhu var. Hem iyi ruhu var hem de kötü ruhu var. Erliğin oğullarının eşin bekçisi olduğuna inanılıyordu Orkun Bey mitolojik dönemde. Ve sen eşikte durursan, o dönemden bahsediyorum, günümüzde de aynı, erliğin oğulları sana zarar verecek. Çünkü o eşik onların mekanı. Nasıl zarar verecek? Seni o kötü enerjisiyle rahatsız edebilir. Ya da çocuğunun olmasına engel olabilecek bir negatif bir enerji verebilir sana. Bunun gibi. Ya da eve musallat olabilir ve seni rahatsız edebilir. Günümüze gelelim, buna hala inanılıyor. Benim babaannem de hep söylerdi, işte biz çocukken eşikte durduğumuz zaman, eşikte durmayın, çocuğunuz olmaz. Eşikte durmayın, ruhları rahatsız etmeyin. Bakın hala Anadolu'nun birçok yerinde bu inanç var. Ve dikkat ettiyseniz özellikle yaşlı insanlar evlere girdikleri zaman İslamiyet'in etkisiyle selam verirler. Sorduğunuzda da cevap budur. Evin ruhlarına selam veriyoruz ki hani işte evin bolluğu, bereketi devam etsin. Eğer destursuz, yani selamsız girerseniz o ev boşken başka sahipleri olduğuna inanıyoruz. Mitolojik dönemde kötü ruhlardı, şimdi cinler. Onların size musallat olacağına inandığımız için muhakkak eve selam vererek girilmesini büyükler söylerler. Bunun dışında kapıyla alakalı, atnalıyla alakalı yine inanışlar var mitolojik dönemde. Neden atnalı Orkun Bey? Atnalı bir

0: hilal şeklinde olduğu için ve gök tengriyle gökle bağdaştırıldığı için yine nazara, kötü ruhlara iyi geleceğine inanılıyordu. Günümüzde de halen böyle devam ediyor.
1: Aynı zamanda demir.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet,
1: Atmaca.
0: evet.
1: Peki hocam, evlilik ritüelleri ve mezar ve ruhla ilgili halk inanışlarını mitolojik olarak temellendirebiliyor muyuz?
0: Evet, şöyle yine evlilik ritüellerinden başlamış olalım zikrettiğiniz gibi. Şöyle yapılıyordu mitolojik dönemde. Günümüzde de böyle, bunu belirtelim Orkun Bey. Gelin eve girmeden önce bir keçe üstüne basma, keçeden yapılan herhangi bir objenin üzerine basıp eve girmesi isteniyor. Neden? Keçe, koyunun ya da işte keçinin tüylerinden, postundan yapılan bir şeyin seçilme sebebi şu. Hatırlayalım, mitolojik dönemde Tanrı'ya sunulan, yani hediye olarak sunulan hayvan genelde koç, koyun seçilirdi. Kutsal bir hayvan olduğu için, Tanrı'ya sunulduğu için yine koç ya da keçiden ya da koyundan, onların postundan yapılan bir obje, bir halı gelinin eve girmesinde seçiliyor. Neden? Yine gök tengiyle birleştiriliyor. Bolluk, bereket, evde huzur olsun diye. Şimdi mezar inanışlarıyla alakalı ne vardı mitolojik dönemde? O ölü gömme törenlerinde yine bir ölünün yanına demir bir eşya bırakılması vardı. Günümüzdeki gibi ölü şişmesin diye değil, kötü ruhlar ona, o artık ölmüş kişiye musallat olmasın, onunla uğraşmasın diye yapılıyordu. Biz günümüzde böyle demiyoruz ama yine ölmüş bir kişinin yanına, ki özellikle üzerine bırakırlar, bir bıçak ya da metal herhangi bir eşya, demir herhangi bir eşya, ölü şişmesin diye yapılıyor. Ama bu mitolojik dönemden kalma bir özellik. Ve yine ruhla, gökyüzüyle alakalı da bir inanış var Orkun Bey, mitolojik dönemden kalma. Biz mitolojik dönemde inanıyorduk ki yeryüzündeki her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardı. Ve o yıldızlar kayınca o insanın öldüğü ve bir dilek tutulma hakkının verildiğini biliyorduk. Biliyorsunuz ki günümüzde de bu halen devam ediyor.
1: Evet, yıldız kayarken dilek tutulması dediniz. At nalından bahsettiniz. Ölünün üzerine şişmemesi için demir bir nesne konması da açıklandı tarafınızdan. Peki kara kedinin uğursuzluk getirmesi. Hatta şu an aklıma geldi. Nevruz'da ateşin üzerinden 3 defa atlıyoruz. Sağ kulağın çınlaması da var. 13 sayısı var. Köpeklerin ezan okunurken uluması, bebeğin 40 gün çıkarılmaması gibi örnekleri çoğaltabiliriz sanırım. Bu halk inanışlarının mitik kökeni nedir?
0: Kara kediden başlayalım isterseniz. Orkun Bey, aslında bizim kültürümüzde kara kedinin uğursuzluğu yok. Fakat siz de biliyorsunuz ki kültürler çok fazla iç içe geçtiği için ve birbirlerinden de etkilendiği için bu yabancı kültürlerden bizim kültürümüze de sirayet etmiş bir özellik aslında. Şöyle ki, mitolojik kökeni aslında bunun Antik Mısır döneminde olan bir şey. Orada ya da işte Orta Çağ Avrupa'sında da bu böyleydi. Orada kara kediler uğursuz, insanlara zarar vereceğine inanılıyordu. Bu işte kültürün hareketliliğiyle beraber bizim kültürümüze de geçiyor. Çocukluğunuzda hatırlarsınız, işte yanınızdan bir kara kedi geçtiği zaman uğursuzluk getirmesin diye saçın çekilmesi ya da işte gözünü kapat kara kediyi görme, uğursuzluk gelecek gibi. Bu bize ait değil. Dediğim gibi yabancı olan toplumlardan bizim inanç sistemimize de geçmiş ama bir pratik olarak da uyguladığımız bir inanç
1: 13
0: aslında.
1: sayısı da mı
0: 13'te
1: yabancı?
0: evet bizde olmayan bir, 13'ün uğursuzluğu da bizde yok. Onun Hristiyan kökenli bir inanç aslında, 13 rakamın uğursuzluğu. Ne o da? Tanrı bir yemek daveti veriyor. Batı mitolojisinden bahsediyoruz Orkun Bey. Ve 12 Tanrı yemeğe katılıyor. Bir kişi yemeğe katılmıyor. 13'ün uğursuzluğu oradan geliyor. Ve bütün kültürlerde kendine yer bulmuş oluyor. Aslında Türk menşeli bir inanış sistemi değil 13'ün uğursuzluğu. Köpeklerin ulumasından bahsetmiştiniz. Köpeklerin uluması bizim mitolojik sistemimizde, eski inançta şöyle inanıyoruz biz. Köpeklerin görme yetisinin daha fazla olduğu için insanlara zarar veren ruhları, o kötücül ruhları görüyorlar. Ve onların uluması da o ruhları görmesiyle bağdaştırılıyor. İslami versiyonda da bunun ezan okunduğu zaman köpeklerin uluması yine o ruhları gördüğü, kötücül ruhları gördüğü ve onları uzaklaştırmak için yaptığına inanıyoruz.
1: Evet. Hocam peki son olarak şunu rica ediyorum sizden. İslamiyet'e değinmek istiyorum halk inançları konusunda. İslamiyet sonrası nasıl dönüşmüş?
0: Şöyle Orkun Bey, varlıkların isim ve kimlikleri değişti. Nasıl? Biz iyiye diyorduk, koruyucu ruh ya da işte kötücül ruh diyorduk. O ne oldu İslami versiyonda? Cin oldu, melek oldu ya da evliya oldu. Varlıkların isimleri değişti yani. Biz evin iyisi demiyoruz da evin sahipleri diyoruz örneğin. Cinler, bunun gibi. Mekanların kutsallaştırılması değişti. Hatırlarsanız işte biz konuştuk. Su

0: kültü dedik, yer su inançları dedik, doğayla alakalı kültlerden bahsetmiştik. Bunlar ne oldu artık? Yatır oldu, ziyaret yerleri oldu. İslami versiyonda ya da şehitlik de bunun içine dahil edilebilir. Ritüellerde yapılan şeyler vardı. Kurşun dökmeyi saydık, nazar boncuğunu kattık, bunun içine yağmur duası keza yine vardı. Buralarda söylenen dualar vardı şamanik dönemde eski inanç sisteminde. Artık onlar gitti, yerini İslami dualar aldı. Bakın uygulama aynı, sadece İslami dualarla bir değişikliği oldu. Bunun dışında sayıların sembolizmi devam ediyor yine aynı şekilde. Defin ve yas adetlerinde de yuh töreni vardı Orkun Bey. Şimdi biz buna ölüm töreni diyoruz.
1: Mitoloji, evrenin, insanın ve doğaüstü olayların nasıl algılandığını açıklayan arkaik bir düşünce sistemi değerli dinleyiciler. Halk inançları da bu düşünce sisteminin İslamiyet sonrası ve modern dönem içinde yeniden yorumlanmış hali. Bugün Mavi Gökyaz Yer programında yaşayan kültürle kadim mit arasındaki sürekliliği anlamaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Mehmet Ayçiçeği ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonla görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkileri sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın, Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Haberleri sunduk.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Sefa Aktan, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Yayın esnasında bizi ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hatırlatalım. 90 312 463 34 19 463 34 21.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve nereye gidiyoruz?
1: Ve ama şunu da hatırlatalım. Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmasınlar. Yorum ve önerilerinizi muhakkak bekliyoruz efendim.
0: Haftanın yıldızları olunca ben heyecanlanıyorum herhalde. Bir an önce gidelim diye anons ettim.
1: O zaman çok güzel haberler var. Haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Haftanın yıldızlarına ülkemizin kadim şehirlerinden Bursa'dan başlıyoruz. Bursa Kültür Yolu Festivali 27 Haziran'da başladı ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Bursa'da neler yaşanıyor, hangi etkinlikler var? Detaylar için seni dinliyoruz Yasemin. Evet.
1: 9 gün sürecek festival sergilerden, konserlere, sahne sanatlarından, atölyelere ve tabii ki gastronomi etkinliklerinde dahil olmak üzere çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.
0: Ne ararsanız var diyorsun yani.
1: Her şey var. Tabii ki Kültür Yolu Festivali zaten bu demek. Pek çok seçkiyi, pek çok yelpazeyi bir araya getiriyor ve yöre halkına, şehir halkına pek çok etkinliği sunuyor. Festival kapsamında oluşturulan lezzet noktası seçkisinde Bursa'da 45'ten fazla restoran, kafe, yerel işletme seçildi ve Bursa'nın zengin mutfak kültürüne, köklü gastronomi mirasına ev sahipliği yapacak, misafirleriyle buluşturacak. FSM hastane alanında gerçekleştirecek 9 gün boyunca ücretsiz konserler olacak ve festival kapsamında Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Türk müziği sözlü eserler beste yarışmasına ilk seslendiriliş töreni yapılacak, ödül töreni yapılacak. Bu da tabii ki çok kıymetli, ilk yapılacak eserler elbette festivale damga vuruyor. 4 Temmuz'a kadar dediğimiz gibi devam edecek ve tabii bu süre içerisinde yeni oyunlar da var. Mesela Osman Gazi'nin Çınar Rüyası'yla başlayan ve Bursa'nın fethiyle sonuçlanan ilk kez gösterilecek Çınar'ın Gölgesi oyunu da festival kapsamında tiyatro severlerle buluşacak. Coşkulu bir festival olacağına şüphe yok. Bursa gerçekten çok güzel bir ev sahibi.
0: Az yani, önce altını çizdiğimiz evet. Gibi kadim bir şehir.
1: Kadim bir şehir.
0: Bizimkisi elbette ki bir kültür sanat programı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Bursa'da olup bir İskender, değil mi?
1: Yerdik.
0: İyi giderdi.
1: Evet, iyi giderdi.
0: Neyse, kesin. Bir ekip olarak böyle bir planlama yapalım.
1: Yapalım.
0: Bursa'dan sonra Denizli'deyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali bu yıl 20. yaşını kutluyor. Bugün başlayacak organizasyon 5 Temmuz'a kadar sürecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 20 farklı ülke topluluğu merkez ve ilçelerde kültürel bir şölen sunacak. Festivalin detayları için de Yasemin'i dinliyoruz.
1: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen ve her yıl yapılan Uluslararası Halk Dansları Festivali bu yıl 20. yılında. Bu gerçekten büyük bir gurur. Bir festival, bir belediyenin yapmış olması ve bunu devam ettiriyor olması çok kıymetli. Denizli'nin ulusal ve uluslararası arenada kültürel tanıtıma da katkı sağlıyor bu festival şüphesiz. Ve 20. yılında dünyanın pek çok ülkesinden dansçıları bir araya getirecek. Kıbrıs'tan Başkurt Cumhuriyeti'ne, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Senegal yani sayısız pek çok ülke benim elime geçen ve aldığım bilgiyle 18 ülkenin halk dansları ekipleri bu festivalde festivalde kültür miraslarını sergileyecek.
0: Azın sağmayacak sayıda ülke etkinliğe katılıyor
1: evet,
0: anladığımız
1: kesinlikle.
0: Kadarıyla.
1: Evet kesinlikle ve tabii ki bu aynı zamanda şehir ekonomisine de çok kıymetli bir destek sağlıyor. Sadece kesinlikle. Kültürel bir katkı değil. Festivalin finali 5 Temmuz Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kongre merkezinde yapılacak. Tabii ki kıymetli sanatçı Özay Gönlüm'e ismini veren Özay Gönlüm salonunda gerçekleştirilecek. Bir hafta boyunca renkli kostümlerin, coşkulu ritimlerin ve dünya danslarının sergileneceği bu şölen ücretsiz sunulacak.
0: Özay Gönlüm'ü de buradan sevgi ve saygıyla yad edelim.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir sanatçıydı, güler yüzlüydü, harika bir insan.

0: sandı. Hatta yayın başlamadan önce de seninle sohbet ederken onun ismini gündeme getirmiştik.
1: Evet, TGAP'ta çok dinlerdik dedik. Evet.
0: Bir kez daha sevgi ve saygıyla kendisini anıyoruz. Devam edelim. 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali. Klasik bale repertuarının başyapıtlarından Ku

0: Karl Orff'un Carmina Burana'sını Efes Antik Tiyatrosu'na canlı dinlemek, hem eserin ölçeği hem de mekanın atmosferini düşündüğümüzde gerçekten özel bir deneyim sunuyor. 30 Haziran ve 2 Temmuz'da sahnelenecek bu eseri İzmir Devlet Opera ve Balesi sunacak. Vladimir Lungu'nun orkestra şefliğini yapacağı bu eserin ardından 4 ve 5 Temmuz'da Zorba Balesi sahnelenecek. Zorba Balesi zaten dünyanın en çok... Evet, hem bir klasik hem de dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinde ilk üçte yer alıyor. Bu da çok kıymetli. Tabii ki bu baleyi Ankara Devlet Opera Balesi'nin yaklaşık 10 yıldır sahnelediği kıymetli bir eser ve Ankara Devlet Opera Balesi'nin bale sanatçılarınca sahnelenecek. Elbette biz de izlemek isterdik diyoruz yine her zamanki gibi.
1: Planlarımızı alalım. Yaz geldi ama tiyatro sahnelerinde hareket hala devam ediyor ve İyi ki de devam ediyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da bugün Maximum Unique, açık havada 4 sezondur büyük bir ilgiyle sahnelenen BKM'nin Aydınlık Evler oyunu tiyatro severlerle buluşacak. Oyunla ilgili detayları da senden rica edelim Yasemin.
0: Evet, ben 2 sezon öncesinde izlemiştim. Ankara'ya gelmişlerdi. Sık sık da geliyorlar esasında. Bu yaz dediğin gibi oyunlar, özel tiyatrolar devam ediyor. Tabii ki bazıları tatile girdi. Bu da çok normal. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Serdar Biliş'in yönettiği Aydınlık Evler oyunu. Senin de söylediğin gibi sanatseverlerle buluşacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı başrollerinde oynuyor. Aslında konusu bilinen bir konu. 1970'li yılların Ankara'sında Aydınlık Evler Mahallesi'nde geçiyor konu. Dolayısıyla çok da sık Ankara'ya geliyor. 1-2 Temmuz akşamı da eş zamanlı olarak yani Aydınlık Evler oyundan da ekstra bir farklı olarak Moda sahnede, yani İstanbul'un diğer yakasında. Çok ünlü bir romandır. Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanından uyarlanan tiyatro oyunu. Nezaket Erdem hayat veriyor bu oyunda. Oyun evet 1-2 Temmuz'da tiyatro severlerle buluşacak. İki sezondur çok revaçta olan, sevilen bir oyun oldu bu da. İzlenebilecekler arasında tiyatro severlere duyurulur.
1: Evet, ne yazık ki diye başlayayım cümleme. Evet. Haftanın yıldızlarını sinema dünyamızdan kayan büyük bir yıldızla kapatıyoruz. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın Asi Ruhu, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası, Karagözlüm'ün Şopeni. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 77 yaşındaki sanatçının vefatı elbette ki sanat dünyasını ve bütün Türkiye'yi yasa boğdu.
0: Kadir İnanır 1949'da Fatsa'da 14 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. İstanbul'da yatılı olarak öğrenim gördüğü Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan İnanır, sanat yaşamına erken atılması nedeniyle eğitimine ara verse de yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tamamlamıştı.
1: Sanat dünyasına dönemin popüler fotoromanlarıyla adım atan Kadir İnanır kısa süre sonra Yeşilçam'a geçiş yaptı. Türk sinemasının en kült filmlerinde başrol oynayan İnanır'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri elbette ki hiçbir zaman unutulmadığı hafızalara ve yüreklere kazındı. Dün son yolculuğuna uğurlanan Kadir İnanır'ı bir kez daha rahmet ve anıyoruz, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Vefatından önce sevgili Yasemin bir röportaj vermişti. O röportajı evet, bir cümle olarak notlarım arasına aldım. Şöyle demiş: bu dünyadan ölüp gideceğiz ama helal olsun Kadir abiye diyecekler, öyle öleceğiz demiş. Dimdik, herkesin gönlünde yer tutarak bu hayata veda etti.
0: Evet,
1: rahmetle anıyoruz. Biraz sonra çok kıymetli bir konumuz olacak sevgili dinleyiciler ama öncesinde söz ve müziği Yalçın Turay'a ait Edip Akbayram'dan çok sık dinlediğimiz, evet, Dönüş filminden ki Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı kült filmlerden biriydi. Hasretine yandı gönlüm. Onu dinleyelim. Az sonra konuğumuzla birlikteyiz.

0: Gerçekten de insanın gönül telini titreten bir melodi, bir müzik. Hele Kadir İnanır'ın kaybıyla de bütünleşince hüzün, değil mi? Daha da bir katsayı şeklinde artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir kez daha rahmetli
1: Evet,
0: analım.
1: rahmetli oldu.
0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzdaki konuğumuzu tanıtmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kendisi okuma yazmadan önce nota okuyup yazmayı öğreniyor. İlk bestesini 5 yaşındayken bir çocuk şarkısıyla yapıyor. Bir bakıma kelimelerden önce senfoni notaları okuyor. Bitmedi, 7 yaşında kemanla ilk konserini verip müzik kariyerine başlıyor. Bir esere hayat verebilmek çok güzel sözleri mesleğine duyduğu aşkın en güzel özeti. Konuğumuz besteci, keman sanatçısı, orkestra şefi Hasan Niyazi Tura. Sayın Tura, yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk ne demek
1: Hoş
2: bana abi.
0: Nasılsınız?
2: Sizleri duyduk, iyi olduk diyelim şimdi
0: Sağ
2: radyoda
0: olun
2: olduğumuz
0: hocam,
2: için
0: eksik olmayın.
2: sizleri gördük.
0: Sağ olun. Girişi ben yapıyorum. İlk soruya Yasemin başlıyor.
1: Evet, hangi
2: Buyursunlar.
1: sorudan başlasak bilemiyoruz değil mi? O kadar çok konuşacağımız şey var ki.
2: Aman ne
1: Tabii
2: demek?
1: çok güçlü bir süreci bitirdiniz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefisiniz aynı zamanda.
2: Öyle.
1: Büyük bir sezon, oldukça dolu bir sezon. O yüzden güçlü dedim. Çünkü pek çok konser arka arkaya geldi. Biz yeni konser dönemini konuşmadan ve bugünün değerlendirmesini yapmadan önce evet aslında şunu soralım. Hazır hayattan da başlamışken,
0: Evet.
1: çocukluğunuzdan başlamışken az önce Yalçın Tura'yı da dinledik. Aynı zamanda Yalçın Tura'nın oğlusunuz.
2: Doğrudur.
1: Çok küçük yaşta başlanan bir müzik hayatı. Ve sonrasında yarışmalar, uluslararası yarışmalar ama tabii onun öncesinde pek çok hocadan alınmış ve çok kıymetli hocalardan Hasan Uçarsular, Güler Aykallar, Rengim Gökmen daha saymıyorum.

0: Adıklarım var. Böyle bir süzgeçten geçtikten sonra bugüne gelmek, değerlendirme yaptığınızda yani müzik olmasaydı hayatım nasıl olurdu diyor musunuz? Müzik şu anda sizin için ne ifade ediyor? Hayatınızın kendisi ama hakikaten düşündüğünüzde nasıl olurdu hayatınız?
1: Samimi söyleyeyim, daha geçenlerde babamla dertleştik bu konuda ve yani ben gerçekten müzik dışında bir şey yapamayacağım neticesine vardım. Biraz da üzüldüm tabii, yani şu anda mesela bir anda bir şey olsa ve ben kendi hayatıma yeniden yön vermek zorunda kalsam, hakikaten başka bir branşta bir beceri sahibi değilim. Yani ancak müzik içinde var olabilirim. Müzik yaptığım zaman böyle bir hayatın dolu doluluğunu hissedebiliyorum. Yani o kadar müziğin yörüngesindeyim ki, yani o yörüngeden çıkıp başka bir branşın
2: Başka bir
1: peki
2: dünya,
1: olabilmek,
2: başka bir
1: başka bir
2: yaşam
1: dünyaya
2: biçimi.
1: girebilmek çok zor benim için hakikaten. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Yani o bağlamda da işte hayatımı dengeleyebilmek için aileme özellikle burada çok müteşekkirim. O şimdi burada sürpriz bir misafir konuğumuz var. Oğlum
2: Sevgili
1: geliyor
2: Ali,
1: Ali
2: ona sıkı sıkı
1: yanımızda.
2: sarıldık yayından önce.
1: Evet. Evet, altı
2: Allah
1: buçuk yaşında,
2: bağışlasın.
1: kendisi sağ olun. Kardeşini de getirilecektik de çok emrivaki yapmayalım size diye şey yapmadık.
2: Estağfurullah. Bir dahaki yayındaki kardeşi birden bekliyoruz hocam.
1: Sağ olun, eksik olmayın Burak Bey. Şimdi çocuklarıma yönelik olarak, onlara dönük olarak kendi kendimi eğitiyorum adeta. Benim için hani dedim ya işte müzik dışında bir şey yapamam diye, ama o babalık hakikaten burada bir nevi yardımıma koştu diyebilirim. Yani hani Ali ve Ela'nın hayata güzel alışabilmeleri, onları güzel alıştırabilmek için şu anda çaba sarf ediyorum. Müzik nasıl olsa hayatım olmuş zaten, ama işte hayatı hakikaten anlamlandıran, İyice onu payelendiren şey burada benim evlatlarım. O
2: Evlatlarımız.
1: yüzden onu da yeri gelmişken söylemek isteyeyim, ama işte bu hayat öyle bir şey ki hakikaten o Latin atasözünde olduğu gibi Ars longa vita brevis, yani sanat uzun hayat kısa, babalık uzun hayat kısa, o da ayrı bir söyleyeyim, ama gerçekten hiç öğrenmenin bitmediği bir hayat benim için. Hem müzik anlamında hem de hayatın ta kendisi anlamında böyle.
2: Ama
1: Bakalım,
2: biz
1: Allah
2: şunu
1: utandırmasın
2: tabii
1: diyelim.
2: inşallah Allah hepsinin yollarını açık etsin.
1: Sağ
2: Zaten
1: olun.
2: şuna dikkat ettik. Siz tabii müzikte haşır neşir bir yaşam biçimi haline getirmişsiniz ama Ali'ye bakışlarınızdaki o sevgi, ışıltı zaten her şeyi özetliyor hocam.
1: Ay, sağ olun.
2: Onların varlığı. Beni çok etkileyen bir cümleniz var. Benim hiç çocukluk hayalim yokmuş. Şimdi kendi çocuklarım olunca bunu anladım demişsiniz.
1: Doğru Burak Bey, çok doğru. Yani gerçekten yoktu. Hatırlamıyorum yani, böyle bir hafızamı zorluyorum.
2: Hep
1: Hani
2: mi müzik oldu hocam? Yani onun dışında başka herhangi bir şey, bir hedef, bir uğraş, hiç sadece müzik.
1: hep
2: Hep müzik, hep müzik.
0: oynamadınız mı mesela çocukken? Böyle bisiklete bindim saatlerce beni unuttular. Hatta böyle kaçıp gittim bisikletle. Böyle minik minik 7-8 yaşlarda misket
1: Misket
2: oynadınız mı
1: oynamıştım.
2: hocam?
1: Yani çok tatlı bir ilkokul hayatı yaşadım. Onu şimdi Allah için söyleyeyim. Yani o kadar da oksijen çadırında büyümedim netice itibariyle, ama bir nevi büyüdüm diyeyim. Yani ilkokul arkadaşlarımla çok tatlı diyalogumuz hala sürüyor. Ama mesela onlar da diyor, yani sen diyor, o zamanlar sabahçı öğlenci olurdu. Sen diyor hani biz seni okul çıkışı görmezdik diyorlar, yani hani hiç hatırlamıyorlar, onlar da benim okul, sadece okulda hatırlıyorlar beni. Bisiklet, inanın mesela şimdi Ali ile Ela sürsün diye o kadar uğraşıyorum, ama mesela ben kendim sürmeyi bilmiyorum. Ben şimdi çocuğun anne babadan görmesi çok önemli böyle şeyleri. O yüzden benim de dediğim gibi hakikaten bir çocukluk hayalim olmadan ve doğrudan müziğin içine atılı verdim. Hani böyle şey gibi, o Asterix'teki kazana düşen şey vardı ya, neydi o sihirli iksire. Ben de adeta müzik kazanına düştüm. Onun için de buluverdim kendimi. Ama bir yandan da muazzam bir şans tabii. Yalçın Tura gibi bir
2: Tabii.
1: babanın oğlu olmak hiç yatsınamaz bir şey yani o
2: Peki hani
1: oranda.
2: bir yola girersiniz de o yolda giderken onu içselleştirirsiniz. Çok fazla sorgulamazsınız. Tamam dersiniz. Bu şablon benim için belirlenmiş. Ya böyle miydi? Yoksa hani zaman zaman kendi iç dünyanızda ya keşke bu kulvarın dışına da çıksam başka şeyler olsa dediğiniz anlar hiç oldu mu?
1: Ergenliğimde oldu, konservatuvarla tam zamanlı başladığımda tam olarak oldu. Yoksa çok güzel betimlediniz. Hakikaten o ilkokul zamanında bir yandan keman ve solfej derslerini alırken çok doğaldı benim için her şey. Çok organik gidiyordu. Allah selamet versin Profesör Gönül Gökdoğan'a.

0: başladım. Babamın çok iyi bir arkadaşıydı. Küçük çocukların kemana başlaması için de o dönemin en iyi hocalarından biriydi ve kendi de çok iyi öğrenciler yetiştirdi zaten. Çok güzel gidiyordu her şey. Solfeji Muammer hocamın, rahmetli Muammer hocamın oğlu İlteris Sun'la başladım solfejinden. Yani son derece organik giderken işte ergenlik ve o tam zamanlı konservatuvar başlamada bir bocalama
1: Bir patinaj oldu.
0: oldu. Bir zorlandım çok. Hatta onun da şeyi işte hoca değişikliğiyle ancak olabiliyor. Allah rahmet eylesin, Nuri İyice, Profesör Nuri İyice ile geçtim. Onun o Alman Avusturya disiplini ya Alman liseliydi Nuri Hoca. Onun böyle bir şey bir disiplini vardı. Şeyde Paris Konservatuvarı'nda keman okumuş. Öyle devam ettim. Yani hakikaten orada bir ufak dokunuş olmasa belki.
1: Sizi tekrar rayına, tırnak içine
0: Evet,
1: çekmiş oldu.
0: kesinlikle öyle. Allah rahmet eylesin, onu da
1: Allah rahmet
0: saygı
1: eylesin.
0: gönderiyorum. Öyle.
2: Peki keman okudunuz, kemancı olarak geliştiniz. Aslında babanız da bunu öyle istemiş. Yani Hasan Niyazi evet kemancı olmalı, iyi bir kemancı olmalı ama sonra orkestra şefliğine nasıl evrildiniz? Yani ne sizi itti? Yani babanızın desteği var mı orada? Yani muhakkak orada bir şey var. O kemandan bir kaçış mı var? Merak ediyoruz
0: Oo,
2: çünkü
0: ne güzel böyle.
2: bir kaçıştan dolayı olmaz çünkü siz çok iyi bir şefsiniz. Orada bir şey bir rol aldığınız birisi muhakkak olmuş.
0: Usta gazetecilerle konuşmak güzel oluyor böyle. Soruları o kadar güzel sunuyorsunuz ki bana böyle bir şey sadece dilim dökülüveriyor yani.
1: Futbol tabiriyle pası veriyoruz hocam.
0: Aynen.
1: Gol size ait.
0: Aynen öyle. O bizimkilerin iki maçta yapamadığı
1: Evet.
0: şeyi. Yani,
1: Aha, hiç sormayın.
0: aman
1: O
0: aman
1: hala
0: boş ver.
1: kalbimizde.
0: Şöyle çok güzel söylediniz. Aslında kemandan bir kaçış en başında vardı. Çünkü ben demin siz de çok güzel anlattığınız gibi böyle ilk besteyle başladım zaten ben. Beste yapmakla başladım. Böyle babamın nota kağıtlarından çalıp çalıp ondan sonra kendi kargacık burgacık yazımla böyle işte çocuk şarkısıyla başladım önce. Sonra böyle bir anda senfoni yazıyor oluverdim falan. Yani aslında ben hep besteciliği istedim. Samimiyetle söyleyeyim bana. Ama keman orada babamın bana sunduğu kariyer modeliydi. Yani sen kemancı ol. Hatta Cem Karaca'nın şarkısı gibi işçisin sen işçi kal şarkısı gibi bana hep böyle kemancısın sen kemancı kal diye şey yapardı. Hatta bu hatırayı anlatayım yeri gelmişken.
1: Lütfen.
0: Ben 8 yaşındaydım. Babam eve bilgisayar ve yazıcı aldı. Şimdi yazıcının da deneme sayfasını basacak. Allah aşkına deneme sayfasına ne yazarsınız da çıktı alırsınız. Yani babam ne yazdı biliyor musunuz? Hasan Kemal Çalış yazdı oraya.
1: Oo.
0: Hasan Kemal Çalış
2: İsterseniz
0: yazdı. Ve o
2: çalışmayın.
0: şekilde bastı ki o yıllarca o
2: Tabii.
0: kağıt benim odamda kaldı yani. O böyle babamın kemana karşı beni
1: Yönlendirmesi.
0: yönlendirmesi hakikaten hani kaçınılacak bir şey değildi. Beste benim için hep şeydi. Yani hep hayal ettiğim, hep arzu ettiğim, hep kendimi rahatça dile getirebildiğim yerde, anlatabildiğim yerde beste. Şeflikte o bestenin, besteciliğin artısını çok gördüm. Yani besteciliğimin bir meyvesi olarak aslında şeflik gelişti diyebilirim. Her ne kadar, şimdi ben çok hatırlamıyorum, çok küçüktüm o zamanlar, Ali'den daha da küçüktüm ama rahmetli Hikmet Şimşek bizim eve çok gidip gelirmiş. Ben de hep şey dermişim işte büyüyünce ne olacaksın? İşte Hikmet Şimşek gibi olacağım falan dermişim. Çünkü ben hatırlamıyorum bunu annem babam anlatır. Ama samimi söyleyeyim benim orkestra şefliğine o zamanlar bir istek bir arzum yoktu. Hep bestecilikte buluyordum kendimi çünkü. Babam da çok kızıyordu bu şey işte keman çalışmıyorsun ihmal ediyorsun falan diye. Ta ki ne zaman işte o çok sonra konservatuvarı da bitirdikten sonra bir yarışmaya katılıp orada bir ödül almıştım. Birinci senfonimde ve o senfonimi ben Gürer Hoca'ya, Gürer Aykal Hoca'ya götürdüm partisyonu. Ve yani hiçbir yine şeflikte bir herhangi bir beklentim yok. O şekilde bir sonraki konserin provasında hoca çağırdı beni yanıma. Partisyonunu inceledim, çok beğendim. Ben seni asistanım yapacağım dedi ve sağ olsun yani bir anda hani yine işte nasıl Yalçın Turan'ın oğlu olmak büyük bir şans kompozisyon açısından müzisyen olmak açısından işte Gönül Gökdoğan ve Nuri İyicil gibi keman hocalarından öğrenmek büyük bir şans. Bir anda böyle Gürer Aykal Hoca zembille inip ondan
2: Ekol,
0: sonra evet
2: muazzam.
0: yani o çok büyük şans oldu benim için. Onun üstüne daha da şansım devam etti. İşte Rengim hocamız Doğuş

0: çocuk orkestrasının kurulacağını söyledi ve beni orada şef asistanı olarak istedi. 2006 senesinden beri. Ve işte şeflik de öyle gelişti. Yani aslında şu üç branş içinde, keman, bestecilik ve orkestra şefliği içinde, orkestra şefliği böyle en bir anda oluveren oldu benim için bir nevi, ama öyle demek de aslında yanlış olur. Şöyle desem daha doğru ifade edeceğim. Zaten kemancılık ve bestecilikle bir yoğrulmuş, bir şekillenmiş bir kaidenin üstüne kondu orkestra şefliği. O açıdan yani şeyi benim daha evvelki o keman ve bestecilik çalışmalarımı şey yapmadan, göz önüne almadan sadece orkestra şefliği imiş gibi düşünmek biraz
1: Tabii. Eksik bir yorum olur.
0: kendim için de öz eleştiri yapayım orada. Yani o ikisi öyle bir hazırladı ki zaten orkestra şefliği çok doğal bir akış buluverdi
1: Sanki
0: kendi
1: onun bir
0: içinden.
1: parçasıymış gibi devam
2: Kesinlikle.
1: ediyor.
2: Peki besteci olan ve tabii ki keman orkestranın en temel enstrümanı.
0: Tabii ki.
2: Yani onu aslında yönetmeden, onun o anatomisini bilmeden mümkün değil aslında belki de orkestrayı yönetmek diye düşünüyorum. Zor olur. Çünkü her şey onun üzerine kurulu sonuçta.
0: Öyle.
2: Dolayısıyla oradan belki de babanız sizin ne olacağınızı öngörmüş, temeli sağlam olsun diye de belki yapmış olabilir. Çünkü muhteşem bir besteci. Yani Türk müziğini çok iyi biliyor.
0: Tabii.
2: Batı müziğini çok iyi biliyor. Halk müziğini çok iyi biliyor ve bunu harmanlıyor. Sizde de şimdi muhakkak sorun var, çocukluk
1: Yo
2: dönemine
1: yo,
2: ait, ama
1: seni tamamlayacak bir şey
2: ben
1: söyleyeceğim.
2: girmek
1: Sen
2: istiyorum.
1: devam et lütfen.
2: Evet, yani sizde de aynı şey var. Hem Batı müziğini çok iyi kullanıyorsunuz ki alanınız bu, ama aynı zamanda Türk müziğin donelerini çok iyi kullanıyorsunuz. Bu aileden gelen bir gelenek mi, yoksa sizin müzik anlayışınız mı bu doğrultuda?
0: Aileden geldiğini kabul etmem lazım. Zaten bunun örnekleri de aslında toplumumuzda görülebilir bir şey. Yani çünkü bizde böyle aileden bir şekilde Türk müziği meşkine, Türk müziği icrasına ya da en hiçbir şey olmasa sadece dinlemesine bile maruz kalmak, demeyeyim maruz kalmak yanlış olur, ama çocukluğunda mesela kulaklarını onunla dolduranlarda hakikaten onun şeyi çıkıyor ileride,
1: Hatta şey
0: neticesini
1: demişsin bir
0: veriyor.
1: ara, işi annemin karnında başlamışsın
0: Tabii,
1: demişsiniz.
0: tabii.
1: Yani o evde duyulan müzikler, melodiler, tınılar.
0: Onu
1: Yani
0: annem söyler. Annenin karnında başladın sen diye.
2: Yani benim de bayım var diyor anneniz aslında.
0: Öyle, öyledir gerçekten, hiç valla.
1: Ama şöyle bir şey de var hocam. Yani anne babalar elbette ki çocukları için bir takım seçenekler, bir takım planlar, projeler yaparlar. Ama sizde de içinizde, ruhunuzda, yüreğinizde Allah vergisi bir yeteneğiniz var. Yani anne ve babanın hayalleri ve planlarıyla sizdeki yetenek de bütünleşmiş ve bazı şeylerin kapısı açılmış.
0: Ay sağ olun, mahcup olayım
1: Yo yo,
0: olurum.
1: öyle.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Yani şeyi bitirdiyseniz devam edeyim
1: Lütfen,
0: mi?
1: lütfen.
0: Hani demin şeyden alacaktım. Deminki Yasemin Hanım'ın dediği o küçükten bir şekilde o alışkanlığı edinme, yani o kodlamanın yerleşmesinden devam etmek istiyorum. Yani Türk müziği o kadar her şeyiyle, yani Rumeli türküleriyle olsun, Anadolu türküleriyle olsun, efendime söyleyeyim işte klasik Türk sanat müziğinin klasik eserleriyle olsun, o kadar doğal bir şekilde, organik bir şekilde hayatımızın içindeydi ki zaten. Yani ben aslında orada böyle çocukluğumdan beri kulağımın arkasında kalmış ezgileri sadece şöyle bir süzüp notalara döküverdim. Yani yoksa aslında biraz hani müzikolojik olarak birazcık incelendiğinde benim mesela klarnet konçertomu alıp şimdi incelesek veya başka bir eseri, yani orada mesela Rumeli türkülerinden izler, efendime söyleyeyim dini musikimizden izler, onlar çok net bir şekilde görülecektir yani. Ama bu zaten hemen hemen bütün bestecilerimiz, yani Cemal Reşit Kaya'da, Adnan Saygun'da, Yalçın Tura'da, Muammer Sun'da olduğu gibi normal bir şey yani, ve normal olan da bu aslında. Yani o yüzden bu kadar da zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuz için, yani sırf ben kendi adıma değil bütün ulus olarak hepimiz için söylüyorum, çok şanslıyız. Yani bir Avrupalının, bir Kuzey Avrupalının, ne bileyim, ya da başka bir yerdeki bir başka bir ulusun, başka bir bireyinin

0: mukayese ettiğimiz zaman hakikaten müthiş bir
1: Kültürel zenginlik,
0: olağanüstü ve
1: Anadolu'nun kadim toprağı ve oradan
0: tabii
1: çıkarttığı muhteşem uygarlıklar.
0: aynen öyle
1: Evet.
0: yani o hakikaten çok büyük bir şans
1: Evet.
0: hepimiz için. Çok şanslıyız yani.
1: Şimdi hem hocamızı soluklandıralım hem de
0: Estağfurullah.
1: sizin harika bir eseriniz var. Şöyle bir
0: Estağfurullah.
1: müzik arası diyelim. Evet sevgili dinleyiciler, Hasan Niyazi Turan'ın Horondo Capriccioso, doğru telaffuz ettim mi?
0: Harika.
1: İdil ve İrem Yunku seslendirmiş. O güzel tınılara bir kulak verelim. Ardından kıymetli hocamıza sohbete devam edeceğiz.

0: Evet, oğlunuz Ali'nin de bu güzel tınılara eşlik etmesi eşliğinde bu
1: Evet.
0: harika eseri dinledik hocam. Emeğinize, yüreğinize
1: Ay
0: sağlık bir
1: eksik
0: kez
1: olmayın.
0: daha.
1: Sağ olun Burak Bey.
2: Evet. Bunun üzerine şunu söylemek istiyorum. Size ilişkin bir yorum. Der ki Hasan Niyazi Tura soyut ve ya da deneysel tekniklerden tamamen uzak durmasa da dinleyiciyle bağ kurabilen güçlü minajilere önem verir. Kendi ifadelerinde de müziğin akılda kalıcılığının değerli gördüğünü belirtmiştir. Ki bazı röportajlarınızda var bu. Ki az önce dinlediğimiz eserde gerçekten öyle. Sen az önce horon teptin mesela
0: Tabii.
2: Burak, değil mi?
0: Ben bir şey duyduğumda zaten dayanamam. Oynarım sürekli yani. Öyle bir
2: Evet.
0: yapım var.
2: İşte gerçekten sizde hem halk müziği tınlarını az önce konuştuğumuz şey yani bizden olan tınları duyabiliyoruz. Hem de evet dinleyici Batı müziği dinlerken aklına da kalmalı diyorsunuz. Bu bir besteyi yaparken ilk edindiğiniz amaç mı? Yoksa tabii ki teknik özellikler barındırıyor besteciliğin kendi argümanları var. Ama hedefe çıkış noktanız her bestede aynı şey mi?
1: Bu güzel soruya Beethoven'ın sözleriyle başlamak isterim vereceğim cevaba. Beethoven tören missası, missa solemnis'in kapağına kalpten geldi kalplere gitsin diye yazmış. Benim de düsturum her zaman bir müzisyen olarak yani müzik o kadar olağanüstü bir şey ki biz sadece basit hizmetkarlarıyız müziğin. Onun için hani sırf bestecilikte değil, kemancılık ve orkestra şefliğinde de aynı düsturu kendimde ediniyorum. Şiar edindim. Yani kalpten geldi kalplere gitsin. Dolayısıyla bir besteye başlarken de anlatmak istediğim şey kafamda onu iyice törpüleyip, biçimlendirip notaya döktüğümde tabii ki bir hedefe yönelik olarak çalışıyorum. Yani o ezgilerin anlaşılabilmesi, bu anlaşılırlık için de bir yandan da o işin

0: efendime söyleyeyim işin niteliğinden de aslında ödün vermemek. Bunlar
1: Çok da zor bir denge hocam aslında baktığınızda yani.
0: bir yandan da aslında şu samimi söyleyeyim mesela kendi açımdan demeyeyim şimdi hiç öyle şey yapmayayım megalomani olur çok yanlış bir şey yaparım ama mesela Cemal Reşit Rey veya Yalçın Tura bunları incelediğiniz zaman hakikaten olağanüstü başardıklarını görüyorsunuz. Yani hem müthiş ezgisellik hem de olağanüstü bir kurgu ve işçilik. İşte yani yine bir şans benim için tabii böyle çünkü babam da Cemal Reşit Rey'in öğrencisidir neticede. Böyle bir silsileden silsilenin içinde kendime yer bulduğum için onların usullerini devam ettirmeye çalışıyorum. Ne mutlu işte yani bu yorumları, bu geri dönüşleri duymak bu açıdan
1: Peki babanız çok
0: iyi oluyor.
1: kıymetli, disiplinli, prensip sahibi, kılı kırk yaran bir sanatçı. Peki Hasan Niyazi Turan'ın besteleri söz konusu olduğunda onun değerlendirmesine yönde
0: Oo, şimdi yani
1: sert
0: güzel.
1: mi?
0: Şimdi reytinglerimiz burada pik yapacak onu söyleyeyim. Çünkü yani ben o böyle keman çalışmayı ihmal edip müzik yazmaya başladığım zaman hep çok kızardı işte sen kemancısın müziği 40 yaşından sonra yazarsın diye. Neyse şimdi babama göre 4 yıldır yazabiliyorum. 44 yaşında
1: Çok
0: bugün
1: şükür
0: çok
1: diyorsunuz.
0: şükür kurtulduk ondan. Şaka bir yana bana hep şey derdi ya şimdi sen beni taklit etmeyeceksin. Yalçın Turan'ı taklit etmeyeceksin. Hasan Niyazi Tura kendi özgün müzik dilini bulmak zorunda diye. Biz sonra ciddi olarak kendisiyle bestecilik çalışmaya başladığımız zaman ki benim Hasan Uçarsu ile beraber sevgili kompozisyon hocalarım babam ve Hasan Uçarsu neticede. Hasan Hoca hep beni zaten desteklerdi. Yani yaz bak çok ilginç buluşlarım var bunlar ziyan olmasın diye. Babamın inadını biraz kırabildiysem Hasan Uçarsu Hoca sayesindendir. Ona da selam olsun. Babam o şeyden sonra artık bana şöyle yap böyle yap demeye başladı. Hatta kendi tabir eder ki şey der ben senin Balakirefinim der. Balakiref nasıl böyle Rus bestecilerine gelip böyle şey yapar. Babamın anlatımı tabii işte. 8 ölçü şöyle yazacaksın, 4 ölçü böyle olacak falan diye böyle tarif edermiş. Babam da hep benim böyle bir yazdığım bir şeyi gösterdiğim zaman, çaldığım zaman falan böyle bakar. Şurası olmamış diye bir yere işaret eder ve orası hakikaten bir kusurludur. Bir bulur yani orayı gösterir. Ve böyle iyi yemek tarifi verir gibi çok iyi şeyi de tarif ederdi. Yani mesela o sorunu nasıl aşacağımı, nasıl ne yapmam gerektiğini de iyi tarif ederdi. O açıdan bulunmaz bir kompozisyon hocası Yalçın
1: Ama
0: Tura.
1: beni taklit etmeyeceksin, kendi tarzını bulacaksın da çok hoş bir cümle bu arada.
2: Ki
1: Kesin.
2: bulmuşsunuz bence
1: Evet.
2: eserleriniz hepsi birbirinden farklı ve babanızkilere Yalçın Hoca'ya benzemiyor eserlerin değil mi?
0: Yani
2: Öyle görüyorum ben
0: valla
2: dinleyici olarak.
0: Yalçın Turan'ın oğlu olarak Yalçın Turan'ın oğlu müzisyen olarak yaşamak ve çalışmak hem çok kolay hem çok zor.
1: Tahmin
0: Onu
1: edebiliyorum. Tahmin
0: yani
1: edebiliyorum.
0: büyük avantajları var.
1: Büyük sorumluluk bir taraftan.
0: Tabii yani biz güzelliklerinden
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: evet.
0: Yani o açıdan çok benim için avantaj oldu, faydalı oldu tabii ki.
2: İlk ulusal beste yarışmasına 20 yaşındayken
0: Tabii
2: girmiş oluyorsunuz.
0: konservatuvardaydım o zaman.
2: 2004 ve birinci olmuşsunuz. Onun üstüne bale, konçerto, senfoni, oratoryo, oda müziği, yani çok sayıda beste
0: Evet.
2: ki bazılarının ilk seslendirilişlerine ben de şahit
0: Ay
2: oldum.
0: ne güzel.
2: 2021'de Hacettepe'nin açılışında, konservatuvarın sezon açılış konserine Cihat Aşkın seslendirmiş ki Burak Gerçek'in çok yakın arkadaşıdır Cihat Aşkın. Konçerto Tango'yu ilk Ankara'da Cihat Bey
0: Evet,
2: seslendirmişti.
0: doğru.
2: Canlı dinleme fırsatı buldum. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu kadar çeşitli beste yaptınız. En zoru hangisi? Hangisini bestelemek? Yani biz senfoniyi de duyuyoruz sizden, konçertoyu da duyuyoruz ama bazı şeyler, tabii siparişler de alıyorsunuz elbette. Şunu yapar mısın? Böyle bir eserim var, sözler var, bunu yazar mısın? Ama bazen kilitlendiğiniz noktalar besteci olarak sizin de oluyordur. Hangisi sizce en zor tür?
0: Yani bu soruya sanırım George Bernard Shaw'un muydu o ya da bir yabancı bir yazarın hani bir konuşma istemişler de işte bir saatlik istiyorsanız hemen hazırlayayım ama 5 dakikalık hazır istiyorsanız bir ay çalışmam gerekir demiş.
2: Ne kadar kısa olursa o kadar zor mu?
0: Bir nevi onu şeye indirgeyebiliriz bu bestecilik alanında.

0: Türkiye'deki şey şöyle söylemek daha doğru olur aslında. Tür ne kadar sade olması gerekiyorsa, türün ne kadar sade, o verdiğiniz ürünün ne kadar sade olması gerekiyorsa zorluk o kadar artar da diyebiliriz, ama ben samimi söyleyeyim yani burada biraz tevazuyu aşıyorsam da, yani affola diyeyim
1: Aşın hocam,
0: artık.
1: aşın. O kadarını hak ediyorsunuz.
0: Yani buna aslında en güzel cevabı şöyle vereyim. Yani çalışmakla zaten her şey. Yani
2: Evet, doğru.
0: deha yüzde
2: Evet.
0: bir, alın teri %99 demiş Maurice Ravel, Fransız besteci. Yani zaten siz çalıştınız mı? Yani herhalde bu dünya tarihinde bir ikinci Mozart çıkmayacak. Bir tane
2: Doğru.
0: Mozart yeter bütün insanlığa. Yani o böyle her şeyi yazmış. Ondan sonra mekanı cennet olsun, ne diyeyim. Ondan sonra mesela Beethoven'ın bile o böyle bakarsınız şeyleri, karalamalar, çiziktirmeler. Ama o bir nasıl bir namus şeyidir işte. Yani onu en iyi şekilde sunabilmek için kafa patlatmış adam. Ben de aynı şekilde çalışmalarımda yani onu en Beethoven'ın dediği işte kalpten geldi kalplere gitsin şeklinde. Yani bu en basit bir şarkı da olsa veya en karmaşık bir opera olsa, bir sahne eseri dahi olsa, orada bütün mesele işte o çalışmak ve alın teri
1: Hocam en
0: diye şey
1: başta
0: yapayım.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım'ı verdik ya, o filmin biliyorsunuz tarihe geçen müthiş bir repliği vardır. Türkan Şoray sorar, sevgi neydi? Sevgi emekti.
0: Sevgi emekti
1: Her
0: tabii.
1: şeyin başı emek.
0: Kesinlikle.
1: Müzik olsun, sevgi olsun, dostluk olsun,
0: Çok
1: hayatın
0: doğru.
1: bütün alanlarında temel düstur gerçekten de
0: Çok
1: emek.
0: doğru.
1: Emek.
0: O
1: Evet.
0: emek
1: Çok doğru.
0: olmadan yemek olmaz
1: Evet.
0: der babam da yani.
1: Siz
0: Ama
1: dünya çapında da bir isimsiniz aynı zamanda.
0: estağfurullah, çok iyi.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da, yanılmıyorsam, Londra Orkestrası'nı yönettiniz.
0: Evet.
1: Çok da anlamlı bir konserdi, kıymetli bir konserdi. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yaş günü olması açısından da apayrı bir anlam kazanıyordu. Biraz o boyutuna da girelim bir. Dünya ayağı, orada verdiğiniz konser.
0: Özellikle o 100. yıl için yaptığımız Londra Yunus Emre Enstitüsü ile beraber yaptığımız organizasyon benim için de çok anlamlıydı. Çok titiz bir çalışma oldu. Orada hem şimdi buradan selam olsun Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş hocamıza ve orada beraber çalıştığımız piyanist, piyano sanatçısı arkadaşımız Pınar Çelik'e de bir selam göndermiş olayım. Onların büyük emeği var. Ben aslında sadece gidip orada, ya tabii ki bir programlama sürecine dahil oldum neticede, ama yani güzel ve anlamlı bir büyük bir organizasyon oldu. Sayın Büyükelçimiz Osman Bey'in de katkısı olan. Benim için özel anlamı şu oldu. Yani hakikaten klasik müziğin başkentlerinin bir tanesi sayılabilecek bir yerle Londra'da böyle bir konseri yapmış olmak ve Londra izleyicisine Türk müziğini, Türk eserlerini sunmak benim için zaten hani kalpten geldi kalplere gitsin düsturunun bir de esas benim için bir milliyetçi bir ayağı var. Yani Türk
1: Kesinlikle.
0: bestecilerinin eserleri yayılsın düsturu anlamında da benim hani oh iyi ki yaptım dediğim bir konser oldu. Bu konuda da çalışmalarımı sürdürmeye gayret gösteriyorum. Geçen yıl Enescu Festivali'nde Romanya'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetme şansı buldum. Orkestramla beraber gittiğimiz bu festivalde, ki Enescu Festivali çok önemli bir festival. Romanya'nın içinde çeşitli şehirlerde yaptığımız konserlerde Cemal Eşitrey'in, ki o İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı kuran insan, Cemal Eşitrey'in Güneşli Manzaralar eserini seslendirdik orada. Ve çok büyük beğeni topladı bu eser. Yine bir tesadüf, çok yakın bir zaman içinde tekrar Romanya'ya yolumuz düştü ve bu sefer Bükreş Büyükelçiliğimizin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ve tamamen Türk eserlerinden oluşan bir program sunduk orada ve hakikaten çok anlamlı bir şey oldu, önemli bir etkinlik oldu. Sayın
1: Bunlar aynı zamanda
0: Büyükelçimiz de çok,
1: diplomatik bir çalışma
0: tabii ki
1: baktığında.
0: öyle
1: Sadece
0: yani.
1: sanatsal bir çalışma
0: Aynen
1: değil.
0: öyle. Yani ben kendimi o anlamda bir sanat elçisi olarak da
1: Kesinlikle.
0: yani görüyorum demeyeyim, ona uğraşıyorum. Yani insanın kendini bir yerde görmesi ayrı, insanın bir uğraş ve erek sahibi olması, yani bir amaç, bir gayesi olması önemli. Ben o anlamda da hakikaten Sisyphos gibi de olsa mücadeleme devam ediyorum yani.

0: anlamda da inşallah bu sene de
1: İnşallah.
0: Almatı'da sevgili başkonsolosumuz Tuğba Hanım sağ olsun o da şey yaptı, davet etti. İnşallah Almatı'da da oranın orkestrasıyla bir konser yapacağız bu
1: Harika.
0: sefer. Ve yine tabii ki Türk eserleri benim önceliğim olacak. Yani bu müzik hayatımda artık ne kadar yolum kaldı bilmiyorum ama o kalan
1: Daha çok uzun
0: yolumu
1: yolunuz var.
0: olsun yani yine de şey yapalım her zaman o kalan yolumu hep işte ülkeme hizmet, kültürüme hizmet,
1: Ne güzel.
0: milletime hizmet etmek için
1: Başarılarınız daim
0: sarf
1: olsun
0: edeceğim
1: hocam. Biz
0: inşallah. Sağ
1: sizi
0: olun.
1: izlemekten, takip etmekten gurur duyuyoruz.
0: Sağ
1: Bu
0: olun
1: ülkenin bir
0: Yasemin Hanım. Bırak
1: vatandaşı
0: eksik
1: olarak, bir
0: olmayın.
1: parçası olarak. İyi
0: Sağ
1: ki
0: olun.
1: varsınız.
0: İyi
1: Sağ
0: ki
1: olun.
0: varsınız
1: Sizler de öyle.
0: kesinlikle.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın.
0: Tabii buradan şunu bağlayalım ve sonra toparlayalım istiyoruz. Şimdi tabii Türk bestecilerin eserlerini bu yurt dışındaki konserleri anlattınız. Türk bestecilerin uluslararası repertuarlarda yani bu gittiğiniz orkestraların repertuarlarında görebilmemiz için, daha çok görebilmemiz için
1: Ya.
0: daha iyi eserler mi yoksa daha güçlü bir tanıtım mı ya da daha fazla icra fırsatı mı? Hangisine ihtiyaç var?
1: Kesinlikle daha fazla icra fırsatı burada icracılarımıza çok iş düşüyor. Çünkü yani bugün bir Rus müziğinden bahsediyorsak ta Çaykovski, Rubinstein zamanından gelen yani ya da işte o hani seneler 200 sene. Çünkü bizim çok ilginç Ruslarla aslında klasik müziğe girişimiz hemen hemen aynı zamanlar sayılır. Biz de sonuçta 2. Mahmut'la birlikte, Musiki-i Humayun'la birlikte Batı müziği kendini bu topraklarda yerini bulmuş, bulmaya başlamış. Kesinlikle besteci icracı ilişkisinin kuvvetlendirilerek arttırılması lazım. Şimdi geçen gün biraz hayıflanarak Cemal Eşkıya'nın Katibim çeşitlemelerini şöyle bir hatırlayayım diye partisyonu karıştırdım ve şunu düşündüm. Yani özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu müzik endüstrileşti. İşte Avrupa'da olsun, Batı'da olsun, Doğu'da olsun sonuçta müthiş bir endüstri haline geliverdi. Ve dedim şöyle bir eser niye mesela Leonard Bernstein'ın çefliğinde efendim işte ne bileyim böyle bir parlak bir solistin icrasında neden bir kaydı yok? Yani burada hakikaten yine ben olumlu tarafından bakayım. Şu anda müthiş bir potansiyele sahibiz. Çünkü dile kolay. Yani Musiki-i Humayun'dan Cumhuriyet'e kadar bir birikim var ki hiç Kesinlikle.
0: azımsanmayacak bir birikim. Cumhuriyet'te Ulu Önder Atatürk'ümüzün işaret ettiği muasır
1: Evet.
0: medeniyet seviyesiyle zaten müthiş bir sıçrayış var. Müthiş bir atılım var. Yani bu
1: Bir ay
0: kadar...
1: önce hocam konservatuvarın 90. yıl
0: Ya
1: dönümünü kutladık. Yani
0: evet.
1: azımsanacak bir süre
0: Tabii
1: değil.
0: ki.
1: Bir asıra yaklaşıyor nereden
0: Evet.
1: baksanız.
0: Evet.
1: Müthiş bir birikim.
0: Aynen öyle. Yani Ankara'da yanılmıyorsam kurulan ikinci fakülte Musiki Muallim Cemiyeti'dir. Sanırım ilki hukuk olması lazım. İkincisi Musiki Muallim Cemiyeti
1: Evet.
0: 1924'te.
1: Evet.
0: Yani hiçliğin ortasında Atatürk'ün vizyonunu
1: Vizyonu.
0: gösteren bir şey bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şu anda çok hakikaten hiç azımsanmayacak
1: Kesinlikle.
0: ve hani kazdıkça da bitmeyecek bir potansiyel bir birikimimiz şu anda var. Bizim şu anda tek yapmamız gereken biraz şöyle bir silkinip, biraz bir önceliklerimizi güncelleyip, doğru şeyleri önceliklendirip, ondan sonra seyircimize ve bütün dünyaya bu muazzam birikimi aktarmaktan ibaret. Ben hani kendi payıma düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum da bundan 5 kat daha yük bindirsinler ona da
1: Yine
0: hazırım yani.
1: yaparsınız.
0: İşte burada biraz ben meslektaşlarımızda ufacık bir seslenmek istiyorum. Gerçekten böyle burada el ele vermemiz gerekiyor. Çünkü çok büyük bomboş bir yol var önümüzde kat edecek. Bakalım.
1: Umarım yürek yüreğe vereceğiz, kalp
0: İnşallah.
1: kalbe vereceğiz, belli bir
0: İnşallah.
1: sinerji yaratacağız ve ülkemizi çok daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız.
0: İnşallah.
1: Hocam harika bir sohbetti.
0: Ne
1: Biz
0: demek
1: size doyamadık, sohbetinize doyamadık.
0: sayenizde ne demek öyle
1: İnşallah
0: hep
1: önümüzdeki
0: beraber
1: programlarda.
0: mukabele. Evet sezon başlarken
1: Evet.
0: İstanbul Devlet Senfoni'nin
1: Aa, olur.
0: konserlerini konuşalım.
1: Memnuniyetle.
0: Çünkü ona süremiz kalmadı. Çok güzel bir sohbetti.
1: Evet.
0: Ama hızlıca kapatmamız gerekiyor. Yapımcılarımız öyle diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ayaklarınıza
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: sizin bir
1: Ellerinize sağlık.
0: eserinizle veda edelim ve yine Hasan Niyazi Turay'a ait Konçer Tango.
2: Cihat Aşkın seslendiriyor. Bu güzel eserle de sevgili dinleyicilerimizle yavaş yavaş vedalaşalım.
3: Evet, hayallerinizin

Güzel Hayat Sanat'ın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçe'ye Batı dillerinden pek çok sözcük girmiştir. Bunların büyük bölümü Fransızca kökenlidir. Fransızca, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerdeki halkın kullandığı dil, Frenkçe olarak geçer. Bu dille yazılmış olan yazılara da Fransızca diyoruz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış biçimine göre yazılır. Direktör, vokal, kulüp gibi sözler Fransızcadan dilimize geçmiştir. Lokasyon, entonasyon gibi kelimelerse Fransızca gibi yazılıp aynı telaffuzda kullanılmaktadır. Bazı Fransızca sözcükler dilimize geçince Türkçe yazılış özelliği kazanmış. Fax, direkt, şov, şef, şoför, model, duble gibi. Dilimize geçen birçok Fransızca kelime türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Aktif, aktivite, aktivasyon. Ekonomi, ekonomik, ekonomist. Kombin, kombine, kombinasyon. Sempati, sempatik, sempatizan gibi. Bir yabancı kelime, kendine benzeyen başka yabancı kelimeleri de peşine takarak dile girmektedir. Tele ile başlayan telefondan sonra, telex, telepati, telepatik, televizyon, teleskop, telesiyej peş peşe Fransızcadan dilimize girdi. Fransızcanın tarihte geçen ilk yazılı edebi belgesi 842 yılına aittir. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri grubunda yer alan Fransızca, Latince'den türemiştir. Bu bakımdan Fransızcadaki her 4 kelimeden 3'ü Latince'ye dayanır. 9. yüzyıldan sonra bilim ve ticaret dili oldu. Ancak 11. yüzyıla kadar olan Fransızca ile 13. yüzyıldan sonraki Fransızca arasında büyük farklar vardır. 13. yüzyıldan sonra Paris'in Fransızcası diğer bölgelerin önüne geçti. Bu tarihlerde ilk gramer kitapları ve sözlükler yazıldı. Fransızca, Orta Çağ'da İngiltere'nin resmi diliydi. Yani parlamentoda Fransızca konuşulurdu. Dolayısıyla soyluların da diliydi. Kral 2. Henry ve ailesi sarayda Fransızca konuşurdu. Eğitim dili de Fransızca olmuştu. Kral 8. Henry mektuplarını Fransızca yazardı. 1731 yılına kadar İngiltere'nin hukuk dili de, mahkemelerin dili de Fransızcaydı. O dönemde Fransızca, uluslararası antlaşmaların da yazım diliydi. Osmanlı diplomatları bile Fransızca konuşuyordu. Bu durum, 200 yıl boyunca Avrupa'daki

0: Bütün saraylarda konuşma dilinin Fransızca olmasına yol açtı. Hatta ünlü Alman kralı ve kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da Şarken şöyle demiştir. Hanımlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, atımla Almanca konuşurum. Şarman'ın torunları da Fransızca konuşuyordu. Günümüzde de İngilizce'deki kelimelerin neredeyse üçte biri Fransızca kökenlidir. Hukuk terimlerinin çoğu Fransızca'nın konuşulduğu dönemden kalmadır. Uluslararası Frankofonil Örgütü, artacak eğitimli nüfus nedeniyle Fransızca'nın 50 yıl içinde en çok konuşulan dil olabileceğini öne sürmektedir. Güçlü sömürgecilik, Fransızca'nın yaygınlaşmasına yol açmıştı. Fransızca günümüzde dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir. Dünyadaki bütün bale okullarının terimleri Fransızcadır. Fransızca bükümlü bir dildir. Bu dilde önek ve sonekler vardır. Çekim sırasında kelime kök değişikliğine uğrar. Cümle kuruluşu Fransızca'da özne, artı yüklem, artı nesne şeklindedir. Fransızca sözcüklerde erillik dişillik ayrımı bulunur. Ancak erillik ve dişillik ayrımında tam bir mantık bulunmaz. Bir kelime sıfattan önce gelirse dişildir ama aynı kelime sıfattan sonra gelirse eril oluverir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Kıymetli dinleyenler, hayatın seyri içerisinde var olabilmek için tutunuruz ve bazen bu tutunma bizi tükenişe götürebilir. İşte bu seyrin tükenişle neticelenmesinin en garantili yollarının başında da tahmin edilebileceği üzere bağımlılık geliyor. Bu bölümde bağımlılık konusunu değerli konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim size ve TRT ailesine bu önemli bir konu için beni davet ettiğiniz için. O yüzden çok mutlu oldum. Ben Doçent Doktor Erdinç Kalaycı, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı olarak görevimi yürütüyorum. Ve bu süreçte bağımlılık alanında aile çalışmaları, gençlik çalışmaları, grup terapileri, aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalarımı yürütüyorum. Bu süreçte tabii ki bağımlılık da en temel alanlarımızdan bir tanesi.
1: Sayın hocam, bağımlılık denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca madde kullanım geliyor. Evet. Oysa günümüzde teknoloji, oyun, sosyal medya ve hatta bazı davranışlar da bağımlılık tartışmaların merkezine girmiş durumda. Öncelikle bağımlılığı nasıl tanımlamak gerekir? Ve peşinden şunu sormak istiyorum. İnsan neden bağımlı olur?
2: Çok güzel bir soru. Aslında en temel nokta da buradan başlıyor. Ve bizim disiplinimiz, farklı disiplinler, birçok disiplin farklı açılardan bağımlılığı araştırıyor ve insan neden bağımlı olur hala araştırıyor. Çünkü bundan 25-30 yıl önce davranışsal bağımlılıklar bu kadar hayatımızın içinde değildi. Ama şu an davranışsal bağımlılıklarla beraber aslında madde bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı da zirve yapmış durumda. Şimdi böyle bir durumda toplumdaki hala genel kanı şu: alkol kullanan bir birey ya da uyuşturucu kullanan bir genç. Bağımlılığı böyle tanımladığımız belli bir sürecimiz hala var. Ama bağımlılık çok geniş bir çerçeve ve çok geniş bir perspektifte ele alınması gereken bir şey. Şimdi bağımlılığı bir sosyal bilimci olarak, tabii ki bunu bir nörobilimci veya buraya gelebilecek bir biyogenetik uzmanı çok daha farklı anlatabilir. Ama bir sosyal bilimci olarak bağımlılığı şöyle tanımlamak gerekirse, bir kişinin, bu kişi yaşlı da olabilir, yetişkin de olabilir, genç de olabilir, bebek de olabilir. Artık böyle bir skalamız oldu. Bir kişinin kendi iradesi dışında bir madde veya davranışı karşı kendi kendine değil, iradesi dışında tamamen döngüsel bir sürece girmesi bağımlılık. Yani iradesinin tamamen dışına çıkar bağımlılık süreci ve kendi kendine bu süreç devam eder ve kişi bırakmak ister o maddeye de davranışı, ama aynı zamanda bırakamaz. İşte bu çelişkide de bağımlılık süreci oluşur. Şimdi insan neden bağımlı olur'a gelmeden önce aslında biraz önce dediğiniz gibi dijital bağımlılıklar, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, bu madde ve alkol bağımlılığı ya da diğer psikoaktif madde bağımlılıklarının üzerinde de gelmiş bağımlılık türleri. Ve bunların da birçoğu ilerleyen süreçteki ICD-11 tanımlamasında şu an oyun bağımlılığı zaten tanı olarak kriterlere girdi. Bununla beraber hepsi beynin aynı mekanizmasını bozan bir süreci ve aynı mekanizmayı işlevsel olarak kullanan bir durumu söz konusu. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Her bağımlılık farklı bir kapı ama aynı tünele çıkıyor.
1: Peki hocam, bu beynimizdeki ödül sistemi tam olarak nasıl çalışıyor? Yani son yıllarda şu kavramı çokça duyuyoruz. Yani dopamin kavramı nedir? İnsan davranışlarını nasıl etkiler? Önce bu kısmı sormak istiyorum, sonra devamında başka bir soru daha olur.
2: Şimdi aslında dopamini mutluluk hormonu olarak, çok yine halk dilinde mutluluk hormonu olarak nitelendiriyoruz. Ama mutluluk hormonu değil aslında. Halk dilindeki karşılığı mutluluk hormonu, ama bizi arama ve isteme duygusuna iten hormonun ismi dopamin hormonu. Zaten biz doğal olarak aradığımız ve istediğimiz şey çok çok büyük bir ihtimal bizi mutlu edecek. Ve mutluluk hormonu denilmesinin sebebi bu. Dolayısıyla mutluluk hormonu süreci bazen, eğer ben şöyle diyorum gelen danışanlarımıza veya müracaatçılarımızla konuşurken de, sağlıklı bir dopamin listen var mı? Sağlıklı bir dopamin listen seni mutlu ve huzurlu bir birey yapar. Ama sağlıksız bir dopamin listen seni bağımlı yapar. Şimdi buradan hareketle biraz buna girelim. Tabii beynin işlevine de gireceğiz ama sağlıklı dopamin sürecinde ne var? Biraz bunlardan bahsedelim aslında. Mesela aileyle birlikte geçirilen bir zaman. Ben gelen danışanlara ya da aile çiftlere genel olarak şunu soruyorum. Bir akşam yemeği yiyor musunuz çocuklarınızla beraber? Ya da hafta sonu bir kahvaltı yapıyor musunuz? Bunların birçoğunda dopamin doğrudan salgılanır. Ve kişi aslında o dopamini vücuduna alır. Biz istesek de istemesek de günlük rutinimizde dopamini vücudumuz salgılıyor. Çünkü hayatta kalabilmek ve stresle baş edebilmek için dopamin hormonunun, hatta sadece dopamin de değil, oksitosin hormonu gibi hormonlar ya da mutluluk hormonlarının birçoğu bu dopamin hormonu gibi doğrudan mutluluk hormonu adı altında sayılan hormonlar. Ancak her zaman sağlıklı bir dopamin listesi olmuyor insanların. Bazen de sağlıksız dopamin listeleri var. Bunların başında da doğrudan madde ve ilerleyen süreçte yine bahsedeceğiz, ekran bağımlılığı gibi, ekrana bağımlı olma gibi durum söz konusu. Şunu tekrardan hatırlatayım. Biraz önce bağımlılığın tanımını yaparken farkındaysanız bir yetişkin demedik artık, ya da bir yaşlı ya da bir genç demedik. Bağımlılık süreci artık bebeğe kadar indi. Yani bebeğin karşısına bir tableti koyduğun andan itibaren bebek de dopamin salgılıyor. Ve aile o dopamini salgılama sebebinin belki de tabletten kaynaklı olduğunu bilmiyor. Ve şöyle bir döngü oluşuyor aslında. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Ve kişi, yani o küçük insan diyeyim, aslında dopamini doğrudan oradaki ekrandan ya da ekran maruziyetinden almak zorunda kalıyor.
1: Tam bu noktada sormak istiyorum hocam. İnsan beyni neden bazı davranışları tekrar etmek ister? Yani haz alma mekanizması ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi nasıl
2: Çok çok
1: açıklayabiliriz?
2: güzel bir soru hocam. Yani siz sormasanız ben burada davet edecektim zaten. Şimdi beynimizin haz mekanizması var. Bu haz mekanizmasının ismi, beynin çok küçük bir böyle fındık tanesi kadar küçük nükleus accumbens diye bir bölüm var beyinde. Ve bu beyin bizim doğrudan bu haz dürtümüzü ve haz sürecini, ödül sistemini doğrudan devreye geçiren bir süreç. Mesela günlük yaşantımızda insanlar neden haz alabilir? Kitap okumaktan haz alabilir. Yürüyüş yapmaktan azalabilir, spor yapmaktan azalabilir, biraz önce dedim yemek yemekten azalabilir, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten azalabilir. Bu süreçte bunlar olabilir. Ama bunlardan almış olduğu dopamin 100 birimken, kişi eğer sağlıksız bir dopamin döngüsüne giriyorsa, alkolden, maddeden ya da ekrandan almış olduğu dopamin 1000 birime çıkıyor. Ve belli bir süre sonunda o beynin o fındık tanesi kadar büyüklüğünde olan nükleus accumbens dediğimiz süreç dokusu bozuluyor. Ve bizi o mutlu alma sürecinde haz döngüsünü sağlayamıyor. Ve kişi belli bir süreçten sonra mutluluğu daha da fazla bağımlılık yapıcı maddeleri alarak ortaya çıkarıyor. Ya da böyle karşılamaya çalışıyor. Buradan bir örnek vermek gerekirse. Şimdi özellikle gençler artık çok böyle seviyeli oyunlar, seviye atlamalı oyunlar oynuyor. Seviye atlamalı oyunların her birinde mesela bir seviye bitiyor. O seviye bittikten sonraki süreçte beyin bir dopamin salgılıyor. Ve o dopamin salgıladığı andan itibaren beyin o dopaminden daha fazlasını istiyor. Ya da o kadarını istiyor yine. Ve biraz önce bahsettiğimiz yemekten ya da spordan 100 birim alan beyin ya da dopamin süreci, salgılanan dopamin süreci böyle bir durumda 1000-1500 birim salgılanabiliyor. Bu süreç biraz bağımlılığın serüveni, bağımlılık sürecine giden yol aslında. Ve böylelikle insanlar beynin belli bir noktada dopamin süreci ya da haz döngüsünü tam olarak gerçekleştiremediği için bağımlı oluyor diyebiliriz.
1: Peki hocam, bir davranışın alışkanlık olmaktan çıkıp artık bağımlılığa dönüşmeye başladığında

0: belli başlı belirtiler aslında.
1: Peki hocam, insanları bağımlılığa iten psikolojik ihtiyaçlar
0: Evet, çok güzel bir soru.
1: nelerdir?
0: Şimdi burada psikolojik ihtiyaçlar tabii burada sabaha kadar konuşuruz.
1: Toparlamaya çalışacağız artık.
0: Ama burada en temel bence psikolojik ihtiyaçlar neler diye soracak olursak bir insana ait olma isteği. Yani bir kişinin bir ortama ait olma isteği. Çünkü ait olma isteği çatı bir duygu. Aidiyet duygusu doğrudan güven duygusunu da ilişkilendiriyor. Yani güven duygusuyla doğrudan korele bir duygu. Yani bir kişinin aidiyeti ne kadar yüksekse ya da bir mekana ya da bir yere aidiyeti ne kadar yüksek hissediyorsa güven duygusu da o kadar yüksek olur. İkincisi yalnızlık hissi. Bu da çok önemli. Araştırmaların şu an birçoğu yalnızlık hissinde vücudun var olan ya da zarar gördüğü sürecin sigara içme davranışıyla aynı olduğunu öngören çalışmalar var. Bir diğeri arkadaşlık ya da dostluk bağının kuvvetli olması. Geçen de bir yayın okudum. Boylamsal bir çalışma yapılmış hocam. 10 yıldan daha fazla arkadaşlık ilişkisi olan kişilerin depresyon riski ya da böyle psikiyatrik rahatsızlıklara yakalanma olasılığı daha düşükmüş. Şimdi buradan hareketle bunların birçoğu aidiyet hissi, onaylanmama hissi, kendini güvende hissetmeme hissi bize daha çatı bir duyguya yöneltiyor. Değersizlik hissi. Bir kişi aile içinde kendini güvende hissetmezse, ait hissetmezse ve yalnız hissederse orada o kişi kendini değersiz hisseder. Ve biraz önce dediğimiz gibi beynimiz öyle bir mekanizma ki ve bizi yöneten öyle bir yönetici ki bu hissi doğrudan başka bir yerden alma isteği ya da başka bir yerden alma ihtiyacı hisseder. Bunların da bazıları işte böyle sağlıksız çevreler, sağlıksız davranışlar ve sağlıksız ilişkiler oluyor. Kişi şunu diyor böyle bir durumda. Ben ailemden bunu alamıyorum. Ben bunu arkadaş çevremden alıyorsam, arkadaş çevremden almış olduğum süreci bazen hani kötü alışkanlıkları beraber tolere edebilirim. Aslında başladığı nokta da burası. Aslında o kötü alışkanlık sürecin bir parçası değil. Sürecin bir sonucu. Çoğu süreçte biz madde kullanımına kişilerin bir sorunu olarak görmüyoruz hocam. Genel olarak sorun kişilerin hayatında dolduramadığı boşluklar oluyor. Ya da dolduramadığı duygu durumları oluyor. Kişi önce o duygusunu alıyor. Duygu ile ilgili tırnak içinde hizmet alımını alıyor. Ve sonrasında maddeye bulaşıyor. Aslında aynı şey. Evin içinde de öyle değil midir? Evin içinde eğer siz sağlıklı bir duygu durumu alırsanız, biraz önce dediğimiz gibi aslında her şey yolunda gidiyor. Ve biraz önce demiş olduğum o tırnak içinde o hizmet paketin daha sağlıklı oluyor.
1: Tam bu noktada konuyu şeye bağlamak istiyorum hocam. Yani aileler, anne babalar, tabii çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımız. Doğal olarak ailede toplumun temel taşı olduğuna göre. Anne ve babalar çocuklarında hangi davranışları gördüklerinde alarm zillerinin çaldığını anlamalılar.
0: Şimdi şöyle, mesela bizim zamanımızda, çocukluğumuzda tehlike aslında dışarıdaydı. Bize hep şunu diyorlardı. Dışarı çıkma ya da çıkarsan dikkat et. Şu olur, kaçırılırsın vesaire gibi bizim zamanımızda çok fazla böyle cümleler oluyordu, söylemler oluyordu. Ama artık tehlike dışarıda değil. Çünkü insanlar ya da gençler dışarı çıkmıyor. Çocuklar dışarı çıkmıyor. O kapı kapandığı andan itibaren bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Geçen de bir aileyle yapmış olduğum yine görüşmede aile şunu dedi. LGS öğrencisi çocukları. Hocam günde 19 saat oyun oynuyor çocuk. 19 saat. Yani 5 saat kalıyor ya. Dedim ki ne yapıyor? Bu çocuk ne zaman uyuyor? Ne zaman yemek yiyor? Ne zaman temel ihtiyaçlarını karşılıyor? Öz bakımını nasıl sağlıyor? Diyor ki yemeğini ben yediriyorum. Yani kocaman çocuğa yemeğini ben yediriyorum. Ve günlük gerçekten yemeğini yedirdiğine ilişkin hani babası da teyit etti. Yemeğini yedirdiğini söyledi. Daha sonra dedim ki öz bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Hocam bazen lazımlık getiriyorlarmış çocuklara. Yani oyunun başından kalkmaması için bazen çocuk lazımlıkla ihtiyacını gideriyormuş. Tırnakları, saçları, öz bakımı, çocuğun bir fotoğrafını gösterdiler. İnanamadım. Hatta bu şekilde bir vaka yine vardı. Medyaya da çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir süreçte ailenin aslında bu belirtileri anlayabilmesi, bu mesela çok spesifik ve eksen bir belirti. Tabii buraya gelene kadar aile zaten anlar. Buraya gelene kadarki süreçte çok çok büyük bir ihtimal o çocuk ihmal ve istismara maruz kalmıştır. Ama böyle bir durumda aile çok kolay bir şekilde anlayabileceği belli başlı belirtiler var. Bunlardan birincisi aslında çocuk sosyal çevresini değiştiriyor mu? Yani rutin giden bir çevresi vardır. O çevresinin dışında herhangi bir çevreye giriyor mu? Ve o çevredeki arkadaşlık ilişkileri nasıl? İkincisi para talebi. Çok fazla olur. Bağımlı ailelerle de görüşüyoruz biz. Bu tabii çok uç örnek ve biraz önce bahsettiğimiz birçok şey davranışsal bağımlılığa yönelik örneklerdi. Bu madde bağımlısı, metamfetamin bağımlısı olan bir annenin söylemiydi. Şunu demişti. Eve bir geldim, evde kalorifer petekleri daha yok hocam demişti. Yani çocuk o metamfetamini, o maddeyi alabilmek için kalorifer peteklerini

0: hesapmış hocam. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yoğun bir para talebi. Ya da para talebini karşılamıyorsa farklı işlerle o süreci hırsızlık yapabiliyor çocuk. Ya da annesinden ya da babasından alabiliyor vesaire. Böyle bir durum. Uyku bozukluğu çok fazla olur. Hiç uyuyamama ya da çok uyuma. Bunların birçoğu belirtiler arasında ve bu belirtileri ailelerin aslında görebilmeleri çok çok basit. Ailelerin birçoğu bize biraz önce dediğim noktada geliyorlar. Sürecin bir sonucunda diyor ki bu çocuk 3 ay sonra sınava girecek. Benim biraz önce anlatmış olduğum vaka 1,5 ay önce geldi. 1,5 ay sonra sınava girecek. Biz ne yapalım? Geç kalmışsın. Yapabilecek bir şey yok ki şu an. Bundan sonraki süreçte biz aslında onu tedavi etmek ya da onarmak için uğraşacağız. Aslında buradan da koruyucu önleyici müdahaleler önemli. Koruyucu önleyici müdahaleleri ne kadar iyi yaparsak ve bu süreci ne kadar iyi kotarabilirsek o çocuk aslında o davranışsal bağımlılık ya da madde bağımlılık sürecine o kadar az ya da hiçbir şekilde bulaşamaz bir duruma gelebiliyor.
1: Hocam geç de olsa durumu fark eden ailelerin yanı sıra bir de toplumumuzda çok sıkça düşünen bir yaklaşım yanlışlığı var. Bu konuda fikrinizi sormak istiyorum. Aileler benim çocuğum yapmaz düşüncesine sahipler. Bu yaklaşım ne kadar gerçekçi? Yani çocuklarla güven temelli iletişim bağımlılıktan korunmada neden önemli?
0: Anne ya da baba olmadan önce çocuklar ile ilgili bağlanma ile ilgili bilgileri dahi versek ya da çocuklara nasıl yaklaşılacağı ile ilgili temel bir rehberimiz olsa ve bu rehberi anne baba olmadan önce biz bu çiftlere versek dahi bağımlılık riskini azaltabilmek için çoğu şey yaparız. Şimdi bu biraz önceki dediğiniz benim çocuğum yapmazı biz sahada çok duyuyoruz. Benim çocuğum yapmazdı. Onun bir de diğer versiyonu benim çocuğum yapmaz burada. Bu biraz daha megaloman bir bakış açısı. Ama çocuk yapmış ve artık gelmiş ve artık aslında anne ya da baba bir kayıp sürecine girmiş. Sağlıklı olan çocuğunu ya da sağlıklı olan bireyi kaybetmiş. Yas süreci aslında. Yani yas süreci ya da kayıp süreci sadece bir vefatle olmuyor. Bu sefer de diyor ki benim çocuğum asla yapmazdı. Yani annenin ya da babanın da aslında psikososyal bir desteğe ihtiyacı olduğu bir dönem aslında bu. Şimdi önce burayı ele alalım. Benim çocuğum yapmaz sürecini aslında biz aşamalı bir maruz bırakma tekniğiyle bunu aşabiliriz. Yani birçok çocuğun risk altında olabileceğini ya da birçok çocuğun tehdit ya da tehlike altında olabileceğini ailelere anlatabilirsek, aileler aslında en azından bu ekran maruziyeti ya da ekranla ilgili var olan şeyleri bildiği andan itibaren zaten çocuklara böyle bir alan açabilir. Ve bu alanda o ekranı ya da tableti daha sınırlı bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Gelen ailelerin birçoğu diyor ki 8-10 saat oynuyor. Ama 8-10 saat oynamadan önce bu çocuğun hiç oynamadığı belli bir dönem de vardı. O dönem ne yaptın? Bunu sorduğumuz zaman bir şey diyemiyorlar. Şimdi buradan çok müthiş bir serüven aslında. Çok yaralayıcı ve dramatik bir serüven. Burada hiçbir zaman bu maddeye ya da davranışa bulaşmayan bir birey ve zamanla bu bireyin hem beyin olarak, beyin faktörleri ya da beyinle ilgili işlevselliğini kaybetmesi, davranışını kaybetmesi, davranışıyla beraber burada anne ve babanın benim çocuğum yapmazdı noktasına geldiği süreç. Bu süreç aslında sadece bireyi de etkilemiyor, bağımlı olan bireyi de etkilemiyor. Toplumu, aileyi, kendisini birçok yapı taşını doğrudan etkiliyor.
1: Tabii toplumdan bahsedince benim aklıma tabii bu konuda görev alan profesyoneller geliyor. Düşündüğümüz zaman sosyal hizmet uzmanlarının da bu bağlamda kritik görevleri üstlenen önemli bir meslek grubu olduğunu biz net bir şekilde biliyoruz. Hocam sosyal hizmet uzmanları, siz de bir sosyal hizmet uzmanı olarak, sahadan gelmiş birisi olarak, sosyal hizmet uzmanları bağımlılıkla mücadelede hangi görevleri üstleniyorlar?
0: Yine çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim teşekkür ederim.
0: Çünkü şu meslekler arası çok ciddi ayrım var. Sosyal hizmet uzmanı, psikologlar, psikiyatristler, rehber öğretmenler bunların birçoğu insan odaklı meslek grupları. İnsan odaklı meslek gruplarının olmasıyla birlikte hepsinin sınırları birbirinden çok çok farklı. Şimdi sosyal hizmet akademisyeniyim ama gittiğim birçok yerde sunum yaptığım zaman veya herhangi bir şekilde kendimi tanıttığım zaman genel olarak sosyal hizmet uzmanıyım diye tanıtırım. Çünkü bu kendi mesleğimin gücüne çok fazla inanıyorum. Bunu bir vakayla aslında vaktimiz varsa bir vakayla da anlatabilirim. Akademiye geçmeden önce yaklaşık 3,5 yıl hastanede çalıştım. Hastanede sosyal hizmet uzmanı olarak tıbbi sosyal hizmet birimindeydim. Tabii çalıştığım için çok küçük bir ilçeydi hocam. Ve ilçede de çok fazla vaka gelmiyordu. Yani vaka arıyordum artık. Yani vizite çıkıyordum, bakım aylıklarına ben bakıyordum vesaire. Vaka arıyordum yani. Ve belli bir süre sonra gerçekten sosyal hizmeti duyurduk. Ve vakalar daha fazla gelmeye başladı. Bu vakalardan bir tanesi o zaman tabii 15 ya da 16 yaşındaydı. Dün akşam konuştuk, izin alarak anlatıyorum bu vakayı bu arada. Bir gençti. Evden kaçma davranışı çok fazla var. Ev terki. Hatta

0: İstanbul'dan İstanbul'a falan birkaç defa kaçmış. Aile de peşini bırakmış. Aile peşini bırakınca orada tutunamamış, geri gelmiş vesaire. Bu şekil bana geldi vaka. Çocuk tabii o zaman metamfetamin çok fazla yok ama tiner, bali ve diğer maddeleri kullanıyor. Alkol ve sigara tüketimi çok çok fazla. Öz bakımı ciddi anlamda sıkıntılı ve böyle bir süreçte çocuk bana geldi. Şimdi ben önce çocuğun ailesiyle görüştüm. Şimdi sosyal medya ne yapar? Biraz ondan bahsedelim. Birincisi mikro müdahale, bireyle görüşme. Ben bireyle yaklaşık 1,5 yıl görüştüm hocam. 1,5 ya da 2 yıl. Bunun belli bir süreci planlama, daha sonra eylem aşamasına geçtik. Tabi bu yetmedi. Aileyle de görüştük. Anne ve babayla görüştüğümüzde anne ve babanın gerçekten hiçbir şekilde değer göstermediğini gördük çocuğa. Yani sevgi göstermediğini, onaylamadığını, ilgi göstermediğini gördük. Ve sonra ben aileyle görüşme yaptıktan sonra, sosyal medya sadece aileyle görüşmedi aslında. Mahallede muhtar varsa muhtarla görüşür. Mahallenin nakil birisi varsa onunla görüşür. Akrabalarıyla görüşür vesaire vesaire. Onlarla da görüşme yaptım. Ve yapmış olduğum görüşmede hocam, çocuğun aslında anne babasının o anne babası olmadığını öğrendik. Bizim oralarda çok vardır. Çocukları kız çocuğu oluyorsa başkasına verebilirler. Başka bir aile. Başka bir ailenin çocuğu yoksa ona
1: Çocukları
0: verebilirler.
1: olmayan ailelere
0: Evet,
1: böyle
0: olmayan
1: bir
0: ailelere verirler.
1: verme şeyi
0: Burayı nasıl
1: var.
0: anlatacağım bilemedim ama doğru cümleyi kurdum
1: Evet.
0: bilmiyorum. Çocuk da böyle bir çocuk. Çocuk oğlan çocuğu ama çocuğu vermişler. Çocuğu olmadığı için. Yani 7. ya da 8. çocuğuymuş komşunun. Vermişler. Ve bu çocuk olduktan 2 yıl sonra bu verdikleri ailenin çocukları olmuş. Çocukları olduğu zaman bu çocuktan sevgiyi, ilgiyi tamamen kesmişler. Diğer tarafa da verememişler. Çocuk bu şekilde 15-16 yaşına kadar büyümüş. Ama tabii çocuk diyor ki 8 ya da 9 yaşında beni babam odaya kilitliyordu, yaklaşık 4-5 saat çıkarmıyordu bile. Ya böyle bir ortamda büyümüş. Yani benim o evi terk etmekten başka bir çarem yoktu diyor. Şimdi bunu da öğrendikten sonra çocuğa tabii bunun açıklama süreci var ama çocuğu önce bir ilk etapta rehabilite etmemiz lazım. Ben aynı zamanda spor eğitmeniyim hocam. O zaman spor salonunda da çalışıyordum akşamları. Dedim sen benle gel. Çocuk benle geldi. Spora başladı. Yaklaşık 7-8 ay sonra sigarayı bıraktı. Alkolü bıraktı. Yavaş yavaş diğer maddeleri bıraktı. Ve çocuk benle ilk tanıştığımızda 41 kiloydu. Sağlıklı bir görünüme kavuştu. Ve yaklaşık 67-68 kiloya geldi. Ve hocam o çocuk daha sonra Besyo okudu. Şimdi Muğla'da yaşıyor. Şimdi bizim aslında sınırımız yok. Sosyal hizmet disiplini ya da insana dokunan meslek grubunun sınırı yok. Ama bunu nasıl yapmamız gerektiği ve nasıl yapacağımız ve mesleğimize inanmamız gerekiyor. Sosyal hizmet disiplini de aslında yine konuşuruz saatlerce ama kısa bir vaka üzerinde böyle anlatabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Son olarak sormak istediğim soru, öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve mesleki kariyerlerinin henüz başında olan arkadaşlarımıza ne tür tavsiyeleriniz olur?
0: Şimdi ne tür tavsiyelerim olur? Tabii yine bizim zamanımızdaki söylem çok böyle klişe geliyor ama artık o döneme geldik sanırım. Öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi artık vakalar ya da sorunlar çok fazla çeşitlendi ve iç içe geçti. Bir yoksulluk vakasında bağımlılığı görmemiz çok çok mümkün. Ya da bakım veren bir yaşlıyı o evde görmemiz çok çok mümkün. Aile içi çatışmayı ya da şiddeti görmemiz çok mümkün. O yüzden sadece biraz böyle dar değil ama geniş bakmamızın çok ciddi anlamda faydası olabileceğini düşünüyorum. Yani burada tabii ki kendilerini geliştirecekler, sertifika programlarına gidecekler. Bu şekilde bunları söylemek istemiyorum. Bunlar zaten yapacaklar. Ama biraz daha farklı düşünmemiz gereken bir çağdayız. Çünkü tam böyle dönüşüm çağındayız ve bu dönüşüm çağının çok çok ciddi anlamda yansımalarını belki de 20-30 yıl sonra göreceğiz. Pandemi geçirdik ve pandeminin etkileri bile hala boylamsal olarak çalışılıyor. Ve boylamsal olarak çalışılan süreçte bağımlılığa ne tür bir etkisi olabileceği ya da aile içi ilişkilerin ne tür bir etkisi olabileceğini belki de biz 2040'larda ya da 50'lerde öğreneceğiz hocam. O zaman ben öğrencilerime de böyle söylüyorum. Yani bir alanda olun ancak o alanın tırnak içinde katı katı savunucusu olmayın. Farklı alanlardan da beslenmeyi bilin diyorum. Buradaki en temel bence anahtar faktör o. Öyle olduğu andan itibaren zaten geri kalan süreç kendini geliştirme ile alakalı bir durum. Kendini de bir şekilde geliştiriyor öğrencilerimiz.
1: Sayın hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: çok teşekkür
1: Değerli
0: ederim.
1: katkılarınız, bilgileriniz için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde tutunmak ve tükenmek perspektifinden bağımlılık konusunu Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlusu Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz.
2: Sağlık

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin neden sadece birer koltuktan ibaret olmadığını, aslında o kalabalığın içinde nasıl bir toplumsal bağ kurulduğundan söz edeceğiz. Stadyumlar bizim için sadece maçın izlendiği yerler değil, sokağın heyecanını, mahallenin ruhunu ve insanların bir yere ait olma isteğini en iyi görebileceğimiz yerler. Biliyorsunuz, sosyoloji bize insanın bir yere ait olma ihtiyacının mutlaklığını anlatır. İşte spor, modern dünyada bu ihtiyacı en saf haliyle karşılayan bir alan konumunda. Çünkü bir işçinin, bir esnafın ya da bir şirketin en üst görevlisinin, CEO'sunun aynı atkıyı takıp aynı besteyi söylemesi, sosyal ve ekonomik sınıfsal duvarların kağıt gibi yıkıldığı nadir anlardır. Tribünler aslında toplumsal hiyerarşinin de askıya alındığı, herkesin orada sadece taraftar kimliğiyle bulunduğu devasa ve çok sağlıklı ortak paydadır. Orada bağıran her ses aslında ben de buradayım ve bu topluluğun isteyerek bir parçasıyım demenin temsilcisidir. Tribün kültürü aynı zamanda bir kentin ya da bir mahallenin karakteridir. İngiltere'nin gri sanayi şehirlerindeki futbol tutkusu aslında o insanların zorlu yaşam koşullarına karşı geliştirdikleri sosyalleşme ve dayanışma metotlarıdır. Ya da Brezilya'nın yoksul arka mahallelerinden yükselen o ritim. Hepsi birer toplumsal kimlik inşaatıdır. Hani gol olduğunda yan koltukta hiç tanımadığınız, hayat boyu belki de bir daha hiç karşılaşmayacağınız birine kader ortağı gibi sarılırsınız ya. İşte o an sosyolojinin de toplumsal bütünleşme dediği şeyin ta kendisidir. Saha içindekiler yetenekleriyle bize bir oyun sunar ama o oyunu bir kültür haline getiren biz seyircilerin tribüne de taşıdığı bu devasa ve çok da sağlıklı olan sosyolojik bağdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen. Kadınım, la la la la la la.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Sana bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

0: Anestezik bir aşkla. Anestezik bir aşkla.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedow ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonla görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,